bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin Miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerimeyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: بِآيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.

0: ile.
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.

Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

Biz İsrailoğullarına kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: Onlardan birincisinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.
1: ثُمَّ رَدَدَنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدَنَا

0: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
1: İn ehsentum ehsentum li enfusikum ve in esetum felaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
0: Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
1: Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum udena. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَص۪يرًا.
0: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
1: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
0: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: الكتاب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.

0: Şura.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: İkra kitabeke kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasîbâ.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.

0: وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.

0: فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: Ve kem ehl

0: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.
1: Men

0: مَدْحُورَا.
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا.
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhzula.
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Ve

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır ve onları görür.

0: إياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
1: كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا.
0: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
1: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ.

İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbih

0: يسبحون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.

Biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ

0: قريبا.
1: Ey Muhammed, de ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sendeki yakın olması umulur.

0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de kafirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum au in yasha yu'azzibukum ve ma arsalnaka aleyhim vekila.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: Ve rabbuka a'lemu bimen fis semawati vel ard ve laqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din ve ataina Davuda zebura.
0: Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: Şura.
1: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.

Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azap ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.

0: وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
1: Hani sana Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblis قال أسجد لمن خلقت طينا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.

0: ile.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.

Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir. Ve

0: جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.

0: كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
0: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
1: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا
0: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.

0: ile.
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: İzen le'ezeknâke dı'fel hayâti ve dı'fel memâti thumme lâ tecidu leke aleynâ nasîrâ.
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.

0: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
1: Sünnete men kad erselnâ qableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tehvîlâ.
0: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.

Güneşin öğle vakti batıya kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
0: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.

Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın. İlla

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü türlü çevirip anlattık. Fakat insanların çoğu kabul etmeyip inkarda direttiler.
1: وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed, de ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: Sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: سَعِيرًا
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi.

0: يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Onlar görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkarda direttiler.

Ey Muhammed, de ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

Musa da ona, pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun, ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti.

Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik.
1: قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا

0: الشَّيْطَانِ سُجَّدًا.
1: Ey Muhammed, de ki, siz ona ister inanın ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
1: Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.

De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut. وَقُلِ

0: وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzel alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû ivecâ.
1: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

0: الحديث أسفا.
1: Ey Muhammed, demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
0: İnna ce'alna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela.
1: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
0: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
0: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةِ

0: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla" demişlerdi.
1: فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
0: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
1: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
0: Sonra İki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
1: Nahnu

Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

0: Popo.
1: Biz onların kalplerini hakka bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki haktan uzak bir söz söylemiş oluruz."

0: وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
1: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

0: bikum ahada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: de.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görülmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed, de ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: herhangi bir şey için sakın ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
0: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
1: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا
0: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.

0: اتَّحَدَا.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ

0: Urupa.
1: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: ثواب وحسنت مرتفقا.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.

0: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
1: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
0: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum," dedi.

0: نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?
0: Lakinnehu Allahu Rabbi ve la uşriku bi Rabbi ahada.
1: Fakat ben inanıyorum ki o Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.

0: De.
1: Sen bağına girdiğin zaman her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da maşallah Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.

0: حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.
1: وَضَرِ

Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: وَخَيْرٌ أَمَلًا.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
0: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
1: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.

0: إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler, bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim ve mâ kuntum muttehizel mudillîne abudâ.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

0: O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.
1: وَرَأَى الْمُجَرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
0: Günahkarlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: bu kubule.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.

0: İzen ebede.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: Ve Rabbim

Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: مَوْعِدًا.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.

Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.

0: الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغْ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: علمت رشدا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: اَعْصِي لَكَ اَمْرًا
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله.

أن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك لخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, Bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle. Yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap. Dönüşüm onadır. bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
12: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: Özel FM
16: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi.
13: ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu zamanında açığa ancak O çıkarır. Göklerin ve yerin ağırlığını çekemeyeceği o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmez.

karanlık çökmüş. Sineler ürkek ve tedirgin. Gözler yere mıhlanmış. Düşünceler savruk ve karmaşık. Bir karmaşa var sanki yüreklerde. Düğümlenmiş. Çözümünü bekleyen bir karmaşa. Çağrıların ve çarelerin son deminde. Göğün bir dumanla kaplandığı o gün yeryüzü sarsılmıştır. Dağlar yürüyüp savrulmuş, denizlerse kaynaştırılıp karaları boğmuştur. O gün insan çaresizlik içinde "Rabbimiz, bu azabı ne olur üzerimizden kaldır, artık inananlardanız" der. Korkudan, çaresizlikten secdeye kapanıp af diler. Yalvarmalar, yakarmalar nafiledir. Zaman dolmuş, insana ve dünyaya tanınan mühlet son bulmuştur. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve ahengin bozulduğu zamandır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. O an, bütün peygamberlerin mutlaka bir gün geleceğini haber verip insanları sakınmaları hususunda uyardığı, korkuttuğu, dünyaya ait son zaman dilimidir. O an dehşetli ve acıklı kıyamet anıdır. Gökte insanı sağır eden bir gürültü. Etraf karanlık mı karanlık? Güneş dürülmüş, yıldızlar sönmüş. İnsan korkudan deliye dönmüştür. Şaşkın ve şaşırmış bir halde sağa sola koşarak "Ne oluyor böyle? Kaçacak yer neresi? Yok mu?" diye acı içinde feryat ederken yakarışlar birden bitmiş, sesler tükenirken diller, kalpler titreşmiştir. Dünya sallandıkça insan sallanır. Dünya savruldukça insan da savrulur. Zaman kavrulur. İnsan kavrulur. Önceden haber verilen ama hep ihmal ve inkar edilen bu an dehşetli kıyamet anıdır. Hayretle ve korku içinde insan gözünü gök kubbeye çevirmiştir. Gök yarılıp gül gibi kızarmış, yağ gibi erimiştir. Gözler kamaşmış, insan adeta bir sarhoş gibi ne yapacağını bilmez bir halde korkudan nefes nefese, titreyerek ve ağlayarak secdeye eğilmiştir. Titreyen diliyle ve bedeniyle "inandık, iman ettik, bildik Allah'ım" demiş. Ama yerin sallanışı bitmemiştir. Zaman ve mekan düğümlenmiştir. Etraf alev alevdir. Korku alev alevdir. Yanansa insandır. An kıyamet anıdır. An kıyamet anıdır. Dağlar atılmış bir yün gibidir. Yer sarsıldıkça sarsılmış, dağlar ufalandıkça ufalanmıştır. Her taraf toz dumandır. Herkeste bir korku, herkeste bir feryat. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini sormuyor. İnsan şaşırmış, ileri geri koşturuyor. Analar bebelerini unutmuş. Babalar kimseyi, hatta evlatlarını dahi tanımıyor. Zaman, ölümün öldürüldüğü zamandır. Vakit, dünyanın bugüne kadar tanımadığı, görmediği, bilmediği, dehşetli, en korkunç vakittir. An, hiç kimsenin beklemediği kıyamet anıdır. Tuğra, yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana ve kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı hiç şüphesiz

0: Uykular bölünmüş. Dünyaya ait beklentiler artık anlamını yitirmiştir. Ay ve güneş bir araya getirilmiş, yabani hayvanlar dahi korkudan bir araya toplanmışlardır. Kainatın düzeni değişmiş, korkunç gürültüler arasında insan pervaneler gibi sağa sola savrulmuştur. Kaçacak ne bir dağ, ne de kıyısına sığınılacak bir deniz vardır. Ne sarayların, ne de sığınakların koruyacağı, ne de orduların savuşturabileceği bir azap kuşatmıştır insanı. An, kıyamet anıdır. Zaman, çaresizlik ve de çırpınma zamanıdır. Vakit, insanın acziyetini idrak anıdır. Ay yarılıp denizler kaynaştırılmıştır. Yıldızların ışığı giderilmiştir. Gök ve yer ağırlığını çekememiş. İnsan, evet insan çaresizlik içinde, kolay olmayan zorlu bugün de, ne oluyor böyle? Bu da ne? Aman Allah'ım, ansızın, haber vermeden, kapıyı çalmadan gelen bu korkunç gürültü, bu azap da ne böyle? Nereden çıktı birdenbire demiştir. Demiştir de artık sura üflenmiştir. Hayat bitmiş, nefesler tükenmiştir. Korku ve ıstırap yerini yeni bir bekleyişe terk etmiştir. Dünya düğümlenmiş, insan düğümlenmiştir. Dünya ölürken mahşer doğmak üzeredir. An kıyamet anıdır. Vakit, dünyanın doğumundan beri beklediği vuslat vaktidir. Ayarların, ölçü ve tartıların, varılmış yargıların, sapmış ve sapıtmış şeytan ve insanların, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların hesap anıdır. Zaman, ölümün öldürüldüğü, iman ve inkarın hasat zamanıdır. Dehşetli kıyamet anıdır. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, biz onun parmaklarını yeniden düzenlemeye kadiriz. Ama insanoğlu, ileride suç işlemek ister de, kıyamet günü ne zamanmış der. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi der. Hayır, bir sığınak yoktur. O gün varılacak tek yer, Rabbinin huzurudur. O gün, insana sunduğu ve geriye bıraktığı ne varsa bildirilir. Özürlerini sayıp dökse de insanoğlu artık kendi aleyhine bir delildir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı. Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
1: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
4: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
7: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 7.
9: 7.
8: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır. Bakara suresi 185. ayet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayata hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
15: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Ahlaki ve dini sorumluluğun önemi. Allah-u Teala insanı yaratırken ona akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade sayesinde iyi ve kötüyü tanıma ve ayırt etme kabiliyeti bahşetmiştir. Bu sebeple insan görevlerini yerine getirirken belirli bir sorumluluk altındadır. Sorumlu tutulmak da beraberinde bir takım müeyyideleri, yaptırımları getirir. Bu konuya ileride değineceğiz. Kur'an, insanın sorumluluklarını belirtirken iki temel esas ortaya koyar. Bunlar emirler ve yasaklardır. En'am suresinde bu Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yüklenen sorumluluğu açıkça göstermektedir. Aynı şekilde bütün insanlar bu sorumluluk altındadırlar. Çünkü Allah'ın elçisinin tebliği bütün insanlaradır. O tebliği kabul etmeyip küfürlerinde ısrar edenler, belirli bir tercih yaptıkları için onları bekleyen akıbet, ahirette elim bir azap olacaktır. Ne var ki bu sorumluluk en fazla Müslümanları ilgilendirmektedir. İlahi tebliğe muhatap olan Müslüman, farklı bir şekilde bu tebliğe karşılık vermek durumundadır. Müslümanlığı tercih ettiği için tebliğle sorumlu tutulduğu emir ve yasakları yerine getirmek zorundadır. Müslüman olduğunu söyleyen biri, ben Müslümanım ancak Allah'ın şu emrini yerine getirmek bana zor geliyor veya Allah'ın şu emri günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir şeklinde bir yaklaşımda bulunamaz. Müslümanlığı kabul etmekle onun emirlerini yerine getirmek zorunluluğu vardır. Sorumluluk, insanla hayvan arasındaki farkı en somut bir şekilde ortaya koyar. Çünkü sorumluluk sayesinde insan hayatı bir düzen alır. Kurtla kuzuyu yan yana koymanız mümkün değildir. Ancak insan aklı sayesinde kendi sorumluluğunu bilir ve bu sorumluluk çerçevesinde hayatını devam ettirir. Ahlaki ve dini sorumluluk taşıyan bir insan toplum hayatı içinde en aktif rolü oynar. Zira ferdin ahlaken ve ruhen olgunlaşmış olması toplumun sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler samimi olarak toplumun ahlak esaslarına göre değişmesini istiyorsak önce bu esaslara göre kendimizi değiştirmeliyiz. Bu açıdan insanın yüklendiği sorumluluğun önemini bilmesi gerekir. Cenab-ı Allah Ahzab suresinde biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Onu yüklenmekten kaçındılar. Onun sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Bununla beraber onun hakkını tam yerine getirmedi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir buyurmaktadır. Ayette sorumluluğun önemine dikkat çekilerek bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda insanın çok zalim ve cahil olacağı anlatılmaktadır. Bir başka ayeti kerimede ise bütün amellerin karşılığının mutlaka görüleceği belirtilmiştir. Kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. İnsana yüklenen bu ağır sorumluluğun yerine getirilmesi için Allah insana akıl ve irade vermiştir. İnsan aklını ve iradesini iyi yönde kullanabilirse kendisine verilen emaneti yüklenme görevini yerine getirmiş olur. eğer isyan etme seçeneğini tercih ederse gerçekten zalimlerden olur ve kıyamet gününde hüsrana uğrayanlar sınıfında yerini alır. Ankebut suresinde insanlar yalnız inandık demekle hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri sınadık. Elbette Allah sınayıp doğruları bilecek, yalancıları bilecektir buyurulmuş. Mü'minun suresinde de bizim sizi boş yere bir oyun ve bir eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız sorusu bize yöneltilmiştir. Ayet-i kerimelerden de anlaşılacağı gibi insan başıboş değildir. Müslümanın sorumluluğunun başında kula kul olmaktan kurtulup her konuda ve her işte eşi ve benzeri bulunmayan Yüce Allah'a kulluk yapmak gelmektedir. Bir insan kulluğu yalnız Allah'a yaparsa insanlara kul olmak gibi alçaltıcı ve haysiyet kırıcı bir duruma düşmekten kurtulmuş olur. Öğretmenin verdiği ödevi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan bir öğrenci nasıl sorumluluk bilinci taşıyorsa, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sorumlulukları da Müslümanlar olarak yerine getirmek zorundayız. Cenab-ı Hakk'ın insana vermiş olduğu sorumluluklar, bir işverenin işçiye, bir babanın oğluna, bir ustanın çırağa verdiği sorumluluklardan farklıdır. Onun verdiği sorumluluğun yerine getirilmesi durumunda hem dünya mutluluğu hem de ahiret saadeti elde edilir. Dünyadaki ilişkilerde de insana verilen sorumlulukları yerine getirmek ve bunun da ahlaki görevlerimiz arasında yer aldığını unutmamak gerekir. İslam düşüncesinde ahlakla din iç içedir. Ahlak dinin temel esaslarını oluşturan disiplinlerle birlikte kabul edilir. Bu bakımdan mümin her türlü ahlaki ve dini sorumluluk alanına giren konularda topluma örnek olmalı, bu değerlerin pratikte tebliğcisi ve tatbikçisi bulunmalıdır. Dini sorumluluk inanma ihtiyacından kaynaklanır ve adalet idealinin gerçekleşmesi yolunda vicdani sorumluluğun eksikliğini tamamlar. Laik ahlak teorilerinin en büyük yanılgısı ve boşluğu, insanın başka yönlerden olduğu gibi ahlak bakımından da inanma ihtiyacında olduğu gerçeğini göz önüne almamalarıdır. İnançsız bir insanın sorumluluk duygusu taşıması nasıl mümkün olur? Dine muhatap olan insan, kendisinden istenilen sorumlulukları yerine getirmek mecburiyetindedir. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz, nasıl ki bir öğretmenin öğrencilere sorduğu soruların cevapları bir sorumluluk içinde değerlendiriliyor, eksik ve cevapsız bırakılabileceği takdirde bir takım yaptırımları gerektiriyorsa, dinde de insanın yerine getirmekle sorumlu olduğu bazı görevleri vardır. Ferdi hürriyetleri öne alan, iktisadi ve siyasi doktrin olan liberalizm ve laiklikte bireyin herhangi bir dine inanması veya inanmaması kendisine verilmiş bir haktır. Ben İslam'a inanmıyorum ve onun emirlerini de yerine getirmiyorum diyebilir. Oysa İslam'a inanmış bir kimsenin din konusunda önünde sınırsız özgürlük alanı yoktur. İslam'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmek mecburiyetindedir. Gerek bireysel hayatta, gerekse toplumsal hayatta her türlü dini ve ahlaki değerlerin yaşanması ve korunması Müslümana yüklenmiş bir ödevdir. İslam, kendisine inananı başıboş bırakmaz. Vaaz ettiği emirlerin yerine getirilmesini emreder. Şöyle bir düşünün. Kişi hem Müslümanım diyor, hem de İslam'ın emirlerini yerine getirmiyor. İslam içkiyi yasakladığı halde o içki içiyor. Bu durum neyi gösteriyor? İslam'ın kendisini yapmakla sorumlu tuttuğu davranışları göstermiyor. Bu davranış içinde bulunanlar dini sorumluluğu yerine getirmeyen kimselerdir. Dini sorumlulukların başında eşi ve benzeri bulunmayan Cenab-ı Allah'ı ilah olarak kabul etmek gelir. Ardından Resulünü son peygamber olarak kabul etmek. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, ahiret gününe iman temel dini sorumluluklardandır. Demek ki en temel dini sorumluluk La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur, Hazreti Muhammed onun Resulüdür ilkesine sahip çıkmaktır. Bu temel inanç sorumluluğundan sonra dinin farzlarını yerine getirmede müminin üzerine düşen görevler vardır. Namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetleri saymak mümkündür. İyilikleri sunmak, kötülüklerden sakındırmak da müminin hayatının bütün birimlerinde sorumlu olduğu görevleri arasındadır. İnsan hayatı boyunca tek başına yaşayamaz. Bu hem Kur'an ve sünnetin hem de tarihsel tecrübemizin belirlediği bir gerçektir. Toplum hayatımızda sosyal ilişkilerimizi düzene koyan ahlak esaslarıdır. Ferd olarak katılacağımız toplum hayatında insanların her türlü kötülüklerden kurtulması ve iyiliklerde buluşması için gücümüzün yettiği ölçüde gayret göstermeliyiz. İhtiyaç sahibi birinin ihtiyacını gidermek, yolda kalmışa yardım etmek, komşuluk ilişkilerini en iyi seviyede tutmak gibi hususlar, ferdin toplumsal hayatta yerine getirmesi gereken sorumluluklardandır. Bir toplumu ayakta tutan en önemli bağ inanç bağıdır. Bu sayede ırk, dil, bölge farkları ortadan kalkar ve huzurlu bir toplum meydana gelir. Birbirini seven, sayan ve yardım eden bir topluluğu ancak İslam meydana getirebilir. İnsan toplumla olan ilişkilerinin yanında kendi davranışlarını, duygu ve düşüncelerini de dikkatle incelemek zorundadır. Yalnızca ibadet etmek yetmez. Ahlaksızlığın her türlüsüne karşı olmak, ölçü ve tartılara gereken dikkati göstermek, anlaşmalara riayet etmek, iyilikte bulunmak, nefsi olgunlaştırmak, başkalarına örnek şahsiyet olmak gibi emirleri yerine getirmek, insan vicdanı için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yapacağımız her işin, atacağımız her adımın hesabını yaparak, iyiliklerde ve kötülüklerde hangi noktada olduğumuzun bilincini taşımak son derece önemlidir. Yaptığımız bir olumsuzluk karşısında hemen pişman olmak, onun üzüntüsünü derinden duymak gerekmektedir. Aynı şekilde yaptığımız iyiliklerin de başkalarını mutlu edeceğini düşünerek hareket etmekle örnek bir davranış sergilemiş oluruz. İnsanlara faydalı olan işleri yerine getirmeyi emreden İslam, toplum düzeninin nasıl tanzim edilmesi gerektiğini de böylece göstermiştir. Başkalarının mutluluğunu sağlamayı ahlaki bir sorumluluk olarak taşıyan fertlerin sayıları ne kadar çoğalırsa, o toplumun huzur ve mutluluğu da o aranda artmış olur.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan

0: Biri tövbe,
1: biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası panur. Göz

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Kelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Ves

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlar.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
1: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur kalıp.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
14: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
16: Özel FM www.özelfm.net. Özel FM.net.

0: kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ahadna minen nebiyyine mithaqahum ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ibn Meryem ve ahadna minhum mithaqan galiza liyes'ele s-sadiqine an sıdqihim ve e'adde lil kafirine azaben elime. Sure Ahzab ayet 7 ve 8. Ahzab suresinin ilk ayetlerinde hitap, sesleniş Nebi aleyhisselama idi. Ona Allah'tan ittika et, kafirlere ve münafıklara itaat etme diyordu Allahu Teala. Ve yalnız Allah'a güvenmesini istiyordu. Ve tevekkel alallah diyordu yine Rabbimiz Teala nebisine. Onun şahsında tüm Müslümanlara aynı sesleniş vardı. Ve yine nebisine, Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Vahiy, yani Allah ne istiyorsa senden öyle bir hayat yaşa diyordu. Ve bu görev ve bu yük sadece Muhammed Aleyhisselam'a ait değildi. Ve Allah tüm peygamberleri sorumlu tutuyordu kendine itaatten, kendi adına yaşamaktan ve kendilerine vahyedilene tabi olmaktan. Ve de yalnız Allah'a tevekkül etmek ve yalnız Allah'a güvenmekten. İşte bunu hatırlatıyor 7 ve 8. ayetler Ahzab suresinde. Hatırlayın der Rabbimiz Teala. Ve iz ehadna minen nebiyyin mithaqahum. Biz nebilerden söz almıştık. Tüm nebilerden Allahu Teala ayrı ayrı sözler aldı. Ve bu sözün ne olduğu konusunda Ali İmran suresinde bir ayet de var ayrıca. Ve o sözün içeriğinden bir tanesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tüm nebilerin iman etmeleri ve toplumlara ve kavimlere, kavimlerine, toplumlarına onun müjdesini vermeleriydi. İşte burada da bir sözleşmeden bahseder Allah, bir misaktan ve tüm nebilerden ve minke ve senden de diyerek Efendimiz'den de aynı sözleşmeyi, aynı misakı aldığını söyler. Ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da senden söz aldığımız gibi, nebilerden söz aldığımız gibi onlardan da söz aldık. Ve ahadna minhum mithaqan galiza. Onlardan ve isimlerini saydıklarımızdan ve isimlerini saymadıklarımızdan ve senden biz ağır bir söz, ağır bir misak ve ağır bir, değerli bir ve önemli bir sözleşme ve akit aldık ve akit yaptık. Bunu niye hatırlatıyor Allahu Teala Nebi Aleyhisselam'a? Bunu niye hatırlatıyor Allahu Teala Müslümanlara? لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. Bir gün bir hesap var, onun için hatırlatıyor. Ben sizden söz almıştım diyor. Ben sizin Rabbinizim, siz bunu kabul etmiştiniz diyor Allahu Teala. Ve bana itaat edeceğinize işittik ve itaat ettik diye söz vermiştiniz diyor Allahu Teala. Ve ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz diyerek söz vermiştiniz bana diyor Allahu Teala. Ve işte bir gün gelecek, sadıklar doğruluklarından hesaba çekilecek. Peygamberler hesaba çekilecek. Peygamberlerin hesaba çekildiği bir dünyada artık diğer Müslümanların ve diğer insanların durumu ne olur? Peygamber

dediği bir ortamdan sonra kafirler için hazırlanan acıklı bir azabı haber verir ve der ki: ve addedil kafirine azaben elima. Allah kafirlere acıklı bir azabı hazırladı. Sure Ahzab ayet 9. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Surenin ilk ayeti ya eyyühennebiyyü idi ve surenin 9. ayeti ise ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Üzkürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayınız. Acaba Rabbimiz hangi nimetini hatırlatacak bu surede? Surenin ismi Ahzab. Hendek Savaşı'nı gündeme getiren bir sure. Ve işte şimdi Allahu Teala'nın hatırlattığı nimetler, Allahu Teala'nın Hendek Savaşı'nda, Ahzab Savaşı'nda Müslümanlara yardımlarıdır ve Müslümanlara destekleridir. İrca etküm cünudun. Hatırlayın, hani size ordular gelmişti. Ordular, bir tarafta Mekkeliler, Kureyşler, öbür tarafta Katafanlılar ve öbür tarafta onlara yardım etmek üzere gelen on binleri aşkın ordular ve hepsi Medine'yi kuşatmışlardı. Ayrıca bir de sonunda Medine'nin içindeki Kureyzalılar da Mekkelilere, yani Birleşik Arap ordularına katılmışlardı. Ve savunma Müslümanlarda ve kuşatma ise kafirlerdeydi. Ve Müslümanlar hendek kazmışlar ve hendekler arkasında yerlerini almışlar ve Allah'ın yardımıyla, Allah'a güvenleriyle gelen orduyu bekliyorlar ve gelen ordunun hücumlarına karşı koyuyorlar ve ara ara da kendileri hücum ediyorlardı. İşte böyle bir ortamda Allahu Teala'nın yardımı geliyordu ve o yardımı da Allahu Teala kitabında böyle söylüyor ve böyle açıklıyordu. Ve arsalna aleyhim rihan ve cunuden lem terauha. Biz onlar üzerine rüzgar ve ordular göndermiştik ki siz o orduları görmüyordunuz. Görmediğiniz ordular. Allahu Teala'nın lütfu, rüzgar ve ordular. Melekler mi, başka ordular mı bilmiyoruz ama Allahu Teala böyle söylüyor. Enfal suresinde melekleri indirdiğini söylüyordu. Ve gerektiği zaman daha fazla melekler de indirebileceğini söylüyordu. Ama burada bir rüzgar ve ordular diyor. Şüphesiz ki Allah'ın ordularının sayısını bilmek mümkün değil. Melekler de Allah'ın ordularından bir tanesi. Onların da gelmesi ihtimal dahilinde ve çünkü rivayetlerden biz bunu da öğreniyoruz. Ve kâne Allahu bimâ tâmelûne basîrâ. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görüyor. Allah ne yaptınız, ne yapmadınız, ne yapıyorsunuz, her şeyi görüyor. İşte Müslümanlar Medine'de Hendek'in berisinde. İşte Birleşik Arap orduları, Birleşik Müşrik Kafir orduları karşı tarafta. Ve hedefleri tek bir Müslüman kalmayıncaya kadar savaşı sürdürmek. Ve artık işte Müslümanlar kuşatma altında. Bitecekler ve kendileri zaferle ülkelerine dönecekler. Ve Müslümanlık tehlikesi böylece bertaraf olmuş olacaktı. Niyetleri oydu. Ama Allah'ın hesabı farklıydı. Savaşları yöneten güç ise Allah'ın gücüydü. İşte bunu anlatıyor Allahu Teala. Sure Ahzab ayet 10. İz ca'ukum min fevkiküm ve min esfele minküm. Onlar size üzerlerinizden hem de alt taraflarınızdan gelmişlerdi. Yani her taraftan kuşatmışlardı onlar. Ve zâgatil ebsar, ve gözler kaymış. Ve belâgatil kulûbul hanâcira, yürekler hançerlere kadar gelmiş. Yani can boğaza dayanmış. Ve tezunnûne billâhi zunûne. Ve sizler ise Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Sıkıntı artmıştı. Sürekli olarak hücum vardı. Bir Katafan komutasında, bir Ebu Süfyan komutasında, bir başkasının komutasında sürekli olarak ordular gece gündüz

0: Müslümanlara göz açtırmıyorlardı. Ve gerçekten Müslümanlar sıkıntılı bir durumdaydı. Ve ne olacaktı? Sure Ahzab ayet 11. Hünalik üptiliyel müminun. İşte o anda müminler deneniyordu. Ve zülzilu zilzalen şedide. Ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğramışlardı. Ve müminleri Allahu Teala deniyordu. Acaba ne yapacaktı müminler? Allah'a güvenleri devam edecek miydi? Hasbünallah ve ni'mel vekil diyebilecekler miydi? Ve bütün güç ve kuvvetleriyle kendilerini Allah yolunda adayabilecekler miydi? Düşmana karşı, kafirlere ve müşriklere karşı, Yahudi ve müşrik işbirliğine karşı Allah'ın yardımına güvenerek sabredebilecekler miydi? Ve Allah deniyordu Müslümanları. Ve Allah Müslümanlar içinde bulunan münafıkları da denemeye tabi tutuyordu. Sure Ahzab ayet 12. Ve iz yekulul münafikun vellezine fi kulubihim maradun. İşte o anda müminlerin denendiği, müminlerin sıkıntı içinde olduğu ve de gözlerin kaydığı, gönüllerin ürperdiği bir ortamda münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyordu: Ma ve adenallahu ve rasuluhu illa gurura. Allah ve Resulü ancak bizi aldatmış, bize aldatıcı şeyler söylemiş. Hani diyordu Muhammed? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgili sözler söylüyorlardı. Çünkü Muhammed aleyhissalatü vesselam Hendek'i kazarken Müslümanların güç yetiremeyeceği bir kaya parçasına gerçekten o güç ve kuvvetiyle vurur ve o kaya parçasını parçalarken Bizans'ın, İran'ın, Şam'ın, Medayin'in, Yemen'in saraylarını ve hazinelerini müjdeliyordu. Ve münafıklar da bundan sonra tam bu sıkışık anda Muhammed bizi aldatıyor. Ta biz burada işte şuradan ayrılmaya bile gücümüz yetmediği halde bize İran'ın ve Bizans'ın ve Yemen'in hazinelerini vaat ediyor. Onların saraylarına ulaşmayı bize vaat ediyor. Bu aldatmacadan başka bir şey değil diyorlardı. Ne Allah'a güveniyorlardı ne de peygamberin müjdesini müjde kabul ediyordu münafıklar ve kalplerinde hastalık olan insanlar. Çünkü onlar Allah'a güvenmiyorlardı. Çünkü onlar peygambere iman etmiyorlardı. Allah'ın vaadinde doğru çıkacağını kabul edemiyorlardı. Sure Ahzab ayet 13. Ve iz kâlet taifetün minhum. Onlardan bir grup ise şöyle diyordu: Ya ehle Yesrib, ey Yesrib ahalisi. Ya ehle Medine demiyorlar ve eskinin hayaliyle yaşıyorlar ve Müslümanların Medine'ye gelip Yesrib'i Medine haline değiştirmesini de kabul edemiyorlardı. Onların gönüllerinde Yesrib vardı, müşrik Yesrib. Yahudilerin, Es ve Hazreç müşriklerinin yaşadığı, keyflerine göre putlara tapındıkları bir şehir. Ama şimdi o şehir bitmiş, o şehir gitmiş, onun yerine Medine-tün Nebi, Medine-tül Münevvara gelmişti. Artık Medine peygamber şehriydi. Artık Medine İslam'ın nuruyla aydınlanmış bir şehirdi. Ama onlar gönüllerinde hep eskiyi hayal ettiklerinden dolayı ya ehle Yesrib diyorlardı. Ey Yesrib halkı, la mukame leküm ferciu. Sizin için burada bir durmak için sebep yok. Haydi dönün diyorlardı. Niçin duruyorsunuz ki burada? Kalacak bir yeriniz, duracak bir yeriniz yok. Artık siz kaybedeceksiniz. Çepeçevre kuşatıldınız. Hiç olmazsa gidin, çoluk çocuğunuzu koruyun diyorlardı. Ve yestedinu ferikum minhum. Onlardan bir grup izin istemek için geliyorlar. Ennebiye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yakulun ediyorlardı ki inne büyütene avratun. Evlerimiz açıkta kaldı. Halbuki ve mahiye bi avra. Evleri açıkta da değildi. Korunma altındaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine evlerini, Medine kalelerini koruma altında tutuyordu. Ve gerçekten iyi bir savaş taktiği götürüyordu. Ve Muhammed Aleyhisselam bilerek hareket ediyordu. Allah'ın yardımını hak edecek bir davranışta bulunuyordu. Ama işte birileri gelip bir bahaneyle savaş alanından kaçmak istiyorlardı. İn yuridune illa firara. Ve onlar ancak kaçmak istiyorlar ve hedefleri kaçmak oluyordu. Sure Ahzab ayet 14. Velev duhilet aleyhim min aktariha. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, yani bütün Medine kuşatma altında olan Medine bir anda işgal edilseydi, sümme su'ilul fitnete, onlardan da bir fitne istenseydi, yani onlardan dinlerinden çıkıp zalimlerin, müşriklerin ya da Yahudilerin dinine girmeleri istenseydi, de etevha, hemen o dine girerlerdi. Hemen o fitneye tepe taklak atılırlardı ve vazgeçerlerdi İslam'dan, vazgeçerlerdi İslam görünmekten. Zaten Müslüman da değillerdi, sadece Müslüman görünüyorlardı. Ve ma telebbetu biha illa yesira. Ve sonra da burada pek az zaman dışında kalamayacaklardı, kalmaya da imkanları ve güçleri olmayacaktı. Sure Ahzab ayet 15. Ve lekad kanu ahedullah min kablu. Bunlar daha önce de Allah'a söz vermişlerdi. La yuvellunel edbar. Geri dönüp kaçmayacaklardı. Sanki bu söz verenler Uhud Savaşı'nda münafıkların geri dönmesiyle geriye dönmek isteyen iki kabileydi. Bunlar Allah-u Teala'nın şu övgüsüne de ulaşmışlardı ki Allah-u Teala bunu Ali İmran suresinde şöyle söylüyordu. Sure Ali İmran ayet 122. İz hemmet taifetani minkum en tefşele vallahu veliyyuhuma ve alallahi felletevekkelil minun. İşte o kaçmak isteyen ve bozgun olmak isteyen kimseler sonunda Allah'ın yardımıyla kalmışlardı. Da Allah onlara, Allah onların velisidir demişti. Ama şimdi yine bir fitne, yine bir sıkıntı baş göstermişti. Onlar mıydı, başkaları mıydı bilmiyoruz ama tarihi rivayetlerden onlardan bir tanesinin böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını söylüyordu. Ve Allah'a verdikleri sözlerden vazgeçmek kadar gerçekten Müslümanlar için, insanlar için daha dehşet verici bir durum olamazdı. Ve kâne ahdullâhi mes'ûlâ. Çünkü herkes Allah'a verdiği sözden sorumluydu. Allah'a verilen sözler bir sorumluluk taşıtıyordu insanlara. İşte daha önce sadece bırakın Müslümanların hesaba çekileceğini, Allah-u Teala'nın liyes ele sadıkine ansıdkıyım Sure Ahzab ayet 8'de Peygamber Aleyhisselam'lardan söz alıp da bütün peygamberlerden, sonra Muhammed Aleyhisselam'dan, sonra Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'dan da söz aldığını söyleyip o söz aldığı peygamberleri de hesaba çekeceğini söylemesi gerçekten Allah-u Teala'nın aldığı sözlere ne kadar önem verdiğinin bir işaretiydi. Ve Allah kendisiyle sözleşme yapan herkesten, ki bütün kullarıyla sözleşme yapmıştır ve öncelikle onlara bensin Rabbiniz değil miyim demiştir. Onlar evet ya Rabbi demişlerdir ve bütün peygamberlerle onlardan söz almıştır. Ve peygamberlerle birlikte kendilerine, bütün toplumlara, bütün kavim ve kabilelere yalnız ve yalnız Allah'a kul olmalarını istemişti. Ve de kim bu sözlerine sadık kalırsa başarılı olacaktı. Ama kim Allah'a verdikleri sözden vazgeçer ve ihanet ederse başarısız sayılacaktı. Ve Allah'a verilen sözler bir sorumluluk taşıtıyordu söz veren kimselere ve Allah'a verilen sözlere sadık kalınmalıydı. Ahzab suresinde Hendek Savaşı ile ilgili anlatım devam ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yenfa'kumul firaru in ferartum minel mevt evil katil ve izen la tumetta'une illa kalila. Sure Ahzab ayet 16. Bu ayetler grubunda Allahu Teala Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Allah'ın savaş anlatımı çok farklıdır ve Allah en güzel şekilde anlatır, anlatmak istediği her şeyi. İşte Allah-u Teala Bakara suresinde Talut ve Calut arasındaki savaşı anlattı. İlk önce Ali İmran suresinde Uhud savaşını gündeme getirdi ve Uhud savaşını devamındaki savaşları, tekrar müşriklerle karşılaşma arzusuyla Müslümanların tekrar tekrar hücumu ve Kaynuka oğullarıyla ilgili bir olayı. Enfal suresinde Rabbimiz Teala Bedir savaşını anlattı baştan sona kadar. Tevbe suresinde ise anlatılan savaş ya da sefer, Tebük seferi ve içinde yaşanan olaylardı. Ve işte Ahzab suresinde gündeme gelen savaş, Hendek savaşı ve Kureyza oğullarıyla yapılan savaş. Ve bu ayetler Hendek savaşıyla ilgili. Ve kalplerinde hastalık olanlar yahut o savaştan bunalanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istiyorlar ve evlerini bahane ediyorlar, çoluk çocuklarını bahane ediyorlar ve bulundukları o ortamı, kafirleri karşıladıkları o ortamı terk edip gitmek istiyorlardı. Allah ise şöyle diyordu onlara: kul söyle, len yenfa'kumul firar inferartum minel mevt evil katil. Ölümden ya da savaştan, ölümden ya da öldürülmekten kaçmak istiyorsunuz. Kaçmak isteseniz de kaçmanızın size bir faydası olmayacaktır. Ölümden kim kaçabilir ki? Allahu Teala'nın takdir ettiği bir ecelin önüne kim geçebilir ki? Allah var ettiği bütün insanlık için, bütün canlılar için ölümü takdir etmiş, yazmıştır. Ve bu ölümden kaçmakla kurtulmak mümkün değildir. Ve şimdi işte Mekkelilerin, Kureyşlerin, Katafanların karşısında durmaktansa kaçmayı tercih eden ve böylece belki yaşarız, ölmeyiz diyenlere bir uyarı. Mümkün mü? Kim kaçmakla ölümden kurtulabilmiş ki? Dünya üzerinde ölenlerin belki pek çoğu yataklarında ölmüştür. Ve ölümden kaçanların hiçbirisi ölümden kurtulamamıştır. Ölüme doğru, ölümün üzerine gidenler de ancak ecelleri geldiği zaman ölmüştür. Yani ise hemen ölmemişlerdir. Kaldı ki kaçtı insanlar ölümden, kaçtı insanlar öldürülmekten. Peki sonunda hayat ölümsüzlüğe mi ulaştıracak onları? Yok. Ve eden la tumettaune illa kalila. Kaçsalar da, şu anda kurtulsalar da, şu anda bu savaşta, Hendek savaşında ve bunun dışında ölüm onlara gelmese de sonunda çok az bir zaman bu dünya hayatını yaşayacaklar ve yine ecelleri geldiği zaman ölüp gitmeyecekler mi insanlar? Ve gerçekten bütün insanlar için aynı yazgı, aynı kader söz konusu değil mi? Kaçtı insanlar ölümden, kaçtı insanlar öldürülmekten ve belki zillet içinde, meskenet içinde bir hayat için kaçtılar ölümden. Ama sonunda o halde de ölüm insanları yakalamadı mı? Onura, şerefe, izzete, güce, şahsiyete doğru koşanlar da, onlar da Allah'ın kendilerine takdir ettiği kadar yaşamadılar mı? Sure Ahzab ayet 17. Kul de ki, men zellezi yasimukum minallah. Sizi Allah'tan koruyacak kim var? İn erade biküm suen ev erade biküm rahme. Allah size kötülük murad etse yahut Allah size rahmet murad etse, Allah size kötülüğü ulaştırmak istese, Allah size rahmetini ulaştırmak istese, Allah'ın rahmetine kim engel olabilir? Allah'ın size ulaştırmak istediği kötülüğe kim olabilir ki, söyleyin? Göklerde ve yerde hangi güç Allah'ın gücünün üzerinde olabilir ki? Allah'ın rahmetini tutabilecek bir güç, Allah'ın cezasını engelleyebilecek bir güç var mı? Fayda ve zarar sadece Allah'ın emrinde, fayda ve zarar sadece Allah'ın gücünde değil mi? ve la yecidune lehum min dunillahi veliyen ve la nasira. Onlar kendileri için Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulamazlar. Dost ve yardımcı sadece Allah. Fayda ve zarar verme gücüne sahip sadece Allah. Hayatın ve ölümün sahibi sadece Allah. Yaratan ve öldüren ve sonra diriltecek olan sadece Allah. Kullar üzerine hakim olan Allah. İşte o Allah veli, o Allah dost, o Allah yardımcı olursa insanlar için hayatın bir anlamı olur. Ya değilse onun velayetini, onun dostluğunu, onun yardımını kaybeden kimseler için dünya yaşanacak bir dünya olmaktan çıkar, ahiret ise onlar için sadece azaptır. Başka bir şey değil. Sure Ahzab ayet 18. Kad ya'lemullah, muhakkak ki Allah bilir. El muavvikine minküm, İçinizden alıkoymak isteyenleri. Vel kailine, ve yine muhakkak ki Allah bilir söyleyenleri. Li ihvanihim, kardeşlerine. Helümme ileyne, haydi bize gelin. Ne duruyorsunuz burada? Artık kuşatıldık. Muhammed ve arkadaşları için çıkış yolu yok. Bunlar belalarını buldular. Artık dünya birleşti. Bu dünya orduları karşısında bunların tutunabilmeleri mümkün değil. Haydi gelin, terk edin bulunduğunuz yeri. Bize gelin, bizimle birlikte olun ve onları yalnız bırakın. Daha çabuk işleri bitirilsin ve daha çabuk yok edilsin. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا. Böyle hareket edenlerin çok azı dışında hiçbiri savaşa gelmezler. Zorlu savaşlara giremezler. Gördükleri bu manzara birdenbire onları ümitsizliğe götürür. Orduların sayısını fazla görünce, kendilerini kuşatılmış görünce, tamam bu iş bitmiş derler. Halbuki görünmeyen bir güç var. Halbuki savaşları yöneten bir güç var. Halbuki hayata ve ölüme, ordulara ve güç ve kuvvete sahip, güçler üstünde bir güç, kuvvetler üstünde bir kuvvet var. İşte bunu hiç mi hiç düşünmezler. Sure Ahzab ayet 19. Eşihaten aleyküm, size karşı cimridirler, bencildirler ve size destek olmak, size fedakar olmak istemezler. Fe izâ câel havfu, korku geldiği zaman, râetuhum, onları görürsün. Yanzurûne ileyke, sana bakıyorlar. Tedûru âyunuhum, gözleri dönmüş bir şekilde. Şaşırmışlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sanki kellezî yuhşâ aleyhi minel mevt, sanki onlar üzerine, yani o kimse üzerine ölüm baygınlığı gelmiş de gözleri dönmüş, ne yapacağını bilmez bir şekilde sana baktıklarını görürsün. Ve ölüm korkusu onları çepeçevre kuşatmış. Ve sadece hayat sevgisi var, yaşama sevgisi var onlarda. Müslümanlarla birlikte olmak, peygambere destek olmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi duygular, düşünceler ve iman sanki onlarda hiç yokmuş gibi. Fe izâ zehebel havfu, korku gittiği zaman da, selekûküm bi elsinetin hidâdin, keskin dilleriyle size karşı gelirler, sizi eleştirmeye başlarlar, size olur olmaz sözler söylemeye başlarlar da, eşihaten alel hayır, bu özelliklerini de mala karşı düşkünlüklerinden dolayı, hayra karşı, ganimete karşı, mala karşı düşkünlüklerinden dolayı yaparlar. Ve savaş, ölüm, şehadet ve cesaret gibi konularda yoklar ama savaşın bitmesi, korkunun gitmesi, Müslümanların ganimete ulaşması ise onları tekrar ganimete sevk eder ve dünyaya döndürür. Ulaike lem yu'minu. Bunlar iman etmeyen kimselerdir. Fe'ahbetallahu a'malehum. Allah da onların amellerini boşa giderdi. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a göre gayet kolaydır. Müslümanların sıkışık olduğu an Müslümanlarla birlikte olmayacaklar. Kendilerini düşünecekler. Bencil olacaklar. Kaçmak isteyecekler. Ölüm korkusu onları perişan edecek ve ne yaptıklarını bilemeyecekler. Ve sonra korku gidecek, zafer ve ganimet gelecek ama bu sefer de hayır, mal, ganimet sevdasıyla bu sefer tekrar Müslümanlara yanaşacaklar ve olur olmaz sözlerle yine onları incitecekler. Bu davranış, bu duruş, Müslümanca bir duruş, Müslümanca bir davranış değil. Müslüman, sıkıntılar artsa da, savaşın en hengameli durumlarıyla da karşı karşıya kalsalar da, düşman sadece Katafan, Kureyş ve diğerlerinin değil, birleşik müşrik, Arap güçleriyle Yahudi işbirliği değil sadece, hatta daha uzaklardan daha güçlü ordular da gelse ve Medine'de sadece Müslümanlar kalsa ve Müslümanların sayısı şu andaki bulundukları durumdan az da olsa, Müslüman Allah'a güvenir, Müslüman Allah'a tevekkül eder ve asla peygamberi ve Müslümanı terk etmez ve dostluğu, kardeşliği pekiştirir ve bütün varlığını Allah yolunda feda eder. Sure Ahzab ayet 20. Yahzebunel ahzab lem yedhebu. Bu Medine'de bu sıkıntılı ortamda olan kimseler zannettiler ki müşrik orduları, Birleşik Arap orduları çekip gittikten sonra hala onların gitmediklerini zannettiler. Herhalde dediler, bunlar bizi kuşatma altında tutuyorlar. Halbuki Allah-u Teala onlara bir rüzgar ve görülmeyen ordular göndermişti. Onlar kaçtılar. Önce Ebu Sufyan kaçtı ve sonra diğerleri, ki bu olayın içinde yaşanan olayları biz hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabilerinden gelen rivayetlerden hem de tarihi rivayetlerden öğreniyoruz. Biz şu anda sadece Kur'an'da anlatılan kadarıyla olayı anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Ya da ise Ahzab Savaşı'nın, Hendek Savaşı'nın ayrıntılarını hem hadis rivayetlerinde ve hem de tarihi rivayetlerde buluyoruz ve de Allah'ın izniyle öğreniyoruz inşallah. Onlardan da okuyacağız ve onlardan da öğreneceğiz ama biz şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz ve Kur'an ayetleri ne diyor onları söylemeye çalışıyoruz. Ve Allah-u Teala gönderdiği rüzgarla ve onların kalplerine yerleştirdiği korkuyla onları darmadağın etti ve hepsi Medine'yi terk edip gittiler. Ama içerideki münafıklar hala onlar gitmedi zannıyla sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı. Ve yetil ahzab, bu ordular tekrar gelse dahi bu içerideki zavallılar, korkaklar, cesaretlerini yitirenler ve kalplerinde hastalık olanlar yeveddü isterler ki lev ennehum badune fil arab, badiyede, çölde bedeviler arasında olsunlar. Yani bu sıkıntılı anı bir daha yaşamasınlar. Yes'elune an enbaiküm, sizin haberlerinizi oralarda sorsunlar, sizin haberlerinize oralardan ulaşsınlar. Ya da ise kendileri bizzat olayların içinde olmasınlar istiyorlardı. Çünkü şu Hendek olayı, şu Ahzab olayı ve şu sıkıntılı olay gerçekten kolay yaşanacak bir olay değildi. Hatta birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını, birinde sabah, öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılamamıştı ve namazdan asla vazgeçmeyen Muhammed Aleyhisselam bu sıkıntılı anda namazını ikame edememişti. Şüphesiz Allah onları sorumlu tutmayacaktı. Çünkü selamet erdikten sonra namazlarını ikame etmişlerdi. Ama savaş hiç de kolay değildi. İçinde bulundukları ortam hiç de kolay bir ortam değildi. İşte bu zorlu ortamdan kurtulup çöle sığınmak istediler. Bedeviler arasında yaşamak istediler. Ve sonra takip edip de acaba Medine'de Müslümanlar ne oldu ne olmadı? Kurtulmuşlarsa, tekrar başarılı olmuşlarsa biz ondan sonra Medine'ye döneriz düşünüyorlardı. Velev kânû fîküm mâ kâtelû illâ kalîle. Bunlar içinizde olsalardı dahi, ki gönülleriyle bunlar bedevilerle birlikte olmak istiyorlardı, zorunlu olarak içinizde olsalar dahi bunların çok azı dışında savaşmayı isteyenler de bulunmazdı. Bunlar savaş korkusuyla yaşıyorlar ve müşrikler Yahudiler işbirliği karşısında gönülleriyle, kalpleriyle, cesaretleriyle tutunamıyorlardı. Halbuki Müslümanlara cesaret, şecaat örneği olarak Muhammed Aleyhisselam vardı. Halbuki Müslümanlara savaşta nasıl durulur örneği Muhammed Aleyhisselam'da vardı. Halbuki Müslümanlara savaşta Müslümanlarla nasıl birlikte hareket edilir, nasıl Müslümanlara destek olunur ve savaş nasıl yapılır örneği Muhammed Aleyhisselam'da vardı. İşte Allah bu gerçeği şöyle ifade ediyor: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak ki size Allah'ın elçisinde güzel bir örnek var. اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Sizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmak isteyen ve Allah'ı da çokça zikreden kimseler için muhakkak ki Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın onayladığı o güzel örnek. Benzer ayetler daha ileride karşımıza çıkacak ve ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ı ve tüm peygamberler de Allahu Teala Müslümanlar için bir örnek olarak Kur'an'da zikrediyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de örnek alacağı şahsiyetler olarak zikredilenler peygamberlerdir. Ve işte Allahu Teala'nın örnek olarak takdim ettiği Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberler Müslümanların Kur'an'daki yasal örnekleri olurken, peygamberlerin dışında Allahu Teala'nın Müslümanların kahramanlarından anlattığı bazı şahsiyetler, bazı atsız kahramanlar da Müslümanlar için güzel örneklerdir. Ashab-ı Kehf, Yasin suresinde anlatılan o kahraman insan, Mümin suresinde anlatılan o kahraman insan, Şuayb Aleyhisselam'ın kızları, ki bunlar Musa Aleyhisselam'la karşılaşmışlardı, Musa Aleyhisselam'ın anası, Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi, İbrahim Aleyhisselam ailesi, İmran ailesi, Meryem anamız ve şu anda hatırıma gelmeyen ama Kur'an'da zikredilen diğer örnek şahsiyetler de Müslümanlar için Allah tarafından örnek olarak sunulmuşlardır. Ve ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında arkadaşlarından hareketlerini, tarzlarını onayladığı kimseler de kıyamete kadar Müslümanlar için örnek şahsiyetlerdir. Ve Allah'ın ve Resulünün onayladığı örneklik kıyamete kadar Müslümanlar için değişmeyen örnekliktir. Bunların dışında kimin hareket tarzı peygambere, kimin hareket tarzı peygamber aleyhisselamlara, kimin hareket tarzı Kur'an'da zikredilen şahsiyetlere, kimin hareket tarzı peygamber aleyhisselamın onayladığı şahsiyetlere benzerse o hareketler de güzeldir, kabuldür ve Allahu Teala'nın onayından geçmiş hareketlerdir. Ve bu ayet-i kerime sadece o gün Hendek Savaşı yapan, Hendek Savaşı'nda cesaretle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cesaretine sığınan Ki Müslümanlar savaşlarda peygamberin cesaretine sığınıyorlardı ve gerçekten Uhud'da ve bir de Huneyn'de, ki Huneyn savaşını da Allah-u Teala Tevbe suresinde anlatmıştı. Uhud savaşını da Allah-u Teala Ali İmran suresinde anlatmıştı. Müslüman orduları bozguna uğrarken ve Peygamber Aleyhisselam'ı terk edip giderlerken, Peygamber Aleyhisselam savaş alanından bir adım geriye dönmüyordu ve daima ileriye doğru gidiyordu. Ve az sayıda insanlar onunla birlikte kalabilmişti. Hatta bundan dolayı sahabiler diyorlardı ki, savaşlar kızıştığı an biz peygambere sığınıyorduk. Yani peygambere yaklaşıyorlar ve onun cesaretiyle birlikte sanki o savaşı götürebiliyorlardı. İşte Allah-u Teala o günkü sahabilere, o günkü Müslümanlara, o Hendek Savaşı'nda cesaretle peygamberle birlikte olanlara tekrar diyordu ki, muhakkak ki siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsunuz. Allah'ın huzurunda bir gün hesaba çekileceğinize inanıyorsunuz ve Allah'ı da çokça zikrediyorsunuz. İşte sizler için, Allah'ı unutmayan, Allah'ı gündemde tutan sizler için örnek Allah'ın Resulüdür ve onun yolunda yürüyün, o gibi cesur olun, o gibi ölümün üzerine gidin diyordu Allah-u Teala. İşte Resul sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini alan ve bütün hayatında onu uygulamaya çalışan ve hayatının başından sonuna kadar hiçbir anını terk etmeden, hiçbir anını dışlamadan, ben onun örneklediği bir hayatı yaşamak zorundayım, o bana Rabbimin bir hediyesidir, o benim için en büyük bir örnektir, onun hayatı bütün dünya insanlığı için arasalar bulamayacakları en güzel bir örnektir, ferdi, ailevi, toplumsal hayata ve tüm dünya hayatına en güzel örnektir diyen Müslümanların, o ahzabın, o Hendek Savaşı'nın sıkıntılı anındaki durumu ise şöyleydi. Ve kıyamete kadar da tüm Müslümanların, Nebi Aleyhisselam yolundan giden Müslümanların, onu örnek alan Müslümanların duruşuna da bir örnek oluyordu ve böyle durmalarını istiyordu Allah-u Teala Müslümanlardan. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Müminler birleşik müşrik ordusunu görünce ve içeriden de Yahudiler onlarla işbirliği içine girince, artık tam sıkıntılı bir anda kendilerini o ortamla karşı karşıya görünce kalu dediler ki, haza ma va'adena Allahu ve rasuluhu ve sadakallahu ve rasuluhu. İşte bu ortam, işte bu durum Allah'ın ve Resulünün bize vaadidir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Allah'ın vaadi haktır ve biz üstünüz ve biz galip geleceğiz. Ve Allah'ın yardımı mutlaka bize gelecek. Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Ve mâ zâdehum illâ imanen ve teslimâ. Bu sıkıntılı an ve bu gerçekten onlar için tehlikeli görünen an, ölümün ve öldürülmenin çok yaklaştığı bir an, belki topyekün imhanın ve Medine'de tek bir Müslümanın kalmayacağı görüntüsünün bütün dünyaya yayıldığı bir an, Müslümanlar ise Allah'a teslim olmuşlardı ve imanları artmıştı, teslimiyetleri artmıştı ve şu sözleri söylüyorlardı: Ma vaaden Allah, haza ma vaaden Allahu ve Resulü ve sadakallahu ve Resulü. İşte bu durum Allah'ın ve Resulünün bize vaadidir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Allah vaadinden caymayacaktır. Allah ve Resulü her zaman doğru söylemiştir ve asla Allah'tan ve Resul'den yalan söz gelmemiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
11: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyük baş hisse bedeli 5000 lira, küçük baş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
12: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
18: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
19: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
2: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
22: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
10: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 özkonakkuyumcu.com.
17: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
9: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzeriniz olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz tüketim çağında kanaatkar olmak. Evet, günümüz dünyası da gerçekten tüketim önemli bir sorun haline gelmiştir. Çünkü tüketim çılgınlığı ve kaybolan huzur durumu vardır. Günümüz dünyası hiç olmadığı kadar hızlı tüketime dayalı bir sistem üzerine kurulmuş durumdadır. Her gün yüzlerce reklam, sosyal medya akışları ve pazarlama stratejileri bize daha fazla, fazlasına sahip olmamız gerektiğini vurgulamaktadır. Yani bu reklamlar ve işte mağazalar, işte marketler vesaire hep biraz daha işte tüketime insanı yönlendiriliyor. Dolayısıyla tüketim çılgınlığına düşmemek gerekiyor. Yeni çıkan telefon modelleri, indirim günlerindeki alışveriş çılgınlıkları, sürekli değişen moda akımları bu tüketimi körüklüyor. İnsan bu sarmalın içinde kendini bir tüketim makinesi gibi hissetmeye başlıyor. Peki bu durum bizi gerçekten mutlu ediyor mu? Huzurlu ediyor mu? İslam insana kanaatkar olmayı öğütlüyor. Kanaat etmek, elindekiyle kanaat etmek. Kanaat sadece fakirliğe razı olmak değil, sahip olduklarıyla yetinmek ve şükretmektir. Evet, gerçekten öyle. Yani kanaat dediği zaman işte bir şey almayalım mı? Çalışmayalım mı? Ve işte imkanlarımızı kullanmayalım mı? Veya ihtiyaçlarımızı gidermeyelim mi? Değil tabii ki. Yani burada tüketim demek gereksiz alışveriş anlamında, abartma. Gereksiz, ihtiyaç olmadığı halde alışveriş yapılmaktadır. Dolayısıyla bunlara dikkat çekiliyor. Yani tüketim işte çılgınlığı dediğimiz hadise bu. Şimdi burada tabii ki kanaat sadece fakirliğe razı olmak değil. Yani böyle bir şey değil. Yani ihtiyaç fazlasını almamak. Bugünün tüketim çağında bu erdemi korumak gerekiyor. Çünkü bu erdem neden bu kadar önemli? Ona değinmeye çalışalım. Birincisi, kanaatkarlık İslam'ın unutulan değeridir. Yani burada bir şey alma, bir şey tüketme, harcama yapma konusunda öncelikle burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. Burada bu işte tüketim çılgınlığına, tüketim savurganlığına düşmemek için kanaatkarlık imdadımıza yetişmektedir. Elindekiyle kanaat etmek. Kanaatkarlık İslam'ın unutulan değeri demiştik. Burada husus şudur. Kanaatin tanımı ve önemi. Öncelikle kanaati bir önemini anlamak gerekiyor. Tanımını bilmek gerekiyor. Tabii ki kanaat yetinme, razı olma, elindekine şükretme anlamını taşır. Yani elindekinden yetinme, kanaat etme. Razı olma, elindekinden razı olma. Az ile yetineceğiz diye tembellik edip az çalışmak, az kazanmak demek değildir tabii ki. Yani kanaat, yetinme, razı olma, elindekine şükretme anlamını taşır. Fakat kanaat az ile yetineceğim diye tembellik edip az çalışmak, az kazanmak asla değildir. Müslüman tabii ki helal yönden gücü nispetinde çalışmalı ve kazanmalı. Para kazanma, helal yönden para kazanmalı. İsrafa kaçmadan, kimrilik yapmadan, gerektiği gibi harcama yapabilir. Yani israfa kaçmadan, cimrilik yapmadan harcama yapabilir. Ve hayırda bulunması önemlidir. İnsanın imkanı var. Buna ne yapması lazım? İşte israf etmemesi, elindekini diğer kardeşleriyle paylaşması önemli. Bazıları da diyor ki işte bu tutumluluk adına cimriliğe yanaşma söz konusu da oluyor. Dikkat etmek lazım. Mesela birisi bir yere hayır yapacak. Ya kardeşim işte paranı sakla. İşte niye veriyorsun ki o da çalışsın falan diyerek bu hayra mani olmaya çalışanlar bile var. Veya böyle düşünüp de hayır yapmayanlar da var. İşte israf oluyor diyor. Güzel bir söz var. Hayırda israf, israfta hayır olmaz deniyor. Yani bir hayır mı yapıyorsunuz? Bunun israfı olmaz. Bunun sevabı olur. Bunun hayrı olur. Maddi manevi faydası olur. İyi çünkü sevaptır, hayırdır, manevi bir hayırdır. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Zümer suresinin 10. ayetinde. İyilik yapan iyilik görür buyuruyor. Bakın birinci fayda. Hemen iyilik yapan iyilik görür. Nerede görür? Dünyada da görür, ahirette de görür. Dünyada nasıl görür? İyilik yapmış, insanlara hayır yapmış, sadaka vermiş, infak etmiş, birisinin işte ihtiyacını gidermiş, elektrik faturasını ödeyemeyenin faturasını ödemiş, suyu kesilenin faturasını ödemiş, suyunu açmış veya yiyecek yemeği olmayana para vermiş, o kişinin ihtiyacını gidermiş vesaire. Onun için Rabbimiz iyilik yapan iyilik görür buyuruyor. Evet. Peygamber Efendimiz de iyilik yapanı, cömert olanı övüyor. Ve şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Cömertlik yapana, iyilik yapana. Hadis şöyle. Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cennetten uzak, cehenneme yakındır diyor. Yani Allah cimrileri sevmez. Ne cimri olunacak ne israf olacak. Savurganlık olacak. Allah israf edeni de sevmez, savurganı da sevmez, cimriyi de sevmez. Cimrilik şimdi efendim tutumluluk kavramı içerisinde bunu muhafaza etmeye çalışıyorlar veya bunu savunmaya çalışıyorlar veya buna bir gerekçe sunuyorlar. Biz tutumluyuz. Tutumluluk ayrı. İsraf etmemek ayrı. Savurganlık ayrı. Ama cimrilik yasak. Cimrilik verilmesi gereken yere onu vermemek. Yapılması gereken hayrı yapmamak. İmkanı olduğu halde. Öyle bir konuma geliyor ki cimri insanlar, bırakın başkalarına iyiliği, evdeki çoluğundan çocuğundan dahi ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun çıkartıyor. Elbiseler eskimiş, hala yeni bir şey almıyor. Bayram olmuş almıyor, düğün olmuş, nişan olmuş, neyse artık merasimlere gidecek, yok. Eski ayakkabılar, eski elbiseler neredeyse alacak imkanı yokmuş gibi. Tam tersine alacak imkanı olduğu halde almamak da doğru değil. İhtiyaç oluşmuşsa elbisesini de alır. Efendim ihtiyaçlarını karşılar ve karşılamalıdır zaten. Evin reisi olmak demek ahkam kesmek değildir. Evin reisi olmak demek evin ihtiyaçlarını gidermektir. Evin huzur ve mutluluğundan birinci derecede sorumludur. Bu cimrilikten dolayı ailelerde kopmalar oluyor. Yani dağılmalar oluyor. Ayrılmalar oluyor. İşte gazetelerde okuyoruz. Bir haber gözüme çarpmıştı. Mahkemede kadına soruyorlar. Hanıma soruyorlar. Hani boşanmanın sebebi nedir? Diyor ki eşim çok cimri. Yani rahatlık vermiyor. Evde yemek yapıyoruz. Daha çeşmeyi diyor musluğu açmadan hemen kapa diyor. Ya bir dur ya. Ben ne yapacağımı biliyorum. Peşimde geziyor. Aman su gitmesin, aman elektrik gitmesin ya. Tamam da biz çocuk değiliz. Gerekirse açarız, gerekmezse kapatırız. Bu hastalık noktasına geliyor. Hastalık noktasına gelince de işte böyle ailede sorun yaşanabiliyor. Hem kendi rahat edemiyor. Devamlı aman para gitmesin, para gitmesin, para gitmesin. Tamam paran gitmesin de gitmesi gerekene de gitsin yani. Hele imkanın varsa, alacak paran varsa o da sevap. Evin ihtiyaçlarını gidermek sadakadır, sevaptır. Eşinizin ihtiyacını karşılamak, çocuklarınızın ihtiyacını karşılamak sevaptır. Hayırdır. Ve aile reisinin de görevidir. Şunu al yok, bunu al yok, onu al yok, bunu. Ne olacak? Başkası mı alacak? Yok. Mağdur etmenin, mahzun etmenin gereği yok ki. Evet. Onun için hayırda israf olmaz, israfta da hayır olmaz. Adam israf ediyor. Ya ne yapayım? İşte fazlasıydı, fazla geldi attım. Fazla geldi kullanmıyorum vesaire vesaire. Olmaz. Ya birine ver, hayır olsun. Atma yok. Atma olmamalı yani. İsraf olmamalı. Evet, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğuyladır. Buhari'de bu hadis geçiyor. Evet, bazılar işte konumuz itibariyle de tüketimden bahsediyoruz. Ve ne diyorlar? Efendim, işte biz şey yapıyoruz diyor. Yani mümkün mertebe malımızı diyor şey yapıyoruz. Paramız var harcıyoruz. Tamam harca da demin dediğimiz gibi. Ne ifrat ne tefrit. Haddi aşmamak gerekiyor. Tutumlulukta da aşmamak gerekiyor. Harcamada da aşmamak gerekiyor. Ne ileri ne geri orta. Gerektiği kadar. Onun için gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil gönül tokluğuyla. Kanaat etmek. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi güzel bir şekilde izah etmiş bulunuyor. Bu hadis gerçek zenginliğin maddi varlıkla değil kalp huzuruyla ölçüldüğünü göstermektedir. Kanaat ve iktisat ilişkisi. Kanaatin iktisatla alakası var. Kanaat israfın zıttıdır. Yani israfın, savurganlığın, işte tüketiciliğin zıttıdır. İslam iktisatlı tutumlu olmayı emrederken savurganlığı yasaklamaktadır. Evet, tutumlu olmayı emreder. Yani tutumlu olun. Gereksiz harcama yapmayın. Ama savurganlığı yasaklıyor. Savurganlık ayrı bir şey, tutumluluk ayrı bir şey. Tutumluluk gerektiğinden fazlasına gerek duymamak. Almamak veya ona ihtiyaç hissetmemek. Savurganlık ise yani bir tane bir şey lazım, üç tane alıyor. Veya çok alıyor, işte evinde bozuluyor vesaire. Meyve alıyor, daha diyor poşet bile açılmamış ve meyveler çürümüş. Olmaz, bozulmuş. Olmaz. Az alacaksın, yiyeceğin kadar alacaksın. Bitince tekrar gerekirse tekrar alırsın. Bazıları sanki bir daha alışveriş yapmayacakmış gibi veya işte sanki çok uzak yermiş gibi her gün işte marketlerin önünden insanlar geçiyor zaten veya işte manavın önünden geçiyor. alışveriş olan yerlerden zaten insanlar geçiyor. Eskisi gibi değil yani, işte bir işte bir bakkal değil. Her yerde market var. Her yerde ulaşım şeyleri var. Vesaire. Dolayısıyla israf olmamalı. Savurganlık olmamalı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 31. ayet. Evet. Ayet gayet açık. Yani bu ayet sadece yeme içme konusunda değil, tüm harcamalarda ölçülü olmamızı ortaya koymaktadır. Çünkü Allah diyor, yiyin için fakat israf etmeyin. Yeme içmede bir şey yok. İhtiyaçta gerek gıda olabilir, gerek giyim kuşam olabilir, gerek ev eşyası olabilir. İhtiyaç varsa alınır. Ama ihtiyaç olmadığı halde alınması, işte eleştirilen konu da burası. Yani her konuda ölçülü olmamız gerekiyor. Konuşmada, davranışta, alışverişte, her şeyde ölçülü olmamız gerekiyor. Yani abartmamamız gerekiyor. Kişi konuşuyor, sesini yükseltiyor. Abartma. Karşındaki duyuyor. Niye bağırıyorsun ki? Bağırmanın sebebi ne yani? Niye abartıyorsun? Dolayısıyla işte konuşmada, ihtiyaçları gidermede, alışverişte, her konuda aşırıya gitmemek gerekiyor. Abartmamak gerek. Hani derler ya bazen, ya kardeşim amma da abarttın ya. Gerek yok, tamam. Anlaşılmıştır. Bitti. Daha niye dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsun? Bazıları oluyor mesela evde de, aile içerisinde de. Birisi bir konudan dolayı münakaşa çıkartıyor. Devamlı tamam anladık. Neye bağırıyorsun? Tamam. Niye bağırmanın sebebi ne? Niye abartıyorsun? Yanlış bir şey varsa ya bunu böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Bitti. Her şeyin bir kolayı var. Her şeyin bir usulü var. Usulüne uygun yapmak önem arz ediyor. Bir diğeri de modern dünyanın tüketim tuzağı. Evet. İnsanlar sanıyor ki ya benim canım istedi ben alıyorum. Hayır, insanlığı bir takım unsurlar teşvik ediyor. Kapitalizm ve doyumsuzluk kültürü çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Çünkü kapitalist sistem insanları sürekli tüketmeye teşvik eder. Yeni olan her şey bir öncekini eskimiş gibi gösterir. Yani bir şey var, bir şey daha görüyor. Ya diyor, öbürsü eskidi diyor, onun şeyi geçti diyor. Ondan bıktım diyor, hep aynı. Ya aynı ihtiyacı görüyorsa niye bıkasın yani? Niye eskimiş olsun? Ha eskir, iş göremez hale gelir, ayrı bir şey. Ama hiçbir sıkıntı yokken yenisini alayım. Al da sonuç israf olacak. Sonuç Allah israf edeni sevmez. Allah'ın sevmediği bir iş olmuş olacak. Örneğin planlı eksiltme. Elektronik cihazlar kısa sürede modası geçmiş hale getirilir. Evet, modası geçti diyor. Telefon almış, ya yeni modeller çıktı diyor. Buzdolabı var, yeni modeller çıktı. Çamaşır makinesi var, yeni modeller çıktı. Herhangi bir şey alacak, yeni model. Ya bunun sonu gelmez ki zaten. Devamlı yeni telefon çıkar. Devamlı yeni bir şeyler çıkar. Sektör çünkü. Giyim sektörü de öyle. Efendim işte elektronik cihazlar da öyle. Beyaz eşyalar da öyle. Devamlı değişebiliyor. Daha değişik. Evet. Bir de sosyal medya etkisi var. Lüks yaşam. Paylaşımları insanlarda ben de buna sahip olmalıyım hissi uyandırır. Bu durum insanı sürekli bir tatminsizlik döngüsüne sokar. Evet, ben de almalıyım. İşte komşum almış, arkadaşım almış. İşte televizyonda gördüm. İşte internette gördüm. Sosyal medyada insanlar işte kuyruğa giriyor bunu almak için. Ben de almalıyım. Ne gerek var? Yani bir gerek var mı? Yok. Tüketim ve psikolojik etkilere baktığımızda şunları görüyoruz. Araştırmalar aşırı tüketimin depresyon ve kaygıyı artırdığını ortaya koyuyor. Sürekli yeni şeyler almak geçici bir mutluluk sağlayabilir. Ancak kısa sürede yerini boşluğa bırakır. Yani o heves geçer. Dediğim gibi öyle insanlar var, bir şey alıyor, işte giyimse, giysiyse belki de sıra gelmiyor onu giymeye. Yani kışlık alıyor, yaz gelecek hala giymemiş. Bir dahaki sene yeni bir model çıkacak, onu alacak. E bu ne olacak? Duracak. İki şey var. Bir, israf oluyor, para harcanıyor, ondan hayır yapabilir, ondan daha gerekli bir şey yapabilir, insanlara faydalı olabilir, bir fakiri sevindirebilir, bir ihtiyacı olanın ihtiyacını giderebilir. Dolayısıyla bu hususlar çok önemli. Yani ölçülü olmak burada en önemli faktör. Tüketim çağında kanaatkar olmak gerekiyor. Çünkü bir insan kanaatkar olmadığı zaman, elindekiyle yetinmediği zaman bunun bir şeyi yok, ölçüsü kalmıyor. Parası varsa hemen harcıyor. Yarın ne olacak, öbürsü gün ne olacak? Veya diyelim ki paran çok. Paranın çokluğu, azlığın veya azlığından değil bu şikayet. Yani bu karşı koyuş, bu tüketim hastalığı, alma hastalığı. Devamlı yeni bir şey alacak. Alacak, ona bakacak. Sosyal medyada onu paylaşacak. İşte yeni ayakkabı almış, onu sosyal medyada paylaşıyor. Ne olmuş yani? Onun neyini paylaşıyorsun? Belki senin ayakkabın var, bir daha almışsın, başkası da mı alsın yani? Onu mu istiyorsun? Yani sen hata yaptın, başkası da mı yapsın? Bir de şöyle bir söz var. Çokluktan zarar gelmez. Tam tersine çokluktan zarar gelir. Çünkü israf olur. Çünkü gereksiz alışveriş israftır. Dediğimiz gibi belki de kullanamayacak bile. Yani sıra gelmiyor. Çünkü tekrar bir şey görüyor, tekrar alıyor. Bunlar gerçekten üzücü bir hadise. Onun için İslam bunun önüne kanaatle geçiyor. Kanaatkar olmak lazım. Tabii kanaatkar olmak demek sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi efendim çalışmamak, tembellik yapmak değil tabii ki. Kanaatkar demek elindekiyle yetinmek demek. Kanaatkar demek kanaat etmek, doyumlu ulaşmak, elindekiyle yetinmek. Var Allah'a şükür diyeceksin. Ama son model değilmiş. E ne olmuş yani? Son model olan ne oluyor ki yani? Bak benim de son model telefonum var. Son model arabam var. Son model yeni evim var. Bu mu yani? İnsanlar görsün, insanlar imrensin. Bu mu? Bir de bunu reklamını yapmak hoş değil. Efendim işte bak almış, beğendiniz mi? Ben onun için işte sosyal medyada paylaşıyorum diyor. İşte bak fiyatı da çok değil ve gayet de güzel. Yani madem almışsın, madem ihtiyaçsa tamam. Niye bunu paylaşıma sokuyorsun? Sebep ne yani? Bir de insan sevinç ve üzüntülerini hele sosyal medyada hiç paylaşmamalı. Genel olarak yine de herkese paylaşılmaz. Haset var, işte yanlış anlamalar var, bir sürü şeyleri var. Bir sürü yan etkileri var, eksileri var. Gerek yok. Paran varsa, almışsan onun hesabını sen vereceksin. Yani gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu hesabını vereceksin. Artı bir de bak insanlara şey yapmamak gerekiyor. Şahit tutmamak gerekiyor. Lokantada yemek yiyor. İşte akşam yemeğimiz. İşte öğle yemeğimiz. Ya ne zaman yersen ye yemeğini. Yani öğle ye, akşam ye ama bunun sosyal medyada paylaşmanın bir manası yok, bir anlamı yok. Dolayısıyla tüketim çağında kanaatkar olmak en önemli husustur. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

Özel FM. Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu konumuz tüketim çağında kanaatkar olmak idi. Ve işte kanaatın öneminden bahsettik. Tüketimin, aşırı bir tüketimin, abartmanın yanlışlığından bahsettik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanaatkar olmanın yolları. Tabii ki şükür ve nimetlerin farkına varmak. Her sabah sağlıkla uyanmak, Allah'ın nasip ettiği nimetlerden faydalanmak, sevdiklerimizin varlığı, bunların her biri büyük nimetlerdir. Kur'an'da eğer şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz İbrahim suresinin 7. ayetinde. Şükrederseniz nimetlerimi artırırım. İnsan şükretmeli, aldığı nimetlere şükretmeli, elindekiyle yetinmeli. Bir yandan kanaat edecek, bir yandan şükredecek. Dolayısıyla şükrederse nimetleri de artar. Allah'ın onun bereketini görür. Bazı insanları alıyor hala yok. Ya bir şükür et ya. Bir gözün doysun. Bir elhamdülillah de yani. Kişinin bakıyorsunuz sağlığı yerinde. Çalışıyor, para kazanıyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Hala nasıl ya, hiç sorma ya, moralim bozuk. Niye? İşte bozuk. Ya bozuk olur tabii yani. Şükretmezsen ne olacak yani, bozuk olmayacaktı. Sağlığına şükür etmiyorsun. Yakınlarının varlığına şükür etmiyorsun. Aldıklarına şükür etmiyorsun. Yediklerine şükür etmiyorsun. Ne olacak? Şükredersen nimetlerimi artırırım diyor. Şükretmezsen nankörlük yapana da azap vardır diyor. Hem ahirette azap var, hem de dünyada da sıkıntısı var. Şükredilmeyen nimet sıkıntıdır. Hamdolsun ya Rabbi. Sağlığım yerinde. Hamdolsun. Hasta değilim. Hamdolsun. Şükürler olsun. İşte çalışıyoruz, kazanıyoruz. Elhamdülillah. Çoluğumuz çocuğumuz. Tamam. Bir de şükür iki şekilde oluyor. Bir, dille şükür. İki, bir de hal ile şükür. Dille şükür, Allah'ım sana şükürler olsun. Elhamdülillah. Verdiğin nimetler. Bu dille şükür, bir de hal ile şükür var. Neye şükür ediyorsan onun gereğini yapmak. Param var, Allah'ım sana şükürler olsun. Bu dille şükür. Bir de hal ile şükür. Madem ne için şükrettiysen ondan insanları da faydalandırmak. İhtiyacı olanların ihtiyacını gidermek. İnsanların ikramda bulunmak. Dostluğu artırmak, kardeşliği artırmak, akrabaların akrabalarla akrabalıkların daha iyi bir noktaya gelmesine katkıda sağlamak. Hele günümüzde işte komşuluk, akrabalıktan neredeyse söz edilmez oldu. İşte bu pandemi döneminde insanlar evden çıkamıyordu. İşte komşuya gidemiyor, akrabaya gidemiyor. Sanki hala pandemi varmış gibi. Yine akrabaların yeteri kadar ziyaret edilmiyor. İnsanlara yeteri kadar gidilmiyor. Kimse çağrılmıyor. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz genel olarak. Tabii ki İslami yapısında olanlar, İslami anlayışta olanlar, İslami yaşayış içerisindedir. İslami yaşayış içerisinde olan tabii ki komşusuna, akrabasına, eşine, dostuna, yakınlarına ilgi gösterir, gider, çağırır. Davet edilmişse gider veya davet edilmesi o davet eder vesaire. Ama genel olarak baktığımızda günümüz insanına böyle bir alışkanlık gerçekten azalmış durumdadır. Onun için şükür çok önemli. İmkanlara şükür etmek lazım. Bundan her biri büyük nimetlerdir. Evet. Çünkü Rabbimiz şükrederseniz nimetlerimi artırırım buyuruyor. İhtiyaç, istek ayrımını yapmak. Yani bu bir ihtiyaç mı, istek mi? İhtiyaçsa tamam, istekse istekler bitmez ki. Nefis her şeyi ister. Bunu inançla, İslami ahlakla, İslami anlayışla düzenlemek mümkün. Öbür türlü canım istedi. Soruyorsun bunu niye aldın? Canım istedi. Ya can
canım istedi, efendim işte bunu canım çekti, istedim bunu istedim, bunu arzu ettim. Ya her arzu ettiğin, her istediğin olmaz ki. Yani olması mümkünse de her istediğini yerine getirmek doğru değil ki. Dediğimiz gibi nefis şiddete kötülüğü emreder. Her şeyi ister. Nefisin gözü doymaz. Nefis doymaz yani. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. İnsanın gözü doymaz. İnsanın gözünü toprak doyurur. Gördüğünü ister. Aklına geldiğini ister. Dolayısıyla istek değil, istenilen değil, ihtiyaç olan alınmalı. Gerekli olan alınmalı. Böyle konuşulduğunda ya işte cimrilik mi yapalım? Ya cimrilik yapma. Cimrilik ayrı bir şey. Savurganlık ayrı bir şey. İsraf yapıyorsun, israf ediyorsun. İsraf etme denildiğinde cimri mi olayım denir mi? Ne israf ol ne cimri ol. Tutumlu olmayayım. Tutumlu ol. Tut ama yani bırakılacak yerde de bırak. Alınacak yerde de al. İhtiyaçsa tamam. Demin de dediğimiz gibi onda da sevap vardır. Onda da hayır vardır. Çünkü şükür kanaatin temelidir. Şükredeceğiz ki kanaati etmiş olalım.

çok önemli. Bir şey söylendi, şu alınsın veya şöyle bir isteğimiz var. Tamam. Hakikaten ihtiyaç mı, istek mi? Nedir? Ona bakmak lazım. Yoksa bir heves mi? Ya heves et. Tamam da ihtiyaç değil. Var. Ama bu türlüsü yok. Ya o türlüsü de çok bağlı. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Gerçekten israftan sakınmak gerekiyor. İsraf etmemek gerekiyor. İsraf insanı daha olumsuzluğa götürür. Çünkü Allah israf edeni sevmez. Allah israf edeni sevmediği için de israftan son derece sakınmak gerektiğini anlamamız gerekiyor. Tabii ki helal kazançla yetinmek haram maldan daha hayırlıdır. İnsan helal kazançla yetinmesi gerekiyor. Bir şey helalse tamam. Ama caiz değilse zaten ona yaklaşılmaz. Eğer israfsa, eğer gereksizse zaten buna da gerek duymamak gerekiyor. Buna da şey yapmamak gerekiyor. Ondan da uzak durmak gerekiyor. Evet, sadelik ve peygamber örnek. Burada Peygamber Efendimizin örnekliğine bakmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lüks yaşamdan uzak durmuş, sadeliği tercih etmiştir. Sadelik her zaman için önemli. Sade, Peygamber Efendimiz sade yaşar, sade giyinir, sade yemek yerdi. Her şeyde sadeliği severdi. Ahmet bin Hanbel müsnedinde bu hadis geçmektedir. Yani Peygamber Efendimiz lüks yaşamaktan uzak durmuş, sadeliği tercih etmiştir. Yani ihtiyacını giderebilecek noktadaysa ona kanaat etmiştir. Peygamber Efendimiz İslam Devleti'nin başkanı olduğu halde o yemesi, içmesi, giymesi ve bütün yaşayışı sadeydi. Onun hayatına lüks, israf ve cimrilik hiçbir zaman girmemiştir. Demek ki Peygamber Efendimiz lüksten uzak durur, israf ve cimrilikten uzak dururdu. Hiçbir zaman böyle şeye tenezzül ve tevessül etmemişti. Çünkü o israftan, lüks yaşamaktan ve cimrilikten sakınır ve Müslümanları da sakındırırdı. Evet, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde de lüks yaşamanın ve cimriliğin kötü olduğunu söylemiştir. Yani israftan kaçınmak gerektiğini, cimrilikten uzak durmak gerektiğini beyan etmiştir. Hem lüks yaşamdan, israftan kaçırmış, hem de insanlara bunu kaçındırmıştır. Bundan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Ve israf etmeyin, Allah israf edeni sevmez ayetini okumuştur. Kendisi de israf etmemiştir. İsraf edilmenin yanlışlığını ortaya koymuştur. Yaşayarak da bunun israf edilmemesi gerektiğini ve savurganlığın doğru bir şey olmadığını yaşayışıyla göstermiş. Aynı şekilde de tavsiyelerinde de insanlara bunu ne yapmış? Böyle israfa kaçınmaması gerektiğini onlara öğretmiş. Manevi alanda sadelik, mütevazilik, kanaatkarlık övülmüştür. İslamiyet'te de ey Ademoğulları, her mecliste ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Araf suresi 30. ayet. Peygamberimiz şöyle buyurur. Siz işitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Ebu Davud hadis kitabında bu hadis geçiyor. Yani imanlı insan İslam ahlakına uyar. Allah'ın emirlerine uyar. İsraf edeni Allah sevmez. İsraf etmeyin diyor Rabbimiz ve Peygamberimiz. Dolayısıyla israftan kaçınacağız. Lüksten kaçınacağız. Ve insanlara eğer imkanımız varsa lüks yaşamaktansa israf etmektense insanlara yardım etmek daha hayırlıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz israftan kaçının. Çünkü israf iyi değil.

0: israftan sakınmamız gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene ne mutlu. Yani kanaat edene ne mutlu. Elindekiyle yetinene ne mutlu. Sadelikten uzaklaşma, yozlaşmaya yol açar. Zira sadelik niteliktir. Sadelik kaliteli yaşamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterişten uzak bir yaşam sürmüştür. Bugünün tüketim çılgınlığına karşı onun hayatı en güzel örnektir. Şimdi tabii bir de bu harcamaya sebep olan husus, sadece işte canım çekti, işte gördüm beğendim değil. Biraz daha gösterişe meraklı olmak. İnsanlar görsün. Aa yeni mi aldın? Nereden aldın? Ucuz mu aldın? Aa çok beğendim desinler. Aa git sen de al. Yani iki türlü yanlış. Bir, ihtiyaç olmadığı halde alıyorsun. Belki de. İki, diyelim ki ihtiyacın vardı aldın tamam. Ama bunun reklamına gerek yok. Bir de sosyal medyada dediğimiz gibi hiç gerek yok. Zaten sosyal medyada yediğini, içtiğini, aldığını şey yapmamak gerekiyor. Neyi paylaşacaksın? Faydalı bir şeyse paylaş. Güzel bir ayet, yani ayetlerin bir ayet paylaş. Güzel. Hadis paylaş. Güzel. Güzel bir söz paylaş. Güzel. Yani yediğin yemek, aldığın elbise, bunun paylaşmanın ne manası var yani? Ne faydası var? Buna gerek yok. İşte onun için israf oluyor. Kanaatın bireysel ve toplumsal faydalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Kanaatkar insan sürekli bir eksiklik hissiyle yaşamaz. Dediğimiz gibi insan alıyor alıyor, hala şuyum da yok, buyum da yok. Şimdi ya doymuyor. Göz doymaz. Sürekli bir eksiklik var. Her gördüğü bir şey kendinde yoksa eksiklik olarak görüyor. Bu da tabii ki kanaatkarlığın faydaları ve israfın ve arzu ettiğin şeyleri almanın insanda psikolojik bir zararı oluyor. Dolayısıyla kanaatkar olmak en güzel. Kanaatkar insan sürekli bir eksiklik hissine yaşamaz. Elhamdülillah demiş. Ne mutlu bak. Mutlu olmanın yolu. Huzurlu olmanın yolu. Sahip olduklarıyla mutlu oluyor. Gereksiz harcamalardan kaçınan kişi borçlanmaz. Evet. İsraf etmeyen insan, gereksiz alışveriş yapmayan insan borçlanmaz. Kimseye de muhtaç olmaz. Ve maddi özgürlüğünü korur. İsraf azaldıkça paylaşma ve infak artar. Evet. İsraf, gereksiz alışveriş azaldığında ne artar? İyilikler artar. İnfak artar. Elinde para var, birisinin ihtiyacı var, ona yardımcı olur. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmak kadar güzel ne olabilir? İmkanlarından faydalı olabilirsin. İşte çeşitli maddi manevi faydalı olmanın yolları var. İmkanı varsa insanlar bunu yapmalı. Toplumda yoksulluk azalır, dayanışma güçlenir. Evet. Gereksiz alışveriş engellendiğinde yoksulluk azalır. İnsanlar birbirine yardım eder çünkü. Dayanışma güçlenir. O da artar. Tüketim çağında kanaatkar olmak bir nevi manevi direniştir. Daha az tüketecek, daha çok huzur, yani daha az tüketerek daha çok huzur bulma imkanı vardır. Onun için burada tabii ki dikkat edilecek husus tüketim çılgınlığından kendimizi korumak, her duyduğumuzu almak değil. İnsan evet işte duyar, işte reklamlarda görür vesaire. İşte telefonuna devamlı bir şeyler geliyor insanların. Olabilir. Fakat işte burada iki husus var. Bir, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olma. İki, arzu ve hevesine göre yaşama. Arzu ve hevesine göre yaşandığında aşırılık gündeme geliyor. Allah aşırı gideni sevmez. Yemede, içmede, giyimde, davranışta aşırı olmamak. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Abartanları sevmez. Bu abartma konuşmada olsun. Sohbetimizin başında dediğimiz gibi. Konuşuyor, sesini yükseltiyor. Bir şey anlatacak, karşısındakiyle tartışıyor. Kızıyor. Gerek yok. Belli bir ölçüde, bir ahlaki ölçüde konuşmanın adabı var. Susmanın adabı var. Tartışmanın adabı var. Böyle karşı tarafı kırmadan, ben öyle düşünmüyorum, benim düşüncem şudur dersiniz. Veya delilleriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Bu şekilde de ne yaparsınız? Kanaatinizi ortaya koyarsınız. Dayatma yok. Sadece fikrinizi paylaşma var. Tabii ki iyi bir şeyse karşı tarafın bunu kabul etmesi, bunu yerine getirmesi, onun hayrına olması açısından önemli. Ama bunu işte böyle adabıyla, edebiyle yapmak. Karşı tarafa tercih hakkı bırakmak. Kişi söylemesi gerektiğini söyler. İşte aşırı tüketim heveslisi olmamak. İşte gereksiz alışverişten kaçınmak, savurgan olmamak, israf etmemek gibi güzel şekilde izahlar yapılabilir. Her konuda öyle. Çünkü ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. İnsanlarla güzel konuşsun, yoksa şeytan aranızı açar buyuruyor. Evet, güzel konuşmadığınız zaman, itici konuştuğunuz zaman, karşı tarafın kalbini kırarsanız, o da sizi kırar. Yanınıza kar kalmaz. Sizi kırmasa bile kendi kırılır, karşı taraf kırılır ve sizin sohbetinizden istifade edemez. Belki sizin kırmamak için sesini çıkarmayabilir. Siz de ondan cesaret alarak biraz daha böyle dozunuzu artırırsanız bu karşı tarafı rahatsız eder. Günümüzde işte konuşma adabından yeteri kadar dikkat edilmediği için insanlar birbirinden uzak duruyor. Mesela karşı taraftan görüyor, tanıdığı var, onu görmemek, onunla karşılaşmamak için yolunu değiştiriyor. Niye? Ya şimdi mesela geçen bir arkadaşla gidiyoruz. Birisini gördü. Aa dedi, işte neredesin falan, hiç göremiyorum. Ya işte işlerim vardı falan dedikten sonra, ya işte ne kadar kilo almışsın, kendine dikkat etmiyor musun? Yemene içmene dikkat etsene falan. Hayda. Ya şimdi bir daha o kişi senden nasıl karşılaşmak istesin ki yani? Kişi de dedi ki benim işim var, ben gidiyorum dedi. Gider tabii ya, senin böyle laf konuşulur mu ya? Aa çok kilo almışsın. Sen şimdi gördün. Adam o kiloyu taşıyor zaten. O senden önce mi bu mevzuyu biliyor? Sen işine baksana, öyle mi denir ya? Özledim diyorsun. Böyle mi özlüyorsun sen adama? İşte yok kilo almışsın, yok öyle olmuş. Yani kişi kilo aldığını bilmiyor mu yani? Sen mi hatırlatıyorsun? O açıdan güzel konuşmak lazım. Kırıcı olmamak lazım. İnsanlarla güzel konuşun, yoksa şeytan aranızı açar diyor Rabbimiz. Şeytan açarsa işte bak, ara açıldı, adam ne diyor? Çekti gitti diyor. Gider tabii. Ya ben ne dedim ki diyor. Bir daha olsa bir daha derim. Bir daha olsa daha olmaz ki. Çünkü kolay kolay senden karşılaşmak istemez. Bazı insanlar karşı tarafı böyle zor duruma düşürerek kendini tatmin ediyor. Böyle bir şey olmaz ki ya. İnsanlarla, tanıdıklarla bir araya geldiğinde konuşmanın adabı var. Güzel konuşmak, doğru konuşmak, faydalı şeyleri konuşmak, dedikodu, iftiradan kaçınmak. Adabı var. Her şeyin adabı olan bir İslami anlayış içerisinde olan insan bunlara dikkat eder. Bunlara dikkat eden insan, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlar dünyası mutlu, ahireti cennet olur. Rabbim bizleri İslami anlayış ve yaşayış üzere olmayı nasip etsin. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi,
0: zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi,
1: komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya.
16: Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
17: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
19: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz.
20: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, 3 şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 11.
3: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله.

Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür.

İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder.

Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Buna imkan bulamayan kimse, temaslarından önce 2 ay ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler, Allah'ı ve Resulünü tasdik ve onlarla amel edip, cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kâfirler için gayet acı bir azap vardır.

Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir.

0: Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ

Böyle kulis yapmaları men edilmişken, kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp, günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir.

Ey iman edenler! Şayet siz gizlice konuşacak olursanız, sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ya

Ey iman edenler! Siz toplantı halindeyken biraz yer açıverin denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizin gibi iman, hele hele bir de ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini siper edinip Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır.

Allah'ın hepsini dirilteceği gün, onlar dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir. İstehvede aleyhim.

Şeytan onların akıllarını çelmiş de onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur.

0: Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَو۪يٌ عَز۪يزٌ
0: Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. Haşir suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplama demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvel.

Nitekim ehli kitaptan olan kâfirleri ilk defa o yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da müminlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri.

Eğer Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

0: Anladım.
1: Bunun sebebi onların Allah ve Resulüne karşı çıkmaları oldu. Kim Allah'ı ve elçisini karşısına alırsa, bilmelidir ki Allah'ın cezası pek çetindir.

O kâfirleri kızdırmak için herhangi bir hurma ağacı kesmiş iseniz veya kökleri üzerinde bırakmışsanız, bu hep Allah'ın izniyle ve o yoldan çıkmışları cezalandırmak için olmuştur.

0: Allah'ın daha önce onlara ait olup, peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince, siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah, Resullerini dilediği kimselere, savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir.
1: مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ

Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir.

Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır.

Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek müminler, "Ey Kerim Rabbimiz!" derler. "Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen Raufsun, Rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır."

Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar ehli kitaptan kafir kardeşlerine, vallahi diyorlar, eğer siz buradan çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde olan bir durumda asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer size savaş açan çıkarsa, mutlaka size yardım ederiz. Ama Allah şahittir ki, onlar yalan söylemektedirler.

Çünkü o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer kendilerine savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile, arkalarını döner kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de, artık kurtarılmazlar.

Onların kalplerinde sizden duydukları korku Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar gerçeği bilip anlamayan kimselerdir.

0: Onlar sizinle toplu durumda savaşmazlar. Ancak sağlam kaleler içinden veya duvarların arkasından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çatışmaları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur.
1: كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
0: Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer.
1: كَمَثَلِ

Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumuna benzer ki o insana dine inanma, reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip kafir olunca da şöyle der: ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım.

0: Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur.
1: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha vel tenzur nefsum ma kaddemet ligad ve ittekullaha innallaha habirun bima te'melun.
0: Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Sakın şunlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttukları için Allah da kendi öz canlarını kendilerine unutturdu. Fayda ve zararlarını dahi bilemiyorlar. İşte yoldan çıkanlar bunlardır.

0: Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya erenler cennetliklerdir.
1: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا

biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz.

Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddüstür, selamdır. Mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

0: Allah o gerçek ilahtır ki Halık'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. Hasılı en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak, mümtahane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak, mümtahine şeklindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullah'ı ve sizi sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim. Doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur.

Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı canı gönülden isterler.

Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah yaptığınız her şeyi görür.

Ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.

Ey ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

0: dön.
1: Onlar da sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, bilsin ki Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur.

Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir.

Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever.

Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Mü'min hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mü'min olduklarını anlarsanız artık onları kafirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kafir kocalarına, kafir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kâfirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya

Ey peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında, sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühellezine amenû lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn.
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
1: Kebure mekten indellâhi en tekûlû mâ lâ tef'alûn.
0: Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir.
1: İnna Allah yuhibbul ladî

0: Hani bir vakit Musa kendi milletine, "Ey benim milletim," demişti. "Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez, onları emellerine ulaştırmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel-muzzemmil, umil-leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve "ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Reklamları dinlediniz.
15: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: İmanı gündem edinmek. Kelime-i tevhid imanın ilan bildirisidir. Risalet ise bu bildirinin dilidir. İman, fikri ve ilmi bir çaba ile birlikte bunu aşan ve kalpte gerçekleşen iradi ve ahlaki bir kararın ve kabulün hem adıdır ve hem de andıdır. Müslümanlığın kalbi imandır. İman yara alırsa, iman bozulursa Müslümanlık son bulur. Dolayısıyla Müslümanın vazifesi dikkate değer şeyler yazmak değil, yazdıklarıyla dikkatlerin iman üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. Müslümanların değişmeyen ve asla değiştirilemeyen günlük asli gündemleri imandır. İman bir dakika, bir saniye, hatta bir salise kadar bile ötelenmeyi, ertelenmeyi kabul etmeyen bir gündemdir. Müslüman olarak bütün mekanlarda ve bütün zamanlarda gönlümüzdeki imanı güne ve gündeme taşımak azat kabul etmez asli daimi görevlerimizin ilkidir. Rabbimiz uyarıyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle terk edileceklerini, bırakılacaklarını mı hesap ediyorlar? Ankebut suresi 2. ayet-i kerime. İmanın beraberinde getirdiği imtihanlar yumağını hesaba katmayanların bütün hesapları asılsız ve geçersizdir. Bu ayet-i kerime diyor ki, Müslüman olarak gününüz ve gündeminiz kendi imanınız olsun. Hayatınızın amiri kendi imanınız olsun. Sizin ilk imtihanınız kendi imanınızdan olacaktır. İmanının imtihanını veremeyen bir Müslüman hiçbir imtihanı veremez. Gündemlerinde iman olmayan Müslümanlar günde 5 sefer okunan ezanların makamlarından etkilendiler ama okunan ezanların içeriğinden habersiz yaşadılar. Allahu Ekber nidasını işitmelerine rağmen çağdaş Darun Nedve hükmündeki parlamentolarda Allah'ın şeriatine muhalif yasa ve anayasa belirleme yetkisinde kendilerinde bulanların da ekberliklerini onaylamakta herhangi bir beis görmediler. İmansız gündemlerin yüreğinde fitneler gizlidir. İmansız gündemlerle meşgul olanların her biri bir fitne filizidir. Yüzyılımızın başında Pakistanlı mütefekkir Muhammed İkbal, zihinlerimizi kategorize ederek Hilal ve Haçlı Savaşı'na kodlanmışlığımızdan dolayı yeni tehlikeleri gözden kaçırdığımıza dikkat çekerek der ki, "Fikrime yoldaş ettim, Salip ile Hilal'i. Korkum şudur ki benim, günlerin yüreğinde başka bir fitne gizli." Muhammed İkbal bu mısralarıyla imansız gündemlerin yüreklerinde taşıdıkları fitne filizlerinden bizleri haberdar etmiştir. Müslüman olarak içimizde açmış papaların papatyalarına dikkat etmeliyiz. Papaların papatyalarından maksadımız Müslüman ismin taşıyıp aramızda dolaşan gizli kardinallerdir. Bir İslam toprağında imanın muhabbet fedaileri olması gerekenler papaların papatyaları olmuşlarsa, o ülke Müslümanlarının kaybettikleri gündem hiç şüphesiz imandır. İmanı olan bir alim, bir hoca, bir vaiz, bir şeyh, Allah gaybı bilmez, Allah kiminle evleneceğimizi bilmez der mi? Kadere iman etmek gerekmez der mi? Bizi gayrimüslimler de idare edebilirler der mi? Din ayrı, devlet ayrı der mi? Siyaset ayrı, iman ayrı der mi? Tahrif edilmiş Tevrat'a ve İncil'e iman etmiş ve Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyen Yahudi ve Hristiyanlara cennette yer arar mı? Memleketimizde sahih iman gündemden düşünce fetva makamına tefsir dersinin rahlesinin başına papaların papatyaları geçti. Acıdır ama gerçek budur. Asrımızda genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde aramızda dolaşan papaların papatyaları eliyle ümmetin imanı çalınıyor. İmanda harf hatası, hatta bir hareke hatası yapmak, Müslüman kişi için Müslümanlığını bitirip atmaktır. İman meselesi bir harf, bir hareke kadar bile tavize gelmez. Müslümanların meselelerini, sorunlarını ele almadan önce mümin insanın imanını ele almamız gerekir. İman hassasiyetine sahip kılmadan topluma siyasetçi, davetçi, eğitimci diye saldığınız her Müslüman diplomalı da olsa, icazeneli de olsa potansiyel bir tehlikedir. Güzel Müslüman olmamızın, iyi insan olmamızın ölçüsü imanımızın gerekleriyle ne kadar uyumlu bir hayat sürdürdüğümüze bağlıdır. Günümüzde Müslümanların kendi aralarında uyumsuz fertler koleksiyonuna dönüşmeleri, imansız gündemlerin merkezlerini mesken edinmelerindendir. Müslümanlar olarak ementümüzü bir bütün halinde hayat haritamız, imanımızın esaslarını da yol levhalarımız kabul etmedikçe, kendi hayatımızı ve başkalarının hayatlarını kazaya uğratmaktan kurtulamayız. Allah yolunda Hazreti Ebu Bekir olmamız, Hazreti Ömer olmamız, Hazreti Bilal olmamız, Hazreti Ebu Zer olmamız, Meryem olmamız, Hacer olmamız, Asiye olmamız tamamen bir iman meselesidir. Bir ementü şuuruna erme meselesidir. Ementü şuuru, hayata, sanata, mala, insana, şehvete, umuda, siyasete, zulme ve her şeye Allah'ın nazarıyla bakmaktır. Peygamberin minhacıyla kurtuluş çaresini aramaktır. Bu bakış elde edilmedikçe, bu nebevi minhaç yöntem edinilmedikçe hiç kimse kimseyi oyalamasın. Kimse gökten inecek bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ebu Zer, bir Hazreti Bilal, bir Hazreti Mus'ab, bir Asiye, bir Meryem beklemesin. Biz de Müslümanız demelerine rağmen ementü şuurunu kuşanmayanlar, imanlarını gündeme taşımayanlar firavunların ehramlarına, saraylarına taş taşırlar. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532-304-6614.
9: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216-771-9616 iyidikalbi.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
12: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530-828-1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
16: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
19: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
23: Canlı performans. Ayet istek programı.
24: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
25: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
26: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
27: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
26: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
28: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
22: Özel FM.
29: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
30: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz. Hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız. Mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaya, sırat-ı müstakim üzere yol almaya, rıza-i bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Cehd içerisinde bulunuyoruz. Rabbimizin kelamını yeryüzüne duyuruyoruz. İlahi kelimetullah'ın hakim olabilmesi adına elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah hep birlikte kazanmaya devam ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz. Her harfine 10 hasene aldığımız bir program. Haseten size ait olan bir programı sizin adınıza biz sadece seslendirmiş oluyoruz, yayınlamış oluyoruz inşallah. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere mesaj yoluyla ya da irtibat numaralarımızdan sekreteryadaki kardeşimize yazdırmanız yeterlidir. Aynı zamanda kısa mesajlarınız veya programımızın muhtevasında bulunan sorumuza cevaplarınızı da yine aynı şekilde iletebilirsiniz bizlere kıymetli dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi her programımızda bir soru gündeme getiriyorduk. Bugün de bir sorumuz olacak inşallah. Hemen kardeşlerimize sorumuzu soralım. Ezan-ı Muhammediye'miz gelmiş diyor kardeşimiz. İnşallah hemen sorumuzdan sonra da ezana bağlanalım diyoruz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayeti kerimelerinde buyurdu ki cehennem kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis ne hazırladığını anlar. Her kişi ne hazırladığını bilecektir. Evet, bu ayet-i kerimeler bizlere ne veriyor, bizlerden ne bekliyor ve bizler bu ayet-i kerimelerden neler yüklenmekteyiz kardeşler? Hayatımızı ona göre idame ettirmek ve inşallah güzel bir şekilde hayatın sahibine canımızı teslim etmek en güzel şekilde. Bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede geçiyor diye sorduk inşallah kardeşlerimize. Devamını Ezan-ı Muhammediye'den sonra konuşacağız inşallah. Buyurun, Ezan-ı Muhammediye'deyiz.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

Evet kıymetli dinleyicimiz, Ezan-ı Muhammediye kulak verdik ve dualarımızı gerçekleştirdik. Rabbimiz yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eylesin duasıyla. İnşallah kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Kardeşlerimize sorumuzu gündeme getirmiştik. Sorumuzu tekrar edecek olursak Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Cehennem kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman her kişi, her nefis ne hazırladığını bilecektir. Evet, bu ayet-i kerimemiz, ayet-i kerimelerimiz hangi surede geçmekte kardeşler? Kıyamet zamanı, kıyametin koptuğu zaman, sura üfürüldüğü zaman bütün yer sarsılacak, çekimlerin yok olduğu, yani bütün yer çekimi, gök çekimi diyorlar mesela, yüksek çekim, alçak çekim, çekimlerin yok olduğu, güneşin dürülüp ışığının söndürüldüğü bir zaman, kıyamet zamanı. Evet, o kıyamet zamanında cehennem kızıştırılacak iyice kardeşler ve cennette yaklaştırılmış olacak. Kime? Cennet iman etmiş olanlara yaklaştırılacak. Cehennem de iman etmemiş, fasık, kafir, müşrik kimseler için, münafık kimseler için iyice kızıştırılmış olacak o zaman. Ve insan, işte insan, her insan, her kişi artık hayır ve şer namına ne hazırladığını o gün bilecektir. O gün görecektir. O gün gelmeden önce hayır ve hayır adına, iyilik adına, salih amel adına ne varsa, zerre kadar da olsa kardeşler, bakın Zilzal suresinde öyle buyurdu Rabbim değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu ama unutabiliriz, hatırlatacağız. Zerre kadar da olsa, hardal tanesi kadar da olsa hadislerde beyan buyurulan, hatta daha küçüğü dahi olsa, Allah taşın içerisinde de bulunsa onu çıkarır, getirir, teraziye kor. O gün herkes keşke diyecek dedi Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke o gün, o hesap günü. Ey Allah Resulü, müminler de mi keşke diyecekler? Evet, müminler de keşke diyecekler. Kafirler keşke iman etseydik diyecekler. Pişmanlıklarını dile getirecekler ama artık iş işten geçmiştir. Müminler de keşke diyecekler. Çünkü o zerrelerin, hardal tanelerinin, küçük gördüğünüz o amellerin terazide ne kadar ağır bastığını görünce veya karşılığındaki mükafatın derecesini görünce keşke biraz daha arttırsaydık, keşke ertelemeseydim, keşke pas geçmeseydim, es geçmeseydim, ne sayarsanız sayın, keşke, keşke, keşke, keşkelerin havada uçtuğu bir gündür o gün ama artık geri dönüşü olmayan bir gündür. İşte her nefis ne hazırladığını orada bilecek, görecek. Allah Azze ve Celle bunu bize beyan buyuruyor kardeşler. Daha dünyadayken, bakın daha dünyadayken ona göre hazırlanmamız gerekmez mi? Denilmez mi? Size hazırlık yapmanız için bir süre verilmişti. Ayet-i kerimeleri hatırlayalım. Size o süre verilmemiş miydi? Size öyle bir elçi gelmemiş

0: miydi onları hatırlatan? Size birisi bunu söylememiş miydi? Size birisi hatırlatmamış mıydı? Unuttunuz ama birisi de hatırlattı. Denilmeyecek mi? Evet. O yüzden hazırlığımızı yapmamız lazım. Her nefis, her insan ne hazırladığını orada bilecek, orada görecek, anlayacak. Ya iş işten geçmiş olacak ya da elhamdülillah diyecek mümin kimseler. Evet, 0216 611 01 23 numaralı telefon kardeşler. İrtibat numaramız, bizi arayabilirsiniz. Hangi surede geçtiğine dair ayetlerimizin cevabını verebilirsiniz. Kısa mesajlarınız varsa yazdırabilirsiniz ve ayet isteğinde bulunabilirsiniz. WhatsApp hattımız ve SMS hattımız 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına yazabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyoruz, mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına, Fatiha'ya bırakıyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimetlendirdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizlere Fatiha gibi bir sureyi beyan buyurdu. Ki kardeşler, gerçekten üzerinde hassasiyette durursak, aklını kullanan bir toplum için, aklını kullanan, aklını başkasına kiraya vermeyen bir toplum için Fatiha suresi bizim için kurtuluş reçetesidir, kurtuluş kapısıdır. 6236 ayetin özü ve özeti olan bir sure zaten. 6236 ayeti yaşamış gibi oluruz eğer Fatiha suresini güzel bir şekilde anlamış olursak, hayatımıza idrak edersek. Neydi? Hamd, övme ve övülmenin her türlüsü, en yücesi, zirvesi sadece ve sadece alemlerin Rabbine aitti. Yani Mekke döneminde inzal olmuş bu sure, Mekke müşriklerinin kendi Rablerini övdükleri gibi, yücelttikleri gibi Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi beyan buyurdu ki hamd alemlerin Rabbine aittir. Alemlerin Rabbi kim? Ayet-i kerimede de zaten beyan buyuruldu kardeşler. Sadece hamd ona aittir. Yani övmenin en yücesi, her türlüsü sadece Allah'a aittir diye Mekke müşriklerinin belini bu şekilde kırmış oldu. Evet, bunu anlarsak günümüzde de Mekke müşriklerinin yaptığı amelleri gündeme getirenler, belki bilinçli, belki bilinçsiz, belki cahilce, belki de farklı bir amaçla gündeme getiriyorlar sahte ilahlarını övmeyi, tapınmayı. İlahi çoğaltabiliriz bunları. Ve devam ediyor. Rahman ve Rahim olan bir Rab var. O öyle bir Rahman ki, o öyle bir Rab ki, bütün kullarına karşı, yeryüzünde yaratmış olduğu bütün canlı mahlukatına karşı, müşrik, mümin, münafık, kafir hiç fark etmez, hepsine yaşama sevinci veren, süre tanıyan, onları rızıklandıran, onlara suyunu, ikramını, işte gıdasını, sağlığını, şifasını, her şeyini veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle'dir. Onlar ne kadar kabul etmeseler de netice itibariyle Allah'ın kullarıdır onlar. Allah'ın yarattığı kullardır. Allah kullarına karşı Rahman ismi sıfatıyla merhamet ediyor, rahmet ediyor. Evet, Rahim ismi sıfatıyla sadece mümin kullarını esirgeyecek ve bağışlayacak olandır. Ve unutmayalım ki vurucu ayet-i kerimelerden bir tanesi de yine Fatiha suresinde İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İşte bunu anlarsak zaten kardeşler, akabinde gelen dualarımız bizim içindir. Bu ayet-i kerimeyi anlarsak Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlamış oluruz zaten. Kur'an-ı Kerim zaten bunun için inzal oldu. Allah'tan başkasına itaat edilmeyeceğine, kulluk edilmeyeceğine, Allah'tan başkasının emir ve yasaklarına uyulmayacağına, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları doğrultusunda hareket edeceğine bir müminin, bir kulun. Bunun için gönderildi bu kitap. İşte 5. ayet-i kerimede bundan bahsediyor. Yani çok konuşuruz Fatiha üzerine kardeşler, ama şunu bilelim ki, şunu bilelim ki Fatiha suresi Kur'an'ın özü ve özetidir. Evet, mesajlarımıza geçelim inşallah. Dediğim gibi yoksa programı Fatiha suresiyle bitireceğiz. Rabbim idrak eden kullardan eylesin cümlemizi. Hemen mesajlarımıza baktık. Öncelikle İtalya'dan Murat abimiz yazmış bizlere. Kıymetli Murat Çiçek abim İtalya Como Gölü'nün oradan bizleri dinliyor. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi, istek olarak da Saf suresi 5 ve 7. ayetleri istiyorum demiş kıymetli kardeşlerim. Devam ki Bredelal diyerek mesajını noktalanmış. Eyvallah abim, serserimin serçavimin inşallah diyelim. Ve bir başka mesajımıza bakıyoruz. Beyaz kardeşimiz, Allah'ın selamı üzerinize ve üzerimize olsun. Sizleri Allah için seviyorum. Rabbim razı olan kullardan eylesin. Şu aralar o kadar boşlukta ve zorluktan geçiyorum ki Rabbim daralan kalbimize inşirah serinliğini versin. İyi ki varsınız Özel Efem ailesi. Mümkünse İnşirah suresini ya da Müminun suresini yayınlar mısınız? İnşallah İnşirah suresini notumuza alalım. Ve bir başka mesajımıza, Mehmet Koç abimizin mesajına bakıyoruz. Tekvir suresi sorumuzun cevabı demiş. Enbiya suresi 105. ayet-i kerimeyi okur musunuz? İnşallah Mehmet abi, notumuzu aldık. Ve Kahramanmaraş'tan Adem Kahraman kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim azminizi artırsın. Cevabımız Tekvir suresidir. Sizden Gafir suresi 1 ve 3. ayet-i kerimeyi istiyorum. Fi emanillah diyerek mesajını noktalamış. Sen de ona emanet ol, onu unutma İnşallah. Yaşar Darende abimiz, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cevabımız Tekvir suresinde yer almakta. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar demiş. Sen de ona emanet ol, onu unutma inşallah abicim. Ve mikrofonlarımızı öncelikle İsra suresine bırakalım. Saf suresi düzeltiyorum. Saf suresi 5 ve 7. ayetlere bırakıyoruz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hani bir zamanlar Musa halkına şöyle demişti: Ey halkım, benim size Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Sonra onlar haktan eğrilip gidince Allah da onların kalplerini eğriltip saptırdı. Öyle ya, Allah günahkar güruhu doğru yola çıkarmaz. Bir zaman da Meryem oğlu İsa şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, ben size gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Önümdeki Tevrat'ı onaylayıp doğrulayan ve benden sonra gelecek olan bir Resulün müjdecisi olarak geldim ki onun adı Ahmet'tir. Sonra o onlara mucizelerle gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. İslam'a davet olunurken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler güruhunu başarıya ulaştırmaz. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Saf Suresi 5 ve 7. ayet kelimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Mehmet Can kardeşim mesajını iletmiş, hemen bakalım. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam ve rahmetullah kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Tekvir Suresi, Tin Suresini yayınlar mısınız? Allah razı olsun inşallah. Selam ve dua ile Mehmet Can demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah kıymetli kardeşim. Mustafa Beyazkaya kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Nur Suresi 1 ile 5. ayetler arasında okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş ve Hud Suresi 85. ayet mealini bizlerle paylaşmış kardeşimiz. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yapın. Kimsenin malını eksik vermeyin. Bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Allah razı olsun bu ayet-i kerimeleri hatırlattığı için bizlere, kardeşimizden. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Muhammed Alıcı kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir Suresi'nde geçmekte demiş. Notumuzu aldık. Hayırlı bereketli yayınlar diyerek mesajını noktalamış tekrardan. Ve Ahmet Çiçek abim İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi'nden bizlere yazıyor. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir Suresi demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli abim. Notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı İnşirah Suresi'ne bıraktık. Buyurun, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: الخطاب. صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi? Senden o yükünü indirmedik mi? O senin belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi? Gerçekten zorlukla beraber kolaylık var. Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var. O halde boş kaldın mı kalk, yorul. Sadece Rabbine yönel. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle İnşirah suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Senin mutluluğun için göğsünü açıp genişletmedik mi hitabını Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beyan buyuran Allah Azze ve Celle, her zaman söylediğimiz tefsir usulündeki bir kaide kardeşler, unutmayalım, ayetlerin nüzulünün sebebi hususi olsa da hükmü umumidir. Bunu unutmayalım inşallah. Evet, hüküm umumidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap eden İnşirah Suresi, Resulüm senin kalbine dayanıklılık vermek ve ferahlık, rahatlık sağlamak için hikmetle doldurmadık mı açıp, hikmetle doldurmadık mı derken, unutmayalım ki Allah Azze ve Celle biz mümin kullarını da milyarlar insan içerisinden ya da yaşamış olduğumuz coğrafyaya bakacak olursak 80 milyon insan içerisinden, hadi onu da geçtik İstanbul'a gelelim, İstanbul'da 17, 18, 20 milyon içerisinden bizi seçip çıkardı. Kalbimize hidayet nurunu koydu. Niçin? Dayanıklılık ve ferahlık vermek için. Elhamdülillah. Gerçekten de öyle. İmanla dolu bir kalp kuş gibi olur. İmanla dolu bir kalp, kalp ferahlık içerisinde olur. Yeter ki kendi kendine insan zulmetmesin. Allah kimseye zulmetmez. Allah kimseye sıkıntı vermez. Kul kendine sıkıntıyı getirmediği müddetçe, kul kendisini sıkıntıya, musibete sokmadığı müddetçe. Evet, sırtımıza ağır gelmiş dünya yükünü Allah Azze ve Celle kaldırdı ve bize mümin ismini yakıştırarak şanımızı, namımızı yükseltti. Unutmayalım. Peki böyle kalacak mıyız? Tabii ki Allah Azze ve Celle imtihan edecek bizi. Gerçekten müminlerden miyiz yoksa değil miyiz? İşte orada da sabır düşecek bize. Allah Azze ve Celle zorluklarla karşılaşacaksınız ama unutmayın ki zorlukların arkasında bir kolaylık var. Dikkat edin. Zorluklar gelecek ve zorlukların arkasında mutlaka bir kolaylık var. Tekit, iki defa Allah Azze ve Celle arka arkaya vurgu yapıyor. O halde boş kalmayacaksınız. Kalkacaksınız, yorulacaksınız, koşturacaksınız, Allah için uğraşacaksınız. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi uyarıyor. Uğraşacağız, koşturacağız. Çok mu yorulduk? Takatimiz mi kesildi? Yan gelip yatmayacağız kardeşler. Dinlenmek başka. Yani uyumak. O Allah'ın kanunundan veya vücudumuzun vitamin alabilmesi için Allah'ın bize kılmış olduğu o uyku, gece vakti bizim için bir ibadet neticede. O başka. Ama davadan uzak durmayacağız. Davadan ayrılmayacağız. İnsanlardan soyutlanmayacağız. Tekrar koşturacağız. Çok kafamız karıştı, psikolojimiz bozuldu, artık beynimiz kaldırmıyor insanlarla uğraşmaktan falan. O zaman ne yapacağız? Döneceğiz, Rabbimize yöneleceğiz. Secdelerle, dualarla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Evet, mesajlarımıza bakalım inşallah. Yoksa İnşirah suresine uzun uzadıya sohbet yaparız. Sohbet programına döner. Evet, bir başka mesajımız. Ömer Ekşi abimiz bizlere ulaştırmış mesajını. Hemen bakalım. Ömer abimizin mesajına. İbni Teymiye Rahimeullah'ın güzel bir sözünü paylaşmış bizlerle. Sahabe ve tabiine benzemeye çalışmak aklı, dindarlığı ve güzel ahlakı arttırır. Unutmayalım. Evet. Sahabe ve tabiine benzemeye çalışmak aklı, dindarlığı ve güzel ahlakı arttırır. Öyleyse ne yapacağız? Sahabe hayatlarını sık sık okuyacağız kardeşler. Hanım sahabeler, erkek sahabeler okuyacağız ve onlar gibi olmaya gayret edeceğiz. İşte o zaman göreceğiz gerçekleşecek olayları. Bir başka mesajımız, Muhammed Mücahit kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı. Tekvir suresi demiş. Okumuş muyduk mesajı? Tam hatırlayamadım. Emine Pekdemir bacımız, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. İstek olarak da Mi'arit suresi 19 ve 35. ayetleri yayınlar mısınız? Allah razı olsun. Dua emojisini bırakmış. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Bu dünyada ahirette kendilerini güzelliklerle karşılaştırsın diyoruz. Ve mikrofonlarımızı Enbiya suresi 105. ayet-i kerimeye bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Yemin olsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da yeryüzüne kesinlikle salih kullarımızın varis ve egemen olacağını yazmıştık. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Enbiya Suresi 105. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu ve Nur Suresi 55. ayet-i kerime de bu ayet-i kerimenin tefsiri yapılacak bir ayettir kardeşler. İnşallah yeryüzüne hakim olacak kullardan bahsediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi'nde de. Yemin olsun ki zikirden, Tevrat'tan ve Zebur'da yeryüzüne kesinlikle salih kullarımızın varis, egemen olacağını yazmıştık. Yani inşallah o günleri görürüz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere son dakikalarımız, son zamanlarımız da olsa görmeyi nasip eylesin. Ama en önemlisi şurası kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, kıymetli ablalarım. En önemli nokta şurası. Biz ona layık mıyız? Biz layık olursak zaten Allah Azze ve Celle en kısa zamanda bize onu nasip eder. Yoksa biz layık olmadığımızı düşünüyoruz ki demek ki Allah bunu nasip etmiyor bize. Bizde bir problem var. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ra'd suresi 11. ayet-i kerimeyi defalarca okumamız lazım. Bir kavim kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bizde ne sıkıntı var? Ne gibi sıkıntılar var? Abi bende hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. E sen görmüyor olabilirsin. Ama görüp söyleyenleri de kabul etmiyorsun ne hikmetse. Evet, bu sorunu aşmamız lazım. En önemlisi burası. Ethem Albayrak kardeşim, abim, selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi, istek olarak da Hac suresi 1 ile 6. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Sevinirim demiş. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Rica ederiz, ne demek? İnşallah yayınlayacağız. Rabbim sizleri var etsin. Allah sizden razı olsun. Ümmeti Muhammed'e selam olsun. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Bir başka mesajımız var mı? Hemen bakalım. Yoksa akabinde mikrofonlarımızı Mü'min suresi 1 ve 3. ayetlere bırakalım. Buyurun, Mü'min suresindeyiz o zaman.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın bölüm bölüm indirilmesi çok güçlü, her şeyi bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan sahibi olan Allah tarafındandır. Ondan başka tapılacak ilah yoktur. Dönüş de onadır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mü'min suresi 1 ve 5. ayet 1 ve 3. ayet kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Çok güçlü olan ve günahları bağışlayan, tevbeyi çokça kabul eden Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Unutmayalım ki kardeşler, rahmet sahibi, Rahman olan Rabbimiz Allah Azze ve Celle aynı zamanda cezası da şiddetli olandır. Yani koyduğu kaide ve kurallara, koyduğu hükümlere uymayan kimseleri, taşkınlık yapan kimseleri, asiliği gündeme getiren kimseleri cezasıyla şiddetli bir şekilde cezalandıracağını bizlere beyan buyurmaktadır Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Yani Allah büyüktür, Allah rahmet sahibidir deyip onun arkasına sığınarak günahlara dalanlar, dünyaya dalanlar, kitabı arka plana atanlar, haşa sümme haşa, Allah'ı hiçe sayanlar, basite alanlar, Allah bağışlar ya diyenler basite alarak, ama şunu biliyoruz ki mutlaka Allah bağışlayandır, mutlaka Allah esirgeyendir, Allah tevbeleri kabul edendir. Ne kadar günah işlersen işle, hayatının tamamı günahla dolmuş olsun, ne fark eder, yeter ki tevbe etmeye bir vaktin olsun. Allah bütün günahları bir tevbeye sığdırandır. Bu kadar net, açık, pürüzsüz, pirupak oluyorsun, tertemiz. Ama ya o tevbe etmeye vaktin kalmazsa? O yüzden sık sık tevbe edelim kardeşler. Sık sık. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilir ki 70 veya 100 defa gün içerisinde istiğfar ettiği söylenilir. Tabi bu 70 ve 100 defa, ya biz işte ortasını yapalım 80 veya 70'in altında kalmayalım, işte eksik olmayalım, 100'ü aşmayalım, bidata girmeyelim değil. Alimlerimiz der ki 70 veya 100 çokluktan kinayedir. Kaç yapabiliyorsanız yapın kardeşler. Evet, mesajlarımıza döndük. Murat kardeşim Yalova'dan selamünaleyküm. Allah Azze ve Celle yardımcınız olsun ve sizlere ahirette ebedi mutluluğu getirecek bir dünya hayatı nasip etsin. Amin. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Bilmukabil ecmain. Rabbim dualarını kabul eylesin. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi, Ahzab suresi 35. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Selam ve saygılarla demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cihan Bektaş oldu kardeşim. Selamünaleyküm abi. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. Sizlerden Nuh suresi 23 ve 24. ayetleri istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli yayınlar demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli kardeşim. Ahmet Aydoğdu kardeşim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. Allah'ı sevdiğini söyleyip de onun koyduğu sınırları gözetmeyen kimse dürüst değildir. Yahya bin Muaz rahimehullah'ın güzel sözünü bizlerle paylaşmış. Allah razı olsun. Ki öyledir. Yalancıdır o kimse. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve mikrofonlarımızı Tin suresine çeviriyoruz. Buyurun bismillah. Tin suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Tine, Zeytun'a, Tur-i Sina'ya ve bu güvenli ülkeye yemin olsun ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına döndürdük. Ancak iman edip yararlı ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir ecir vardır. Artık bundan sonra sana dini ne yalanlatır? Allah hüküm verenlerin en iyi hüküm vereni değil midir? Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tin suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Tine, zeytuna kardeşler, yani incire ve zeytuna yemin ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve iki belde geçiyor, iki beldeye de yemin ediyor. Tur-u Sina, ki Musa Aleyhisselam'ın hepimizin malumudur ki Sina dağına çıktığında Allah Azze ve Celle'den ayetleri aldığı yer. Ve bir de bu güvenli ülke dediği Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin Mekke toprakları üzerine yemin ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bir şeylerin üzerine yemin ediyorsa kardeşler, o şeyler çok değerlidir. Çok değerli, değeri çok yüksek olan bir şeyin üzerine yemin ediyordur Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bunu bir kere bilelim. Ve akabinde devam ediyor. Yemin ederek biz insanı en güzel biçimde yarattık. Eksiksiz, kusursuz yarattık. Şerefli bir şekilde yarattık. Ama insan ne yaptı? İnsan nefsine uymasıyla, nefsine uyacağıyla beraber sonra Rabbimiz biz onları aşağıların aşağısına çektik. İnsanı aşağıların aşağısına indirdik. Düşürdük. Seviyesini düşürdük. Yalnız şunlar hariç. İman edenler, imanlarının gereği salih amel işleyenler. Allahu Ekber. Şeref, İzzet sahibi kıldı Rabbimiz Allah Azze ve Celle onları ki bitmez tükenmez bir ecir beklemektedir. Evet, sorularımıza, mesajlarımıza bakalım ve mikrofonlarımızı hemen Nur suresine çevirelim. Buyurun, Nur suresindeyiz inşallah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim, Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Onda apaçık ayetler indirdik. Belki düşünüp öğüt alırsınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın koyduğu cezayı uygulama konusunda bunlara acımayınız. Acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup bunlara uygulanan cezaya tanıklık edip şahit etsin. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur Suresi 1 ve 3. ayet-i kerimelerde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. 64 ayetten oluşan Medine döneminde nazil olmuş olan Nur Suremiz ilk ayetinde beyan buyurulduğu gibi kardeşler, içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığı bir suredir Nur Suresi. Onda apaçık ayetler indirdi ki Rabbimiz Allah Azze ve Celle insanlar düşünüp öğüt alsınlar. Evet, düşünüp öğüt alınsın diye ayetlerini açık beyan ediyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İnsanlar diyor ki, mesela konuştuğumuzda çevrenizde görürsünüz, işte şeriata uygun cezalarla alakalı uygunsuzluğunu savunan bazı asi insanlar, azgın insanlar, tuğyan etmiş insanlar. Efendim işte günümüzde rejim mi olur? İşte rejim nasıl bir cezadır ki kişiyi öldürüyorsun, katlediyorsun? Kardeşler, şunu unutmayalım. Rejim, yani o kişinin taşlanarak öldürülmesi şeriatın hükmüne göre veya işte değnekle vurularak, işte 100 değnek, baban da olsa anan da olsa fark etmez, kızın da olsa fark etmez, böyle bir cezanın ağır olması o suçun cezası olduğundan dolayı değil. Bakın, bunu unutmayalım. Evet, o suçun cezası aslında, ama asıl amaç, asıl gaye daha sonra olacak suçların önünü almak. Bakın, daha sonra doğacak suçların önünü almak için Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu cezaları beyan buyurmuştur. Yoksa siz suç işleyin, günah işleyin, biz size ceza verelim, sonra cezanız bittikten sonra bir daha yaparsınız manası çıkar. Günümüzde olduğu gibi adam hırsızlık yapacak, seni içeri atacaksın cezaevine, 3 ay sonra 5 ay sonra çıkacak, bir daha yapacak. Ne yaptın ki sen yani? Şimdi suçun önünü mü engellemiş oldun? Suçun önüne bir set mi çekebildin? Hayır. Birisi bir kadına sarkıntılık yapmış, zina etmiş, parçalamış, doğramış, atmış, gömmüş. Sonra adam alıyorsun, işte müebbetti, şundan şundan dolayı işte 25 yıla, işte bundan dolayı da 10 yıla, 5 yıla, bir de af çıktı, serbest bırakın gitsin. Kaç tanesi var böyle? Kaç tanesi? Hangi birini konuşacağız? Hangi birini anlatacağız? Sen hangi suçun önünü alabilirsin? Hangi suçun önüne set çekebilirsin ki bu şekilde? Adam sokakta yatıyor zaten. Kışın suç işliyor, giriyor işleyse içeride, diyor ki kalacak yerim var, sıcak, kapalı. Yazın serbest bırakılıyor, çıkıyor, bir daha işliyor kışa doğru. Kışın, yazın parklarda yatıyor, köprü altlarında yatıyor. İşte hırsızlık yapıyor kendince, yiyor içiyor. Kışa doğru bir daha suç işliyor, cezaevine giriyor. Gir çık, gir çık. Suçun önünü alabilir misin? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle suçun önünü almak için, bakın, diyor ki zina eden evli, zina eden kadınla zina eden erkeği rejim edin, öldürün. Cezası buysa bitti. Hırsızlık mı yaptı? Elini kesin. Bitti. Bakayım bir daha yapabiliyorlar mı? Birisi sizin çocuğunuza, karınıza veya işte eşinize veya arkadaşınıza, yani birisine canına kastetti, yaraladı ya da öldürdü. Çıkarın şehrin merkezinde aynı suçla, aynı öldürme şekliyle onu bir katletsin bakayım devlet. Öldürsün bakayım, kısas yapsın bakayım. Bir daha o suç işlenebiliyor mu? Ya da suçların oranı kaçta kaça düşüyor? Abartmıyorum, %80 ise direkt %1'e ya da %5'e düşer. Direkt. Zamanla da zaten inecektir aşağı aşağı. Evet, çoğaltabiliriz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin hükümleri en güzel hükümlerdir kardeşler. Başımızın tacıdır. Huzur ve saadetin sağlanacağı tek hükümlerdir. Coşkun Musullu abim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Tekvir suresi sorumuzun cevabı. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma abim. Özcan Özaslan kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bereketli olsun programınız demiş. Rabbim programımızı daima bereketli kılsın. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Allah için seviyoruz sizi. Programı da seviyoruz. Lokman suresi 13 ve 15. ayetleri okur musunuz? Sorumuzun cevabı Tekvir suresinde geçiyor. Allah'a emanet olun diyerek mesajını noktalamış. Sen de ona emanet ol. Onu unutma. Ve bir mesajımız daha. Emine Alıcı bacımızdan. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. İstek olarak da Araf suresi 156. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız? Allah Celle Celaluhu'ya emanet olunuz demiş. Siz de ona emanet olun. Onu unutmayın. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mi'ric suresi 19 ve 35. ayetler demiş kardeşimiz. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insan aceleci yaratılmıştır. Ona kötülük dokundu mu mızıkçılık yapar. Ona iyilik dokundu mu cimrilik eder. O namaz kılanlar bunun dışındadırlar. Onlar namazlarına devam ederler. Onların mallarında dilenen ve yoksul için belirli bir hak vardır. Onlar ceza gününü onaylayıp doğrularlar. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar apışlarını, ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeler hariç. Çünkü onlar bunda kınanmazlar. Fakat ondan ötesini arayanlar, işte onlar haddi aşan haşarılardır. Onlar kendilerine emanet edilenleri ve başkalarına verdikleri sözleri gözetirler. Onlar şahitliklerinde dürüsttürler. Onlar namazlarına dikkat ederler. İşte onlar cennetlerde ikram olunanlardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Me'ariç suresi 19 ve 35. ayet-i kerimelerinde o cennetlik kullar, o namaz kılan kullar özellikle, namaz kılan kulların özelliklerini ve vasıflarını Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere saydı. Eğer namaz kılan bir kimsede ceza gününü onaylayıp doğruladıktan sonra Allah'ın azabından emin olmadığını bildiği halde apışlarını, ırzlarını koruyanlar, emanetlere riayet edenler, söz verdikleri zaman sözünde duranlar, haddi aşmayanlar halinde değillerse namaz kılanlar, dönsünler namazlarına bir baksınlar. Namazlarda sıkıntı mı var acaba? Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkor. Namaz insanı fahşa ve fuhşiyattan uzak tutar. Namaz. Kardeşler. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Me'ariç suresinde böyle beyan buyurdu dedik ve mesajlarımız var. Ve hemen seslendirelim, akabinde de kısa aramıza gitmiş olalım. Samet Koç kardeşim, selamünaleyküm hocam, Ümraniye'den yazıyorum sizlere. Hocam şu an yeni doğan bebeğim yoğun bakımda yatmaktadır. Sizden ve bizi dinleyen kardeşlerimizden dua bekliyorum. Allah razı olsun demiş Samet kardeşimiz. Rabbim şifalar versin yavrumuza. Sizlere bağışlasın, İslam'a bağışlasın. İmtihanınızı kolay kılsın Rabbimiz Allah Azze ve Celle diyelim kıymetli kardeşim. Rabbim çocuğumuza şifalar ihsan eylesin ve sizlere bağışlasın tekrardan. Dinleyicilerimiz de kardeşimize dua edebilirler. Samet Koç kardeşimizin yavrusu için haseten isim vererek. Ve Ümit Kaynar kardeşim, selamünaleyküm. Cevabımız Tekvir suresi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim kolaylıklar versin. Devamlı salih amel işlemeye devam edelim. Dün sohbette senin dediğin gibi abi, cennetin hangi hayırlı salih amelde saklı olduğunu bilemeyiz. Cennetin nerede saklı olduğunu bilemeyiz. O yüzden devamlı amellerde bulunmamız lazım. İnşallah kardeşim. Ahmet Şahin abim, selamünaleyküm. Tekvir suresi sorumuzun cevabı demiş. Ümraniye'den yazmış bizlere. Özel FM müdavimlerinden sevgili büyüğümüz Nevraz Duman abimiz ameliyata alınmış. Rabbim şifalar versin. Dua edelim inşallah kardeşlerimize. Ve mikrofonlarımızı kısa aramıza bırakıyoruz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
8: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Evet kıymetli dinleyicimiz, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ikinci bölümümüze ve selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla başlıyoruz programımıza. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen kardeşlerimize sorumuzu gündeme getirmiş olalım ve akabinde isteklerimize, mesajlarımıza yer veriyoruz. Bugünkü sorumuz şöyleydi kardeşler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyurdu. Cehennem kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman her nefis ne hazırladığını bilecektir. Evet, bu ayet-i kerimelerimiz hangi surede geçiyor ve bu ayet-i kerimelerden neler anlamamız gerekiyor kardeşler? İnşallah hayatımıza ikame edenlerden oluruz. Ve mesajlarımıza hemen bakıyoruz. Alaaddin kardeşimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Bağcılar'dan yazıyoruz sizlere. Sizi Allah için seviyoruz, severek dinliyoruz. Rabbim böyle programın sayısını artırsın. Sizden Furkan suresi 7 ve 9. ayet-i kerimeleri istiyorum. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim demiş. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim hakkınızda hayırlar eylesin kıymetli kardeşim. Bu dünyada ve ahirette sizi güzelliklerle karşılaştırsın. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz. Mehmet Çoruk kardeşim, selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir suresinde geçmektedir demiş. Notumuzu aldık. Ve Selahattin Yüksel kardeşim, selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi, Asr suresini seslendirir misiniz demiş. İnşallah programımızın sonunda. Ve bir başka mesajımız, Bakara süt ürünlerinden Ferit kardeşimiz. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tekvir suresinde geçmekte kıymetli kardeşlerim. Sizi Allah için seviyoruz demiş. Allah da sizi sevsin kıymetli kardeşim. Bağcılar Güneşli tarafından bize yazmış kardeşimiz. İnşallah Rabbim işlerini bereketli kılsın diyelim. Ve mikrofonlarımızı Hac suresi 1 ve 2. ayetlere bıraktık. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizi incitecek davranışlardan sakının. Şüphesiz o kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile karnındakini doğurur. İnsanların hepsini sarhoş görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hac suresi 1 ve 2. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Kıyametin dehşetinden Rabbimiz bizlere haber vermektedir ve dehşetli bir gün, kıyamet günü. Kardeşler, kıyametin ne zaman kopacağını soranlar oluyor. Bence kıyametin ne zaman kopacağı değil, kıyamet için ne hazırladığımıza baksak daha iyi olur. Evet, mesela

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar, inanan erkekler ve inanan kadınlar, doğru söyleyen erkekler ve doğru söyleyen kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, gönülden bağlanan erkekler ve gönülden bağlanan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayıp anan erkekler ve kadınlar var ya, Allah bunlara büyük bir bağışlanma, büyük bir sevap hazırlamıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkekler ve kadınlar, doğru söyleyen erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı, merhametli erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünmelerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok canan erkekler ve Allah'ı çok canan kadınlar var ya, işte Allah bunlara büyük bir mağfiret, büyük bir mükafat, büyük bir ecir hazırlamıştır. Evet, ayetin üzerinde çokça durabiliriz ama isteklerimiz var kardeşler, inşallah isteklerimize yer vereceğiz. Nuh suresi 23 ve 24. ayetlerdeyiz. Cihan Bektaşoğlu kardeşimizin isteğini dinliyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın Ved, Suva, Yegus, Yeuk ve Nesri bırakmayın dediler. Çoğunu şaşırttılar. Sen de zalimlerin yalnızca şaşkınlıklarını arttır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nuh Suresi 23 ve 24. ayet-i kerimelerde Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bize örneklerini verdi kardeşler. Hikmetli öğütlerini inşallah uygulayan kullarımızdan oluruz, kullardan oluruz. Onlar ilahlarına öyle bir sarıldılar ki dediler ki sakın sakın ilahlarınıza sahip çıkın. Atalarımız olan, liderlerimiz olan, daha önce bizim için mücadele etmiş, kahramanlık göstermiş, büyüklük yapmış olan Ved, Suva, Yegus gibi veya Nuh Aleyhisselam'ın kavminden gel bu tarafa Mekke döneminde Lat, Menat, Uzza gibi oradan gel bu tarafa doğru kimler varsa putlaştırılmış olan aynı şeyler kardeşler. Hep devam ede gelmiştir. Hak batıl mücadelesi olduğu müddetçe. Bizler de Rabbimizin hükümlerine

0: hükümlerine, ilahımızın hükümlerine, kanunlarına, yasalarına ve merhametine sığınarak inşallah hareket edeceğiz. Talat Dinçer abim Yunus suresi 1. ayet mealini paylaşmış bizlerle. Elif, Lam, Ra, işte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar kıymetli kardeşlerim demiş. Kur'an mümine şifadır. Kalpleriniz pak ve temiz olsaydı Kur'an'ı okumaya doymazdınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın o güzel sözünü bizlerle paylaşmış. En son Kur'an'ı ne zaman okudunuz diye sormuş Talat abimiz. Evet, biz de kardeşlerimize sormuş olduk Talat abimizin diliyle. İnşallah Kur'an okuyanlardan oluruz. Kur'an çünkü şifadır kardeşler. Hem gönüllere şifa, hem hastalıklarımıza şifa. Evet, bir başka mesajımız var mı? Yok. Hemen mikrofonlarımızı Lokman suresi 13 ve 15. ayetlere çevirdik. Özcan kardeşimizin isteğindeyiz. Buyurun, bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bir zamanlar Lokman oğluna kendisine öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Biz insana anne babasına bakmasını emrettik. Annesi hamileliği sırasında onu güçlüklerle karnında taşıdı. Onun sütten kesilmesi 2 sene içindedir. İnsana şöyle dedik: bunlar bana şükredesin, anne ve babana da teşekkür edesin diyedir. Dönüş banadır. Eğer o ikisi senin bilmediğin bir konuda bana ortak koşman için uğraşırlarsa onlara itaat etme. Dünyada onlara güzelce davran. Bana gönülden yönelenin yolunu tut. Sonra dönüşünüz banadır. Ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim." Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 13 ve 15. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbim ibret alan, öğüt alan kullarından eylesin cümlemizi. Habib Pekdemir abim, "Müslümanlar asla düşmanlarına mağlup olmazlar. Biz Müslümanlar sadece ihtilaflara mağlup oluruz." Maalesef abim, Abdullah Azam'ın o güzel sözünü bizlerle paylaşmış. Maalesef öyleyiz. Rabbim bizi muhafaza eylesin diyelim. "Selamünaleyküm Abdullah abi. Rabbim yayınınızı bereketli kılsın inşallah. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin. Dualarımız sizlerle. Sorumuzun cevabı Tekvir suresi. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için de seslendirir misiniz?" demiş. Allah'a emanet olun. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli abim. Hayırlı işleriniz, bereketli kazançlarınız olsun. Araf suresi 156. ayet-i kerimedeyiz. Sizin için de seslendirmiş olalım. Buyurun, Bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bize hem bu dünyada hem de ahirette bir iyilik ver. Biz sana tevbe ederek dönüp geldik. Allah şöyle buyurdu. Dilediğimi azabıma uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu ileride özellikle korunan, zekatı veren ve ayetlerimize iman eden kimselere vereceğim. Evet, Araf suresi 156. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Bu ayetlerin inmesi üzerine Yahudiler, biz Allah'ın ayetlerine yani Tevrat'a iman etmekte ve zekatı da vermekteyiz. Onun için Allah'ın rahmetine biz dahiliz dediler. Bunun üzerine Yüce Allah artık bunun böyle olmadığını, kim Resulü Muhammed'e ve ona indirilen Kur'an'a iman edip uyarsa ancak onların saadete erip cennete gireceğini aşağıdaki ayetlerde bildirdi kardeşler. Yani 157-158'de de devam etmektedir ayet-i kerimeler. Evet, hemen mikrofonlarımızı bir isteğimize daha çevireceğiz. Asr suresinde mikrofonlarımızı bırakacağız. Selahattin kardeşimizin isteğiydi. Alaaddin kardeşimiz adına da dillendirmiş olalım inşallah tüm dinleyicilerimiz için. Buyurun, Bismillah, Asr suresindeyiz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbim okuduklarımızı güzel bir şekilde hayatımıza nakış nakış işleyen kullardan eylesin ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Böylelikle programımızı noktalamış olduk ve bugünkü sorumuzun cevabına geldik kardeşler. Bugünkü sorumuzun cevabı Tekvir suresi 12 ve 14. ayetler. Eyvallah, benli kitaptan Fatih abimin mesajını da görmüş olduk. Notumuzu aldık. Evet, sorumuzu bir kez daha kardeşlerimize okumuş olalım ki ayet-i kerimeler malum, Tekvir suresi 1. ayet-i kerimeden başlayarak işte gökyüzü yarıldığı zaman, güneş ve ay tortop olduğu zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, başıboş develer, develer başıboş bırakıldığı zaman, kıymetli develer başıboş bırakıldığı zaman, kız çocuklarına hangi günahtan ötürü gömüldükleri sorulduğu zaman, cehennem yaklaştırıldığı, cehennem kızıştırıldığı, cennetin de yaklaştırıldığı zaman, insan, her kişi önden ne gönderdiyse onu bilecektir, onu görecektir. Evet, biz ne gönderdiğimize, ne hazırladığımıza bakalım kardeşler. Önden ne gönderebiliyoruz, ne hazırladık, elimizde ne var? Evet, hani derler ya, işte elde var bir ya da cepte var bir. Onu koyabiliyor muyuz? Yarın Allah'ın huzurunda şu var deyip gönlümüzü, göğsümüzü kabartabiliyor muyuz? Hani o üç kişi mağaraya sığınmışlardı da salih amellerle Allah'tan dua istemişlerdi. Salih amelleriyle. Var mı öyle bir şeylerimiz bizim de? Evet, söyleyecek çok sözümüz var. Böylelikle noktalamış olduk. 32 kardeşimiz mesaj iletmiş bizlere. 2 kardeşimiz cevapsız kalmış. 30 kardeşimizden 2 kısmetli dinleyicimizi bulacağız o zaman. İlyas kardeşimden bir numara rica edeceğim. 30'a kadar 30 olsun diyor. Ahmet Şahin abimiz var 30'da. Bir numara daha rica edeyim o zaman İlyas kardeşim. 6 olsun diyor. Ferit Ege kardeşimiz var. İnşallah bizlere ulaşırsa kendilerine hediyelerini göndermiş oluruz. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emine alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Pazartesi tekrar görüşebilmek ümidiyle inşallah. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoş kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: Gönlünde ne varsa ya Resulallah, sana zafer verinceye, fetih ihsan edinceye dek Allah, önünde kılıç sallamaya ya da ölmeye bu uğurda. Uzat elini ya Resulallah, işte ellerim, beyat ederim, söz veririm.
1: Ellerimi tut ya Resulallah, önünde çarpışmaktan, uğrunda ölmekten yüz çevirmemeye,
2: yeryüzünde kula kulluk ortadan kalkıncaya, şehadete ya da zafere kadar dövüşmeye.
1: Allah'ın adı üstüne yemin ederim.
3: Kardeşim, kardeşlerim, kardeşlerim.
4: Özel efem. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Canlı performans, ayet istek programı.
7: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4.000, küçükbaş kurban bedeli 5.000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
0: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
15: Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! Sabredin. Düşmanlarınıza karşı sebat gösterin. Nöbet bekleşin. Allah'tan gereğince korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ailenizi seçemezsiniz. Onlar size Allah'ın armağanıdır. Sizin de onlara olduğunuz gibi. Hayır demek kolaydır. Çünkü evet denilince yapacak iş çıkacaktır. Umutsuz durumlar yoktur. Sadece umutlarını kaybetmiş insanlar vardır.
2: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim ilmimi arttır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Ayetlerin huzurunda Rabbimiz bize doğruyu söyleme, doğruyu anlama ve doğruyu başkalarına aktarma gücü, kabiliyeti, yeteneği ve şuuru lütfetsin inşallah. En'am suresinin 74. ayetinden itibaren okuyoruz. Uzun bir bölüm halinde İbrahim aleyhisselam ve devamında peygamberlerle alakalı bir konu anlatılmış olacak. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın değişik açılardan, değişik yönlerden ele alındığını biliyoruz. Bütün peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde farklı boyutlarıyla ele alındığı gibi İbrahim aleyhisselam da değişik surelerde değişik boyutlarıyla Rabbimiz tarafından bize tanıtılır. Tanıtılmakla kalmaz, onu örnek almamız da tavsiye edilir. Kur'an-ı Kerim'de bakabildiğimiz, öğrenebildiğimiz kadarıyla İbrahim aleyhisselam Hazreti Peygamber aleyhisselamla birlikte üsve-i hasene olarak Mümtehine 4. ayet-i kerimede geçtiği üzere üsve-i hasene, yani güzel örnek olarak takdim edilen tek peygamber. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ahzab suresinde Allah'a ve ahiret güne iman edenler için sizin için peygamberde güzel bir örnek var, üsve-i hasene var diye takdim edilir. Benzer ifade bir tek İbrahim aleyhisselam için kullanılır Hazreti Peygamber'in dışında. O da Mümtehine suresi 4. ayet-i kerimede. Bu diğer peygamberlerin güzel örnek alınmadığı, alınmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Rabbimiz tarafından onların gözden çıkarıldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Ama özel bir lütuf, özel bir biçim, ifade biçimi olarak bu kelime bir Hazreti Peygamber'e bir de İbrahim aleyhisselama has bir şekilde söz edilir ve üsve-i hasene tabiri kullanılır. Burada En'am suresinin 74. ayetiyle birlikte İbrahim aleyhisselamın bir başka yönü bize anlatılacak. En'am suresinde sözü edildiğine göre, ki burada peygamberlerden fazla söz edilmiyor, yani hayatlarından, yaptığı işlerden, kavmiyle olan mücadelesinden, ilişkilerinden söz edilmiyor. Bir tek İbrahim aleyhisselam biraz uzun bir bölüm halinde bu bölümde, bu surenin bu bölümünde bize anlatılmış olacak. Bunun anlamı ne olabilir ki diye kafa yorduğumuz zaman En'am suresinin tevhidden ve şirkten söz eden bir sure olduğunu dikkate aldığımızda anlaşılır. Yani İbrahim aleyhisselam tevhidi ve şirki tanıtan, tevhide davet eden ve şirkten de insanların kaçınmalarını, uzaklaşmalarını isteyen bir peygamber, model bir peygamber olarak putçulukla ve putperestlikle, şirkle ve şirke düşen insanlarla mücadele eden bir peygamber olarak En'am suresinin bu bölümde bize tanıtılmış olacak. Rabbimizin ayetleriyle İbrahim aleyhisselamı tanımaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle İbrahimu li ebihi Azer. İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Etettehizu esnâmen âlihe. Sen, bir başka surede de sen ve beraberinde senin kavmin diye ifade edilir. Burada sadece babasına yöneliyor bu soru. Sen bir takım putları ilah mı ediniyorsun, ilahlar mı ediniyorsunuz? İnni erake ve kavmeke fî dalâlin mubin. Seni de, senin kavmini de, senin mensup olduğun şu kavmi de apaçık, derin bir sapıklık içerisinde, dalâli mubin içerisinde görüyorum dedi. İbrahim aleyhisselam babasına yönelik bunu söyledi. Tabi tebliğin ilk yapılacağı kesim tabii ki İbrahim'dir. İbrahim'in babasıdır yani. İbrahim aleyhisselamın yetiştiği, büyüdüğü ortam baba ocağı, ana ocağı. Baba ocağında Nemrut'un, tarihi bilgilerin doğruluğunu dikkate alarak söylersek eğer, Nemrut'un bir nevi putlardan sorumlu bir görevlisi olarak, ciddi anlamda bir görevlisi olarak hayatını devam ettiren bir insandır İbrahim'in babası. Ve Allah kendisinin neslinden birçok peygamber göndereceğini takdir ettiği, murad ettiği İbrahim gibi bir peygamberi böylesine putperest bir aile ocağından seçmiştir. Bu da Allah'ın ayrı bir işidir tabii ki. Baba putperest, hem de öylesine bir putperest değil, böylesine bir ocaktan İbrahim aleyhisselam peygamber olarak ve bir de İbrahim aleyhisselamdan sonraki peygamberlerin neredeyse tamamı kendisinin soyundan gelen peygamberler adeta. Bu Allah'ın bir takdiridir tabii ki. Burada özellikle babasıyla ilişkisi vurgulanır. Meryem suresinde de, Mümtehine suresinde de, Tevbe suresinde de buna atıfta bulunur. Rabbimiz babasıyla ilişkisine bir başka önem verir Kur'an-ı Kerim. Her peygamberin babasına bu anlamda önem verildiğini görmüyoruz Kur'an-ı Kerim'de, biliyorsunuz. Yani Nuh oğluyla ilişkisi, Lut karısıyla ve Nuh karısıyla ilişkisi anlatılır. Babasıyla ilişkisi bağlamında İbrahim aleyhisselam özellikle anlatılır. Babasının müşrik olması, halim, selim, son derece yumuşak kalpli, son derece duygusal bir kişi İbrahim aleyhisselam Kur'an'da böyle tanıtılır. Böylesine bir peygamberin müşrik olan babasına karşı bu merhametini acaba istismar etti mi, kötü yönde kullandı mı, kullanmadı mı, bunu öğreniyoruz Kur'an'dan. Zaman zaman istiğfarda bulunma çabasının Allah tarafından reddedildiğini biliyoruz. Bir beşer olarak, bir babanın evladı olarak, evlatlık refleksiyle babasına istiğfarda bulunmaya çalışan İbrahim aleyhisselam bu istiğfarını Allah kabul etmiyor, etmemiştir. Bunu Rabbimiz özellikle İbrahim aleyhisselamın Kur'an'da anlatılan bütün hayatı içerisinde çıkarıp bir yere koy. Ne demek bu? Mümtehine 4. ayet, İbrahim aleyhisselam ve beraberindekilerde sizin için örnek vardır dedikten sonra bir istisna açar ve bu istisnanın adı da bu. Babasına istiğfarda bulunması hariç İbrahim'in bütün hayatı sizin için örnektir. Bunu Mümtehine suresi 4. ayet açıkça ortaya koyar. İbrahim'in babasına istiğfarda bulunması demek ki örnek alınacak bir tavır değil. Yani müşrik bir baba için istiğfarda bulunur mu? İbrahim yapmıştır. Yapsın. Allah diyor ki örnek değildir. Tevbe suresi 114. ayet-i kerimede de İbrahim'in neden böyle bir istiğfarda bulunduğunu ve sonucun nasıl olduğunu anlatırken der ki Rabbimiz, İbrahim'in babasına istiğfarı ona olan sözünden dolayıydı. Ben senin için bağışlanmaya dileyeceğim diye söz verdiğinden dolayıydı. Ne zaman ki babasının müşrik olduğu netleşti, ortaya çıktı, artık neredeyse kalbinin damgalandı, mühürlendi, ortaya çıktı, İbrahim aleyhisselam ondan beri oldu, ondan uzaklaştı. Yani İbrahim aleyhisselamın söylemiş olduğu babasıyla alakalı bağışlanma dileği örnek alınacak davranışlardan değil, ama onun dışında bütün hayatı örnek alınacak bir insan olarak anlatılır. Putçu bir ailede yetişen İbrahim gibi bir peygamberden bahsediyor Rabbimiz bu bölümde. Ve kullanırken de ifadeyi babası Azer'e ilk tebliğde ilk muhatap elbette en çok görüştüğüdür. En çok beraber olduğudur. Bu bütün peygamberler için kuraldır. Son peygamber için de kuraldır. Yani dinle, dinin başkalarına ulaştırılmasıyla ilgili bir sorumluluk üstlendi mi bir peygamber? Ne yapar? Elbette öncelikle yakınlarını. Aleyhissalatü vesselam da nitekim öyle yaptı. Yani yabancılar çağrılmadı peygamber tarafından. Amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri dururken yabancılar çağrılmadı. Öncelikle yakınlarını çağırdı. Öncelikle yakınlarına bunu bildirmek zorundaydı. Yakınlarından başlar. Muhatap bulur veya bulmaz ayrı bir konu, ama davetin yöntemi itibariyle yakından başlar. İbrahim de yakından başlıyor, babasından başlıyor. Sen bu putları ilah ediniyorsun. Seni ve kavmini bu yapınızla, bu düşünceniz ve davranışlarınızla dalalin mubin, apaçık sapıklık, net bir sapıklık ya da derin bir sapıklık içerisinde görüyorum dedi. İbrahim'in babasının adı özellikle burada vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği bu isim İbrahim'in babası Azer. Bu isim müfessirler tarafından zaman içerisinde özellikle kimi tarihçilerden etkilenmek suretiyle aslında İbrahim'in babası değil de İbrahim'in amcası olduğu gibi bir takım yorumlara sevk edilmişler, yorumlara yönelmişler. Azer İbrahim'in babası değil, amcasıdır şeklinde. Bu yorumların temelinde iki tane faktör var. Birisi, İbrahim'in babasının adı Tevrat'ta Tareh olarak bilinir. Tareh. Tevrat'ta Kitab-ı Mukaddes'te İbrahim'in babası Tareh'tir. Kur'an'da İbrahim'in babasına Azer deyince biraz Kur'an mı Kitab-ı Mukaddes mi? Kur'an'ın verdiği bilgi mi, Kitab-ı Mukaddes'in verdiği bilgi mi acaba, hangisi doğrudur diye insanlar sanki Kitab-ı Mukaddes'in söylediği bilgiyi buna da tercih etmeye çalışıyorlar. Tabii bir ipucuyla birlikte. Yani ne demek? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman amcalar da baba olarak değerlendirilir. Amcalar da baba olarak değerlendirilir. Mesela Abaike İbrahim ve İsmail ve İshak şeklinde işte Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yakup'a bunu söylerken son vasiyetleri sırasında, sekerat sırasında baban İbrahim, İsmail, İshak amcalarına da baba dediğinden hareketle bunu söylemeye çalışıyorlar. Ama doğrusu buna dair bir ipucu olsaydı bunu anlardık da. Fakat Kitab-ı Mukaddes'teki tarih ifadesi Müslümanlar tarafından daha çok ön plana çıkarılmış ve buradaki Azer'in İbrahim'in babası değil amcası olduğunu ama Kur'an-ı Kerim buna baba dediğini ifade etmeye çalışıyorlar. Zorlama bir yorum. Kur'an baba diyorsa babadır. Çok da problem değil. Asıl bunu söylemenin, bu şekilde bir kanaate sahip olmalarının asıl ikinci nedeni ise görünen o ki bu yorumlardan çıkan sonucu okuyabildiğim kadarını söylüyorum. Sanki şöyle bir anlayış geliştirilmiş ve bu anlayış üzerine Azer İbrahim'in babası değil de amcasıdır denmiş. İbrahim gibi bir peygamberin babası müşrik olmamalı. Mantığı geliştirilmiş. Yani Azer putperest bir insan, İbrahim gibi bir peygamberin babası. Böyle bir evlat, böyle bir baba. Yan yana konulamıyor bir türlü. Konulamayınca yok ya bu İbrahim'in babası değil de amcasıdır noktasına getirilmeye çalışılmış. Aynı yapıyı Müslümanlar, Allah kendilerinden razı olsun, bizden önceki alimler, kim alimler, hepsi değil tabii ki, Hazreti Peygamber için de aynı yöntem uygulamışlar biliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber'in babasının peygamber olmadan yıllar önce vefat ettiğini bildiğimiz bir insan sonuçta Abdullah ve buna rağmen Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi bir peygamberin babasının Müslüman olması insanların gönlünden geçiyor. Onun için ne yapıp edip peygamberin babasını Müslüman yapmamız lazım. Ne yapıyoruz? Bir rivayet oluşturuyoruz. Diyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduktan sonra çok istedi babasının Müslüman olmasını. Gitti dua etti. Allah da peygamberin hatırını kırmadı. Peygamberin babası yıllar önce ölmüş olan babası ki yaklaşık 40 yıl önce işte vefat etmiş olan babası kalktı, dirildi, dikildi ve iman etti. Onun Allah'ın Resulü olduğunu iman etti. Tekrar mezarına girdi. Yani bir peygamberin babasının Müslüman olup olmaması bir peygambere zarar vermiyor ki zaten. Ne fark ediyor ki? Oysa Müslim'de, Sahih Müslim'de geçen bir hadiste zaten Hazreti Peygamber bu işi de çözmüş aslında. Ya diyeceksin peki onlar bu hadisi görmediler mi? Hadisi yorumlayarak görmezden geliyorlar. Aslında görülen bir hadis, açık ve net. Birisi geliyor peygambere diyor ki ya Resulallah, Müslim'de geçen bir hadiste, ya Resulallah babam nerede? Aleyhissalatü vesselam diyor baban cehennemdedir diyor. Sorular sorunca hoşuna gitmeyecek cevaplar da gelecek tabii ki. Bunun üzerine dönüp giderken şahıs onu çağırır aleyhissalatü vesselam. Gel der, senin de baban benim de babam cehennemdedir der. E bu kadar net, ne gerek var? Çok da önemli mi sanki? Yani peygamberin babası iyi bir insan olduğu zaman peygambere bir katma değerim var. Babası müşrik olduğu zaman yani bir zararım var, ne münasebeti? Bir alakası yok ki zaten. Onun için bu çabayla İbrahim'in babası Azer'i İbrahim'in amcası Azer'e dönüştürmeye çalışanlar doğrusu biraz da lüzumsuz bir takım şeylerle ilgileniyorlar gibime geliyor. Peki biz niye söylemek zorunda kaldık? Hani Kur'an açık, hani Kur'an mübin, hani Kur'an çok net. E tabii yani Kur'an'ı kendi haline bıraksalardı, 14 asır kendi haline bıraksalardı, sağdan soldan bir takım hurafeler, uyduruk şeyler, ayetlere, kavramlara, kelimelere yüklenmeseydi ne ben burada olurdum ne siz burada olurdunuz. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde anlardık. Yani zihinler kirletilmiş, bilgiler kirletilmiş, Kur'an sadeliğini kaybetmiş, Kur'an-ı Kerim her tarafa çekilen bir kitap haline dönüştürülmüş. E bize de düşen bir Müslüman duyan

0: varlığıyla bize de düşen bunları netleştirmeye çalışmaktır. Onun için zaten anlatıyoruz. Değilse bu kadar lafa da gerek yoktu aslında. Sadece kimi kitaplarda var olduğunu gördüğümüz bu bilgilerin ne anlama geldiğini tespit etmek de bir sorumluluk kanaatindeyim. Onun için bunları uzatarak ifade etmeye çalışıyoruz. İbrahim babası Azer'e ilk defa bunu söyledi ve sonra Rabbimiz İbrahim'i bize tanıtıyor. Ve kezalik nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ard. Biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, hükümranlığını, Allah'ın göklere ve yere nasıl sahip olduğunu, göklerin ve yerin sahibinin Allah oluş gerçeğini, Allah olduğu gerçeğini ona gösterdik. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Böylece de yakın bir şekilde, kesin bir şekilde inananlardan, iman edenler olsun diye kendisine gösterdik göklerin ve yerin melekutunu. Bir takım sırlar alemini kendisine gösterdik. Herkesin göremediği bir takım şeyleri kendisine gösterdik. Bunun bir benzeri Bakara suresinin 260. ayeti kerimede Rabbim ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göstersene dedi. Allah dedi ki iman etmiyorsun, ne münasebet ya Rabbi dedi. Ben iman ediyorum. Fakat bir mutmain olsun, ben merak ediyorum. Bir naz makamıdır aslında. Musa Aleyhisselam'ın Rabbim seni görmek istiyorum dediği gibi bir şeydir. Yoksa görmeden iman etmiyor gibi sonuç çıkmaz. İbrahim Aleyhisselam da ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin bana bir göster dedi. İnanmıyor musun? Ne demek ya Rabbi? İnanıyorum da liyatmeyinle kalbi, kalbim mutmain olsun. Türkçedeki mutmainlik değil bakınız. Türkçede mutmain olmak dediğimiz nedir? Öncesi farklıdır, sonrası farklıdır. O değil. Burada yani ben gözümle göreyim, biraz da meseleyi bileyim. Yoksa yani onu gördükten sonra ile görmeden önceki imanda bir fark yok zaten. Onu görmeden önce imanı azdı da sonra arttıysa zaten bu problem. Böyle bir şey olmaz. Bu sadece göreyim, merak ediyorum ya, böyle bir imkan olacağını bilsek biz istemez miyiz? Hakikaten nasıl yani, merak edilmez mi? Edilir. İbrahim Aleyhisselam da bu anlamda, bu da buna benziyor. Yani bir takım şeyleri kendisine gösterdik. Göklerin ve yerin hükümranlığıyla alakalı bir takım şeyleri gösterdik kendisine. Ve arkasından İbrahim Aleyhisselam'ın bir yöntemini, tebliğde, davette bir yöntemini Rabbimiz 76. ayetle birlikte bize izah ediyor. 3 ayeti birlikte okuduktan sonra döneceğim başa. 3 ayet birbirine bağlı olarak kullanılacağından dolayı. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ Ne zaman ki gece üzerini kaplayınca, örtünce İbrahim'i رَأَى كَوْكَبًا Bir yıldız gördü. قَالَ Dedi ki هَذَا رَبِّي Şimdilik şöyle çevireyim. Bu benim Rabbim. فَلَمَّا اَفَلَ Batınca bu yıldız قَالَ لَا اُحِبُّ الْاَفِلِينَ Ben batanları sevmem. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ Yıldızlar battı. Niye battı? Ay çıktı çünkü. Birinin doğuşu diğerinin batışına bağlı. Ya da birinin görünmesi diğerinin yok olmasına bağlı. Birinin etkisi diğerinin etkisizliğine bağlı. فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَازِغًا Kamerin, ayın parlak olduğunu görünce قَالَ هَذَا رَبِّي Bu benim Rabbim dedi. فَلَمَّا اَفَلَ Ne zaman ki battı, قَالَ dedi ki لَاِلَّمْ يَهْدِينِ رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ Dedi ki Rabbim beni hidayete erdirmese, ifadelere dikkatinizi çekmek isterim. Rabbim beni hidayete erdirmese dalliğinden yani sapık olanlardan olurum, sapanlardan olurum. فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً Ne zaman ki güneşi daha parlak gördü, ay da gitti, güneş çıktı çünkü. قَالَ هَذَا رَبِّي Bu benim Rabbim dedi. هَذَا اَكْبَر Bu daha büyük. فَلَمَّا اَفَلَتْ Ne zaman ki güneş de batınca, her zamanki gibi, قال dedi ki İbrahim ya kavmi ey kavmim inni beri'un mimma tüşrikun sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan ben beriyim uzağım onlardan tamamen azadeyim dedi İbrahim Aleyhisselam. Bu bölüm kelamın da kelam ilminin de işin içine girmesiyle farklı ilim dallarının da işin içine girmesiyle farklı alanlarda farklı amaçlarda kullanılan bir bölüm haline getirilmiştir. Genelde bir insanın kendi başına Allah'ı bulabilir mi diye sorulduğu zaman verilen cevap İbrahim Aleyhisselam'dır. Bir insan kendi başına hiçbir peygamber ile karşılaşmadan, hiçbir mesajla karşılaşmadan bir insan kendi başına Rabbini, ilahını bulabilir mi? Evet, bulabilir. Nereden bildiniz? İbrahim Aleyhisselam'ın bulduğu gibi denir. Çünkü o da aynı şekilde yıldız, ay, güneş muhakeme yapmak suretiyle sonuçta Rabbini bulmuştur denir. Oysa bir defa bu surenin bağlamı Ve de şu söyleyeceğim hususlar dikkate alındığı zaman bunun hiç de böyle olmadığını, yani Allah'ı tanıtmayla alakalı bir konu değil burada anlatılan. Allah kimdir sorusunun cevabı verilmiyor ki. Allah nedir sorusunun cevabı verilmiyor bakınız burada. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey tevhidi tanıtmaktır, şirki tanıtmaktır. Allah'ı tanıtmak değildir. Allah'ı tanıtmayla alakalı bir konu burada geçmiyor. Dikkat ederseniz Allah'tan bahsedilmekten öte rububiyetten, Rab'lıktan bahsediyor. Bunu özellikle altını çiziyorum. Burada Allah'ı tanıtma, Allah'ı bildirme bölümü değil burada anlatılan. Tamamen rububiyeti, tevhidi ve şirki anlatan bir bölümdür. İbrahim'in ağzından anlatılan da budur. Peki neye göre böyle söylüyorum? Şimdi burada ifade edilen cümleler "Hâzâ Rabbi, bu benim Rabbimdir" ifadeleri yalın bir Türkçe'ye çevrildiği zaman "bu benim Rabbim" şeklinde çevrilir. Doğrusu burada biraz durmaktaki maksadım, çünkü bunun üzerine yanlış bir düşünce bina ediliyor. Üzerine bina edilen şey eğer o değilse o zaman o düşünce de o düşünce olmaması lazım. Onun için bunun netleşmesi lazım zihnimizde. Burada "Hâzâ Rabbi" yalın bir şekilde Türkçe'ye çevrildiği zaman "budur benim Rabbim" ifadesi. Tercümesi budur elbette. Fakat dikkat buyurun. İbrahim Aleyhisselam'ın burada "budur benim Rabbim" dediği ilk defa mı görmüştür yıldızı? İlk defa mı güneşi? İlk defa mı ayı görmüştür? Bu sorunun cevabını vermek için şöyle bir kurgulanmış olay da anlatılır. Bu kurgulanmış olayı gerçekten ilmine güvendiğimiz insanlar da anlatıyorlar kitaplarında. Tabii bunu söyleyen Allah değil. Bunu söyleyen Peygamber Aleyhissalatu vesselam da değil. Bunu söyleyen tarihçiler. Şimdi bu söylediğim şekle uygun olsun diye anlatılan olay şu. Yani hani İbrahim ilk defa mı yıldızı gördü? İlk defa mı ayı gördü? İlk defa mı güneş gördü? Evet. Nasıl evet yani? Olay şu. Kurgulanmış bir olay. Ciddi ciddi kitaplarda da anlatılır. Mecburen anlatmak zorunda kalıyoruz. Keşke anlatmak mecburiyetinde kalmasaydık. Ama yanlışın temizlenmesi adına bilmek gerekiyor bunu. İbrahim Aleyhisselam doğmadan önce dönemin kralı kendi tahtının birileri tarafından yok edileceğine dair müneccimlerin bir haberini alır. Yani birileri rüyada görür, İbrahim Aleyhisselam'ın tahtı birileri tarafından, bir çocuk tarafından alaşağı edilecektir. O sene doğacak olan bütün çocuklar öldürülür Nemrut tarafından. Bir soykırım yaşanır. Ve İbrahim Aleyhisselam da, annesi hamiledir o sırada. Annesi İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'a kaptırmamak adına götürür bir mağaraya koyar. Anlattığım hikaye tabii ki. Anlattığım hikaye. Yani sonradan birisi, hani bu arada koparız bazen bir yere gideriz, tam o sırada yeni uyanırız ya, hoca hikayemi anlatıyor falan demeyesin diye söylüyorum ara sıra bunu. Gider mağaraya koyar İbrahim Aleyhisselam'ın annesi, onu mağarada doğurur. Mağaranın ağzını da kapatır. Kurtlar, kuşlar gelip zarar vermesinler diye. Gizli gizli, hiç kimsenin haberi yok. O arada İbrahim Aleyhisselam annesi hiçbir şey yokmuş gibi iner memleketine. Zaman zaman da mağara gider, çocuğunu emzirir, besler, geri gelir ve gider. Hayatı böyle devam eder. İbrahim Aleyhisselam 1 yaşına geldiğinde 3 yaşındaki çocuk haline gelirmiş meğer. O hale geliyor. İbrahim Aleyhisselam mağaranın içerisinde hiç gün yüzü görmemiş. Dışarıdan olup bittiğini hiç bilmiyor. Nihayet aklı başına gelince dışarı bir çıkıyor. Bir gün "beni bir dışarı çıkar" diye annesine yalvarıyor ve dışarı çıkıyor. Dışarı çıkınca bir bakıyor ki yıldız. "Aa, bu benim Rabbim" dedi. Sonra yıldız geçince bir baktı ki daha parlak bir şey çıktı. "Ay benim Rabbim." Ayın adını nereden öğrendiyse artık. Sonra o da geçince bu kez güneş çıktı bir gün. Yani belki de birkaç gün içinde muhakemenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu kıssaya göre. Güneş çıkınca "yok" dedi, "bu benim Rabbim." O da batınca dedi ki "ben batanları sevmem. Dolayısıyla Rabbim Allah'tır." Ne enteresan bir şeydir. Ne enteresan bir şeydir ki İbrahim Aleyhisselam yıldızın, ayın ve güneşin Rab olamayacağını birden nasıl da kavrayıverdi. Dikkat buyurun, burada En'am suresinin bu bölümünde kullanılan terimlere bakın. Hidayet, dalalet, Rab, şirk, tevhid. Hep bunlar anlatılır bu bölümde. 74. ayetten itibaren. Bunları bilmek için bir bilgi kaynağı olması lazım ya. Ne anadan öğrenilir, ne babadan, ne çevreden öğrenilir. Hidayetten bahsediyor. Giriş bölümü Hadi bağlantısız bir bölüm deyin. Babasına, ey babacığım, putlara ilah edinmişsiniz. Seni ve kavmini apaçık bir dalalette görüyorum. Dalalet. Dalalet ne? Bilmesi lazım bunun. Sonra hidayetten bahsediyor. Bilmesi lazım. Bilmeden nasıl diyebilir ki bunu? Ama bu hikaye uydurulduğundan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ın bu cümleleri bu anlamda söylediğini de mecburen kabul etmek zorunda kalmış Müslümanların geneli. Ve bunun üzerine bir fikir bina etmişler. Doğrusu bu bir hikayedir sadece. Tarihçiler tarafından kıssalar arasında zikredilen bir kıssadır. Tabii bu kıssaların sağı solu zaten problemli olduğundan dolayı birisi şöyle bir soru sorsa aslında hepsi dökülüp gidecek. Yani bu müneccimler nasıl müneccim? Yani İbrahim'in doğmadan önce doğacağını haber veriyorlar. Doğduktan sonra birkaç metre ötede mağarada olduğundan haberleri yok. Hiç haberleri yok. Enteresan bir şey. Aynı Musa gibi değil mi? Musa'da da böyle bir şey var değil mi? Musa'nın doğacağını haber veriyorlar. Ve onun için bütün insanlar öldürülüyor. Musa doğuyor. Sonra Musa nerede yetişiyor? Musa sarayda yetişiyor. Doğmadan önce Musa ile alakalı fikre sahip olan müneccimler kendi gözleri önünde, kendi kucaklarında büyüyen Musa'dan nasıl haberleri yok? Çünkü kıssanın sağ sol zaten problemlidir. Onun için bu kıssayı özellikle İbrahim Aleyhisselam'ın gece yıldızı gördü, ayı gördü, sonra da güneşi gördü cümlelerini desteklemek, bunun doğrunu ortaya koymak adına mecburen doğru kabul etmeye çalışmışlardır. Onu bir köşeye koyalım, bu bir. İkincisi, şimdi ayetin bağlamına dikkat edin. Kur'an-ı Kerim kendi içinden birçok meseleyi çözer. Zaman zaman burada örnekler de veriyoruz. Kur'an'ı dikkatli bir şekilde okursanız, dışarıdan bilgi yüklenmeden, dışarıdan bilgilerimiz, zihinlerimiz kirletilmeden Kur'an'ı okursak birçok konuyu hallederiz. Bakınız, yıldızı gördü, bu benim Rabbim dedi. Battı, ayı gördü diyor. 77. ayet-i kerimede. Ayı gördü, kamer gördü, dedi ki bu benim Rabbim. O da battı. O da battıktan sonra şöyle bir cümle kullanıyor. Leillem yehdini Rabbi leekunenne minel kavmid dallin. Bakın ay battı, henüz güneşi görmeden önce. Ay battıktan sonra, güneş henüz görülmeden önce bu cümleyi söyleyen bir İbrahim. Eğer Rabbim beni hidayete erdirmese sapık bir toplumdan olurum, kavimden olurum cümlesini söyleyen bir İbrahim. Ayet 78'de güneşi görünce bu benim Rabbim. Nasıl oldu bu ya? Hem ayı gördükten battıktan sonra diyecek ki benim Rabbim beni hidayete erdirmese sapıklardan olurum diyecek. Sonra da güneşi görecek, yok yok budur benim Rabbim diyecek. Nasıl olur bu? Bir defa bu bir çelişkidir. Peki mesele ne o zaman? O değilse bu değilse nedir o zaman? Bu cümle nedir? Bu cümle İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini susturmak için kullandığı bir cümledir. Başında soru edatı gelmiyor diye, gelmemiş diye soru biçimine sokmaktan kaçına da doğrudan bir cümle haline getirmişiz. Halbuki Firavun mesela sihirbazların iman etmesi üzerine sihirbazları tehdit ederken kullandığı bir cümle vardır. Nasıl bir cümle? Aynen şöyle. Diyor ki sihirbazlara Firavun: "Âmentum bihi qabla en âzene lekum." Ayet 123 Araf suresinde. "Âmentum bihi qabla en âzene lekum." Size izin vermeden önce iman ettiniz. Soru cümlesi, soru edatı yok. Sonra onlara tehditler savuruyor 124. ayet-i kerimede. Sizin tabii bunu size akıllınız, sizin fikir babanız, akıl babanız size bunu öğretti öyle mi? Ben sizin ayaklarınızı ve ellerinizi çapraz keseceğim ve hepinizi asacağım diye tehditler içeriyor. 124. ayet Araf suresinde. Şimdi Araf 123-124. ayet-i kerimede Firavun'un söylediği siz iman ettiniz. Bu bir tespit mi yoksa bir tehdit mi? Soru edatı yok. İster soru biçiminde koyun. İman ettiniz öyle mi? Göreceksiniz, size göstereceğim diyor arkasından. Ya da iman ettiniz ha? Göstereceğim size. Her halükarda bir tespit değildir. Ya tehdittir, ya tehdit içerikli bir sorudur. Aynı yapı burada da söz konusu. Benzer cümle Taha suresinde, Şuara suresinde de aynı ifade edilir. Her seferinde de âmentüm, iman ettiniz ha? Soru edatı olmadan kullanılır. Aynı cümleyi buraya uyarlarsak eğer, hâzâ Rabbi, bu benim Rabbim ha? Demek bu benim Rabbim. Anlamındadır bu. Benzer bir cümle yapısı aynı şekilde hadislerde de kullanılır. Mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın İsra Miraç olayını anlatırken kullandığı dilde de aynı cümleler var. birinci semaya yükseldik diyor Cibril'le. Cibril haber verdi, geleceğini, geldiğini haber verince yanında kim var? Yanında Muhammed Aleyhisselam var dedi. O gönderildi mi diye soruyor. Aslında gönderildi mi diye soru şeklinde değil cümle. Ursile gönderildi mi anlamına. Hani bizde bazı yörelerde soru edatı konmadan soru cümleleri kullanılır ya, vurguyla birlikte. Hani geldim, gittin, yedin şeklinde soru edatı kullanılmadan. Bu buna benzer bir şeydir. Ama daha önemlisi, bu bir tespit değil. Aynı zamanda bir muhakemeye davet. Yani bu benim Rabbim demek, öyle mi? Olacak şey değil. Çünkü bu ifadeler burada İbrahim Aleyhisselam'ın düşünce sistemini yansıtan ifadeler değildir. Yansıtsaydı eğer, ayı gördükten sonra, battıktan sonra, güneşi görmeden önce bir defa o ifadeyi kullanmazdı. Bir gerekçem daha var bunu söylerken. Bir gerekçem daha. Olayın akışı içerisinde ayet 83'te, bu olayın devamında, bir nevi olayın son cümlelerini kullanırken Rabbimiz 83. ayet-i kerimede وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَعْتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِدَرْ. Bu ifadenin altını çiziyorum. Yine Kur'an'ın kendi içinden bir destek. Biz İbrahim'e bu delilleri verdik. Niçin? عَلَى قَوْمِهِ, kavmine karşı kullansın diye verdik. Şimdi bakın, İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'ı tanıtsın diye değil ya, kavmine karşı bir delil olarak kullansın diye bunları verdik. Ne oldu şimdi? İbrahim'in demek ki kullandığı bu dil, kavmini sorgulamak, kavminin inançlarını, düşüncesini mahkum etmek üzere kullandığı bir dildir. Ya değilse, bazılarının zannettiği ve söylediği gibi, bir insan tek başına da Allah'ı bulabilir, bir şekilde yanlış bula bula sonuçta doğruyu bulabilir anlamında bir konunun referansı değildir değerli kardeşlerim. Bu tamamen tevhidi anlatan, şirki anlatan bir bölümdür. Dolayısıyla bu bölümün içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkan ifadeler ve Rabbimizin konuyu anlatırken kullandığı ifadeler hep bunu gösterir. Onun için bunu tercüme ederken şöyle tercüme edelim. İbrahim gece olunca kavmine dedi ki, yıldızı görünce, demek bu benim Rabbim ha. Battı, zaten batacağını biliyordu çünkü büyük ay çıktı. Ay çıkınca ben dedi batanları sevmem. İlan etti. Sonra ay çıktı. Ay çıkınca dedi ki, daha parlaktı. Bak hadi diyelim ki o yıldız küçük dediniz. Ay daha parlak. Bu benim Rabbim demek, öyle mi? E bak, bu da battı. Ama şunu bilin ki, Rabbim hidayete erdirmese beni sapıklardan, sapkınlardan olurum dedi. Hadi daha büyük çıksın. Güneş çıktı. Daha parlak, daha büyük. Bu daha büyük dedi. Tut ki bu da benim Rabbim olsun. Demek bu mu benim Rabbim şimdi hadi? Ama o da battı. Çünkü batacağını zaten biliyordu. Ve sonra kavmine dedi ki, ben dedi sizin şirk koştuklarınızdan tamamen beriyim, uzağım dedi. Dalalet, hidayet, şirk, rububiyet kelimeleri herhalde bir insanın kendi başına kullanacağı bir kelime, bir terminoloji değil. Onun için İbrahim Aleyhisselam burada ilk defa görmüş gibi bunları tespit etti, altını çizdi değil. Biliyordu. Dalaletin, hidayetin, rububiyetin, şirkin, tevhidin ne anlama geldiğini de aktarmaya çalışıyordu. Kavminin inandığı, kavminin yanlış inançlarını kendi ifadeleriyle sorgulamaya çalışıyordu. Hani putları kırdığı zaman, ileriki hayatında putları kırdığı zaman soru soruyorlar ya, putları sen mi kırdın? İbrahim Aleyhisselam'ın sorusu, bu soruya cevabı neydi? Evet veya hayır değil ya. Konuşuyorlarsa sorun dedi. Ne demek o? Ya konuşmuyorlar. Onlar döndüler kendi kendilerine. Bozuldular, morardılar. E zaten konuşmuyorlar. Evet dediler. Sonra tehditler başladı tabii ki. Cevap yok. İbrahim Aleyhisselam'ın bir yöntemidir. O anlamda bu insanların kendi inançlarıyla hesaplaşmasını sağlayan, buna kapı aralayan bir bölüm olarak okunması lazım. Yoksa fıtri olan duygunun insanda var olduğunun referansı olarak değil. İnsan bir şekilde Allah'ı bulur, şu ve bu şekilde mutlaka bulur anlamında da değildir bu ayetler. Özellikle bu anlamda da okunması lazım diye düşünüyoruz. Bu özellikle 76, 77 ve 78. ayet-i kerimeler. Devam ediyoruz. Sonunda İbrahim Aleyhisselam netleştirince şunu ilan etti. Zaten bilinmesi gereken şeylerdi. İnni veccehtu vecihe lillezî fataras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Nasıl da bu kavramları öğrendi? Hanif, müşrik, fataras semâvâti vel ardı. Bunların tümü özel bir bilgi gerektirir. Dedi ki, ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim, Allah'a yöneldim. Benim bütün hedefim Allah'tır ve hanif olarak, şirkten tamamen uzak, şirke bulaşmayan bir insan olarak yüzümü Allah'a çevirdim. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve ben müşriklerden değilim sizin gibi dercesine inancını haykırdı onlara karşı. Bunu söyledikten sonra وَحَاجَّهُ قَوْمُ Kavmi onunla tartıştı, mücadeleye girişti. Nasıl bir mücadele? Çocuk mu, deli mi söyledi bunu? Varsın söylesin denir değil mi? Ama öyle değil ki. Zaten bu bir inanç, bir mücadele ortamı oluştu İbrahim'le kavmi arasında ki kavmi onunla tartıştı bu konuyu. قَالَ Yani niye böyle iman ediyorsun? Ne böyle bir şey olur mu? Niye dil uzatıyorsun dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Etuhaccuni fillahi ve kad hadani." Allah beni hidayete sevk etmişken, Allah bana yol göstermişken, Allah konusunda bana yol gösteren Allah konusunda benimle tartışıyorsunuz öyle mi? "Ve la ahafu ma tushrikun bihi illa en yasha rabbi şey'a." Ya bakın dedi. Ben sizin şirk koştuklarınızdan korkmam. Allah dilerse hariç kendini ön plana çıkarmamanın ifadesidir bu. Bütün peygamberlerin illa en yaşa ifadesini kullanmaktaki kastı şirke düşeceği korkusundan dolayı değil tabii ki. Böyle bir risk olduğundan dolayı değil ya. Ben sizin şirk olarak ortaya koyduklarınızdan korkmam. Korkmam dediği zaman Allah'ın sanki arkada gücü yokmuş gibi hissedilmesin diye illa en yaşa Allah dedi. İlla en yaşa Rabbi şeya dedi. Rabbim dilerse hariç. Aynı benzer bir ifadeyi Araf suresinde Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Şuayb'e tehdit ederken de söylenir. Şuayb Aleyhisselam'a ya sev ya terk et dedi. Ya bu memleketi terk edeceksin ya bizim inancımıza döneceksin dediler. Şuayb Aleyhisselam dedi ki biz bu inançtan yeni yeni kurtulmuşken, reddetmişken buna rağmen istemesek de mi bizi bu inanca mecbur edeceksiniz? Kesinlikle bunu kabul etmeyiz. İlla en yaşa Allah de. Allah dilerse hariç. Allah dilerim peki mümkün değil. Ama bu ne demektir? Bir insan %1000 doğru olan bir konuda bile kararını verirken Allah'ın kendisinin arkasında iradesinin ve gücünün olduğunu hesaba katması anlamına gelir. Ben Müslüman doğdum, Müslüman öleceğim. Allah dilerse ayrı demem gerekiyormuş meğer. Niye? Çünkü ben sadece kendi irademle bunu yaptığımı zannedersem yanlış olur. Onun için burada İbrahim Aleyhisselam Allah dilerse hariç ama sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan hiçbir şekilde korkmam. وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Rabbim ilim olarak her şeyi kuşatmıştır. اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ Hiç düşünmez misiniz? Hiç öğüt almaz mısınız? Devam ediyor İbrahim'in kavmiyle tartışma sırasında kullandığı cümle. وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Çok enteresan, çok korkunç, çok muhteşem bir ifade. Kur'an'ın hepsi muhteşemdir. Ama İbrahim'in ağzından bize öğretilen bu cümleyi serlevha yapmak ve gözümüzün önünden ayırmamak lazım. Diyor ki İbrahim, Allah hakkında bir delil indirmediği bir şey. Şirk koşuyorsunuz. Allah bu konuda bir bilgi vermemiş. Hakkında hiçbir dayanak olmayan bir konuda şirk koşuyorsunuz. Siz şirk koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin şirk koştuklarınızdan nasıl korkayım ya? Sizin şirk koştuğunuz Allah'a karşı korkunuz yok. Beni davet ettiğiniz bu şirkten ben nasıl korkayım? Korku ya arkasında güç olduğunu düşündüğünüz birisinden olur. Sevgisini, desteğini kaybetme endişesi taşıdığınız birisinden olur. Ya mutlak anlamda hakim birisinden olur. Peki bunlardan daha öte kim var Allah'ın dışında? En güçlü, en hakim, en sevilen ve varlığına en çok muhtaç olan Allah'ın dışında güç mü var? Peki o zaman niye korkulur ki? İnsanlardan niye korkulur? O zaman demek ki Allah'tan daha güçlü. Onun için Allah'tan daha çok sevgisine muhtaç. Onun için Allah'tan daha çok dayanak olarak ihtiyaç hissedilen bir varlıktır ki, tırnak içinde söylüyorum, insanlar Allah dururken bu tip şeylerden korkar. İbrahim Aleyhisselam'ın cümlesine dikkat edin. Sizin kendisine şirk koştuğunuz Allah'tan korkmadığınız halde hiç de delil yok, gerekçe yok, abuk subuk bir inanç. Siz Allah'tan korkmuyorsunuz, benim putlarınızdan korkmama davet ediyorsunuz. Ne biçim bir şey bu diyor. Korkmam, böyle bir korkuya da gerek yok. İnsanın kalbinde yerleşmesi gereken imanın şeklidir. Rabbim hepimize lütfetsin. Çünkü bütün yanlışlarımız bütün zikzaklarımız, bütün problemlerimiz aslında taşıdığımız, sahip olduğumuz ya da taşıdığımızı ve sahip olduğumuzu düşündüğümüz bu inanç biçimiyle alakalı taşıdığımız problemlerdir. Mesela Allah'ın dışına korktuklarımızdan korkmasak ne kaybederiz ki? Peki Allah'tan korkmasak ne kaybederiz? Karşılaştırın bakalım ben. Allah'tan korkulmasa kaybedilenlerle başkalarından korkulmasa kaybedilenler hiç mukayese bile edilmez. Ama gelin görün ki bu inanç kalple yerleşmeyince, yani Allah'ın dışına bazı varlıkların da etkinliği, egemenliği, hakimiyeti kalpte yerleşince insanlar bir türlü adım atamıyorlar. Niye? Çünkü ne olur ne olmazlarımız var. Korkularımız var. Acabalarımız var. Yani ne bileyimlerimiz var. Bütün bunlar bizim ciddi anlamda, İslami anlamda bir şeyler yapmamızın önünde en büyük engelleri oluşturuyor bizim için. Ondan dolayı da bakın bu ifadelerden sonra 82. ayet-i kerimede Rabbimiz konuyu nereye getiriyor? Ellezine amenu, o iman edenler var ya, o iman edenler ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin. İman edenler ama imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte ulaike lehumul emn, güven bunlar içindir. Korkusuzluk böyleleri içindir. Ve hum muhtedun, ve hidayette olanlar da dost doğru yolda olanlar da bunlardır. Kim onlar? İman edenler ama imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Bu ayet indiğinde, bu ayet indirildiğinde sahabe-i kiram öyle bir tedirgin oldular, öyle bir telaşlandılar. Eyvah dediler, yandık. Sahabe birbirine dertlerini açtılar. Ya dediler, hangimiz zulmetmiyor ki? Mümin olduğumuz halde hangimiz zulüm içerisinde olmuyor ki? Hangimiz kendine zulmetmiyor ki? Eğer böyleyse yandık dediler. Aleyhissalatü vesselam'a arz ettiler. Aleyhissalatü vesselam onları rahatlatan bir açıklama yaptı. Dedi ki, Lokman suresinin ayetiyle aleyhissalatü vesselam Müslümanları rahatlattı. Orada Lokman'ın çocuğuna, oğluna vasiyetlerinden bahsederken 13. ayet-i kerimede şöyledir. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيْ. Lokman oğluna nasihatte bulunurken dedi ki, ey oğulcuğum, لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ, Allah'a şirk koşma. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, şirk büyük bir zulümdür. Aleyhissalatü vesselam bu ayeti okudu. Lokman 13. ayeti okudu. Müslümanların zihninde beliren ve onları tedirgin eden, onların telaşlanmasına neden olan bu endişeyi, bu kaygıyı bu şekilde giderdi. İmanlarına zulüm karıştırmayan, yani imanlarına şirk karıştırmayan anlamında bunu söyledi Rabbimiz. İmanla zulmü yan yana koymayanlar, işte asıl güvende olanlar, korkusuz bir hayat yaşayanlar ve hidayette olanlar, doğru yolda olanlar da bunlardır. Aleyhissalatü vesselam zulmün şirk, şirkin zulüm olduğunu söylemeden, belirtmeden önceki sahabenin tavrı bize Kur'an'la ilgili, Kur'an'ı okuma yöntemiyle ilgili bir ipucu vermektedir. Nasıl yani? Sahabe Kur'an'ı okuduğu zaman, Kur'an'ı okuduğunda zihninde kendi hayatıyla çelişen, Kur'an'ın söylediğiyle kendi hayatlarında ortaya koydukları arasında bir çelişki söz konusu olduğunda öyle çok da rahat oturmuyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi davranmıyorlar. Acaba bunu nasıl telafi edebiliriz? Yani bu böyle değildir anlamına bir sonuç elde etme değil. Yani bir fetva, bir kendimize uygun hale getirme çabası değil. Tam tersine bu böyleyse yandık anlamında kendi kendilerine tedirginlik ve telaş içerisine giriyorlar. Kur'an okurken Müslümanın yöntemi bu olması lazım. Yani Kur'an'ın belirtti bir ifade ile Müslümanın ortaya koyduğu davranışlar arasında bir çelişki, bir tehdit, sonuç gerçekten feci, böyle bir şey söz konusu olduğu zaman Müslümana düşen ciddi anlamda kaygılanmak, endişe etmek, tedirgin olmak, rahat etmemek, uykunun kaçması. Bu bir Müslümanın Kur'an okurken başvurması, uygulaması gereken yöntemdir. İşin bir tarafında bu, ama diğer tarafında da ayetin gereği olarak, yani bu 82. ayetin gereği olarak zulmün şirk, şirkin zulüm olarak nitelenmesinden hareketle insanlar nasıl oluyor iman edecekler de o imanlarına da zulüm, yani şirki karıştıracaklar. Olur mu böyle bir şey? Olur mu demeyin. Çünkü Şirk koşan hiçbir insan yaptığı işin şirk olduğunu zaten itiraf etmiyor ki, kabul etmiyor ki zaten. Yaptığı işin zaten sıradan bir iş oldu. Normal, rutin bir iş olduğunu zaten kabul ediyor. Müşriklerin bütün iddiaları böyle değil mi? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa. Zümer suresinin başlangıcında müşrik mantık ortaya korken mantık bu. Biz Allah'ın berisinde güç verdiğimiz, güçlü gördüğümüz bu insanlara niçin kulluk yapıyoruz? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Şirkin mantığı zaten budur. Şirk sadece tapınma değil. Allah'ın kendisine ait gördüğü, Allah'ın kendisine tahsis ettiği bir özelliği Allah'tan başka birine vermenin adıdır şirk. Bu yönüyle bakıldığı zaman da insanların imanlarından şüphe ettirme anlamında değil. Ama her bir insanın kendi inancını sorgulamasına katkı sağlasın anlamında. Kendim ve size, birbirimize şunu söylemek zorundayız. Şirk çok uzağımızda değildir bakınız. Yusuf suresinde Rabbimiz insanların imanla ilişkilerini anlatırken şu ifadeyi kullanır, dehşet verici. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. En'am suresini okuyoruz. Tevhidin nasıl olması gerektiğini, şirkin nasıl olduğunu anlatan bir bölüm okuyoruz. İlerleyen ayetlerde bu konular daha da yoğunlaşacak. Örnekler, uygulamalar üzerinden bu bize anlatılacak. Mesela 121. ayet, biraz erken okumam gerekiyor bu yönüyle. Şirkten bahseden enteresan bir kural. Diyor ki Allah, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Allah'ın adının anılmadığı boğazlanan hayvanlar, Allah'ın adının anılmadığı hayvanların etlerini yemeyiniz. وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ O bir fasıklıktır. وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Sizinle mücadele etsinler diye şeytanlar birbirlerine ve de özellikle velilerine, kendilerini veli kabul edenlere ilham ederler, vahyederler. Yuhune, şeytanlar. Şeytanların kim olduğu hemen 113. 112. ayette zaten anlatılır. Şeyatinul insi vel cinni diyecek En'am suresi 112. ayette. İnsan ve cin şeytanları birbirlerine vahyederler. Niçin? Müslümanlarla mücadele etsinler diye. Arkasından diyor ki Allah, وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ Eğer siz onlara itaat ederseniz, Allah'a rağmen görüş belirten insanlara itaat ederseniz, itaat etme bakınız, itaat ederseniz, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Arapça bilen kardeşlerimiz çok daha iyi bilir. اِنَّكُمْ kesinlikle, لَمُشْرِكُونَ le kesinlikle. İki tane kesinlikle ifadesi peş peşe. Siz kesinlikle müşrik olursunuz. Siz kesinlikle müşriksiniz. Ne zaman? Şeytanların bu ihvalarına, bu ilhamlarına, vahiylerine aldanırsanız siz müşrik olursunuz. İtaat ederseniz, yöntem, yönetim, hakim, mahkem, bunlardan bahsetmiyor ayet-i kerime. Sıradan bir kuraldan bahsediyor. Allah'ın adının anılmadığı bir takım şeyleri yeme konusunda şeytanların yaptığı ilham ve vahiy ile alakalı olarak Müslüman olduğunu söyleyen, inandığını söyleyen ya da şu ve bu şekildeki insanların itaat etmeleri durumda varacakları nokta budur. وَاِنْ اَطَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ İtaat ederseniz siz müşriksiniz kesinlikle. Rum suresinin 31. ayetinde bu vesileyle okuyayım. مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ Allah'a yönelin, Allah'tan korkun. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Namazı ikame edin. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olmayın. Namazla şirkin arasında bir bağlantı mı var? Elbette. Namaz kılın, namazı ikame edin, müşriklerden olmayın. Şirk onun için çok uzağımızda değil, çok yakınımızda. Aleyhissalatü vesselam ümmeti adına da, birçok hadiste bu ifade edilir, ümmeti adına da korktuğu şeylerin en korkuncu bildiğimiz perestlik anlamındaki şirk değil, gizli olan şirk olduğunu özellikle Müslümanlara tavsiyede bulunur. Sizin adınıza şirk koşacağınızdan, puta tapacağınızdan korkmuyorum, endişe etmiyorum. Ama sizin adınıza asıl endişe ettiğim şey gizli şirkten. O nedir ya Resulallah dediği zaman dedi ki riya, gösteriş. Riya şirktir tabii ki. Aslında bizim gösteriş ya da riya dediğimiz Fudayl bin İyaz vardır tabiinden. Çok enfes bir riya ve şirk tarifi yapar. Çok farklı bir tariftir. Tabiin olunca görüşlerine değer verdiğimdendir bunu aktarıyorum. Diyor ki Fudal bin İyaz, riya bir ameli, salih bir ameli insanların gözünden kaçırmak adına terk etmektir riya. Salih bir ameli insanlardan dolayı terk etmektir. Riya şirk ise, şirk ise salih bir ameli insanlar desinler diye yapmaktır. Şirk ne, riya ne, anlatabildim mi? Yani mesela bir şeyi başkalarının huzurunda infak etmeyi düşünürken başkaları var diye infak etmekten kaçınmak riyadır. Başkaları var diye, başkaları desinler diye infak etmek de şirktir bu tanıma göre. Diyebilirsin ki bu bizi bağlamaz. Siz bilirsiniz. Ama riyanın tanımı budur. Aleyhissalatü vesselam da riyayı şirkle, şirki de riyayla birlikte ortaya koyunca işin vahameti ortaya çıkmış olur. Onun için şirk uzağımızda değil ve ondan dolayı bu 82. ayet-i kerimede Rabbimiz imanlarına, iman ettikleri halde imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, imanlarına zulüm karıştırmayan kişiler, gerçekten asıl güvende olanlar bunlardır müjdesini verir. Rabbim bizi bunlardan eylesin. 83. ayet İbrahim Aleyhisselam'la alakalı, demin bahsettim ama tekrar ayetlerin dizilişi itibariyle yeniden hatırlama adına, ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim'e ala kavmi. Bütün bunun hüccetler, bütün bu deliller, İbrahim'e verdiğimiz bu muhakeme yeteneği, bu konuşma yeteneği, bu inancı ortaya koyma yeteneği, kabiliyeti, hepsi niçin? Ala kavmihi. Kavmine karşı kullansın diye verdiğimiz. Yoksa bizi Allah'a tanıtsın diye değildir. Kesinlikle. Kavmine karşı, yani müşrik olan kavminin inançlarını sorgulamak, onlara karşı kullanmak üzere biz bu hüccetleri verdik. Nerfa'u derecatin men neşa. Biz dilediğimizi, istediğimizi derecelerle yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim. Elbette Rabbin gerçekten hakim ve alimdir der Rabbimiz. Rabbin hükmedendir ve her şeyi bilendir. Kimin derecelerini yükseltir, kimin derecelerini alçaltır? Rabbin buna karar verendir. Ve sonra bir peygamberler geçidi. Çok fazla yoruma girmeden, çünkü sonuçta peygamberler ve isimleri sadece anlatılır. Kavimleriyle alakalı değil, İbrahim Aleyhisselam'a bağlayarak anlattı bir bölüm Rabbimiz. Ayet 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ derken biz İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hibe ettik, bağışladık, lütfettik. Yani önce İshak'ı, İshak'tan sonra torun olarak da Yakub'u. Yakub İshak'ın oğlu, İshak da İbrahim'in oğlu. İsmail neden sırada yok? Sonra gelecek gerçi. Neden hemen burada hibe edilen, bağışlanan çocuklar arasında neden İsmail değil de İshak? Hani İsmail oğullarından peygamber geldi ya aleyhissalatü vesselam. Hani biraz alındık gibi mi? Ne münasebet? İsmail ayrıdır, İshak ayrıdır. İshak neden zikredildi? Çünkü İshak'ın lütfedilmesi apayrıdır. İbrahim kemikleri gevşemiş, Kur'an ifadesiyle. Kısır, çocuk yokken ve de annemiz Sare tamamen ümitlerini kesmişken, Cibril gelip haber verdiği zaman Allah Allah böyle bir şey olur mu diye şaşırdıkları bir dönemde, yani 100 yaşını aşkın gibi görünen bir ortamda çocuk olarak İshak verildi İbrahim Aleyhisselam'a. İshak onun için İbrahim'e gerçekten İsmail de lütuftur, ama eğer lütuftan daha büyük lütuf söylenecekse İshak daha büyük lütuftur. Yaşlılık ve kısırlık, çocuk olma ihtimalinin olmadığı bir dönemde lütfedildiği için İshak'ı bağışladık ve sonra peşinden de Yakub'u. Kullen hedeyna. Hepsine yol gösterdik. Ve Nuhan hedeyna min kabl. Daha önce de Nuh'a da aynı şekilde yol gösterdiğimiz gibi, hidayeti ona da tanıttığımız gibi, ve min zürriyeti Davud, onun zürriyetinden, Nuh'un mu İbrahim'in mi fark etmez, yani bir peygamberin zürriyetinden diğer peygamberler geliyor. Davud, Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun, bütün bunları onların zürriyetinden getirdik. Ve kezalike neczil muhsinin, muhsinleri, kaliteli Müslümanları böyle mükafatlandırırız. Muhsine kaliteli Müslüman tanımını yapıyorum. Biraz belki kulak tırmalayıcı bir ifadedir ama, yani kalite maddede gibi olur ama, muhsinin ihsan teriminden türediğini, aleyhissalatü vesselam da şu tarifini dikkate aldığımızda iş bu noktaya gelir. İhsan nedir diye sorulduğu zaman, Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk yapmandır. Allah'ı görüyormuşsun gibi. Nasıl bir şey bu? İnsanlar yan yana oldukları zaman bile kendine çeki düzen veriyorlar değil mi? bilen birisinin yanında olduğu zaman biraz daha çeki düzen veriyorlar. Ya peygamberin yanında oldukları zaman daha çeki düzen. Ya Allah'ın yanında görüyormuşsun gibi. Her ne kadar sen görmüyorsan da Allah seni görüyor gibi ibadet etmen. Böyle bir yapı sağlandığı zaman zaten kalitemiz artar. Onun için kaliteli Müslüman diyorum. Muhsinler. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Bunları da kullun mine salihin. Hepsi salihlerdendir. Ve İsmail ve Yesa'a ve Yunus ve Lut'an. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut. Ve kullen faddalna alel alemin. Bütün bunları bulundukları çağda, bulundukları çağdaki insanlara, çağdaşlarına hep üstün kıldık peygamberlik vermek suretiyle. Ve min abaihim ve zürriyatim ve ihvanihim. Onların atalarından, babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden de aynı şekilde salih olan insanlar türettik. Vectebeynahum, onların kimisini peygamber seçtik. Ve hedeynahum ila sıratil müstakim, ve bunların hepsini de sırat-ı müstakime gösterdik, yol gösterdik, sırat-ı müstakime yönlendirdik. Bu peygamberler isimleri anlatıldı. Sonra gelecek, oraya geçmeyeceğim ama bir iki cümle söyleyerek dersi bitireyim. Peygamberleri Rabbimiz anlatır Kur'an'da. Burada da bakın anlattı. Kronolojiye dikkat ettiniz mi? Bir baştan, bir sondan, bir ortadan. Çünkü tarih anlatmıyor ki. Bizim bilgi şeklimiz, sistematik bilgi biçimimizden tamamen farklı. İshak, Yakup dedi, Nuh dedi. Sonra sonraki peygamberler geç. Sonra baştaki peygamberler. Kur'an bunu anlatır. Tarih anlatmaz. Kur'an bize peygamber anlatır. Peygamberler tarihi anlatılmaz. Onun için siz peygamberler tarihiyle alakalı yazılan bütün kitapları üst üste koysanız, okusanız Kur'an'ın peygamber tasavvurunu yakalamış olmazsınız. Sadece peygamberlerle alakalı bilgi elde edersiniz. Kur'an çünkü peygamberleri kronoloji sırasına koymaz, bu şekilde anlatmaz. Peygamberleri tevhid mücadelesi nasıl yapılmış bunu anlatmak için anlatır. Burada şunu söyleyeceğim. Birçok peygamberden bahsedildi. Her bir peygamberin zihnimize çağrıştırdığı şey farklıdır. Hükümdar peygamber, yöneten peygamber, zindanda çürütülen peygamber, kuyularda boğulmaya çalışılan peygamber, Mısır'ı yöneten peygamber, inziva hayatına çekilen peygamberler, kavimleri tarafından öldürülen peygamberler, dışlanan peygamberler, zina için gelen insanlara alın kızlarım benim misafirleri rezil etmeyin diyen Lut peygamber gibi, ya da 950 sene boyunca tevhid mücadelesine bıkmadan usanmadan devam eden ve pes etmeyen peygamberler, Yakup, İshak, Yusuf, Musa, bütün bu peygamberler birlikte anlatılır. Sözün özü şu: bu peygamberi okuduğunuz bugün, tıpkı dün gibi, yani 14 asır önce bu peygamberlerle alakalı ifadelere, davete, irşada, yönlendirmeye muhatap olan insanlardaki gibi, bugün de aynen hiç canlılığını ve tazeliğini kaybetmeden şunu söyleyeyim. Yaşadığınız dönem neresi olursa olsun, ne zaman olursa olsun, coğrafya neresi olursa olsun, yaşadığınız toplum biçimi mutlaka tarihte benzeri bir toplum biçimiyle benzerlik arz edecektir. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etûbü ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz. Allah.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha Çanta ve Aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
16: ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanızdır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
6: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
7: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. Altın

0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
2: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müsnedü Şihab 1010. hadis. Yutba'ul müminu ala kulli hulugin leysel hıyanete vel kedib. Mümin hainlik ve yalancılık dışında her huya yatkın olarak yaratılmıştır. Hani duyarız ya, kaderimmiş, kaderim bu, beni böyle bilin, başkasını yapamıyorum. Meğer ki bir insan iman ehli olunca onun kapasitesi, onun kalitesi, onun yaratılıştan taşıdığı özellikleri değişiyormuş. Eğer mümin olmasaydı hem hainlik hem de yalancılık yapabilirdi. Ama mümin olunca onları kapatıyor sanki Allah. O kapılar kapalı. Değişik rivayetlerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müminin halini ahvalini anlattığını görüyoruz bu hadiste. Yani bir insan hem mümin olacak hem yalan söyleyecek. Hem mümin olacak hem hainlik yapacak, hıyanet edecek. Bu mümkün değil. Bunu öğreniyoruz. Hemen aklınıza geldi mi? Hani herhalde çoğumuzun duyduğunu zannettiğim bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam münafığın alametlerinden söz ediyordu. Diyordu ki ayetül münafiki telas, İza haddete kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tümine khân. Bir adam eğer konuşunca yalan söylüyorsa, bir adam eğer söz verip de sözünde durmuyorsa, eğer bir adam kendisine bir şey emanet edilince hıyanet ediyorsa, o zaman bu adamda münafık alametlerini gördünüz demektir. İşte bu hadisler bir Müslümanın ne yalan ne hıyanetle beraber olmayacağını anlatıyor. Acaba emanet nedir, hıyanet nedir diye tereddüdünüz var mı? Bakın isterseniz. Allahu Teala Ahzab suresi 72. ayette İnne aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibal fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kâne zalûmen cehûlâ buyurur. İşte burada bize emanetten söz edilir. Sanki bu emanet insanın halifeliği için yüklendiği yükü ifade eder. Tekalif-i ilahiye diyebileceğimiz İslam'ın kendisi, yaşanması görevidir emanet. İşte bir insan hem Müslüman olacak hem de kendisine verilen bu emanete hıyanet edecek. Yani Müslüman olmakla hıyanet nasıl birleşsin ki? Hem Allah'a söz verecek, tamam ya Rabbi diyecek, kabul ettim diyecek, hem de bunu yalandan söylemiş olacak. Bu mümin üzerinde birleşecek, buluşacak bir huy değil ki. Nisa suresi 58. ayette de Allahu Teala şöyle buyurur. İnnallâhe ye'murukum en tu'eddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri yerinde tutmanızı ister. Öyle emreder. Allah'ın net bir emridir bu. Her bir emaneti. Göz, kulak, el, ayak bir emanettir. Kullukta tutulması gerekir. Oğlan, kız, evlad, oğul bir emanettir. Yerinde tutulması gerekir. Bir insan nikahlı hanımını Allah'ın kendisine emaneti bilir. Onun kulluğunda tutması gerekir. Ya da bir Müslümanın, hatta bir insanın verdiği dünyalık anlamına bir emanet ya da sözlü emanetler, bir sır olarak verilen emanetler de olabilir. Bunlar yerinde tutulmalıdır. Kulluk için nasıl hareket edilecekse öyle yapılmalıdır. İşte mümin, mümin olması açısından buna baştan evet demiştir. Eğer mümin olmaya devam edecekse hainlik yapamayacaktır. Yalan da öyle. Yalanı nasıl söylesin mümin? Allah dedi diye mi? O zaman o zaten başka bir konudur. Hani savaşta yalan, karı koca birbiriyle geçirme konusunda zorunlu yalan ya da insanlar birbirlerinin arasını bulmada, Müslümanların işlerini ıslah etmede bu anlamda, yani öyle değil, öyle dememişti, aslında onunla şunu kastetmiş şeklindeki sözler izin verilen sözlerdir ama bir Müslüman Müslümansa ne yalan söyleyebilir ne de hıyanet edebilir. Tekrar okuyorum. Yutba'ul mü'minu ala kulli hulugin leysel hıyanete vel kedib. Mü'min hainlik ve yalancılık dışında her huya yatkın olarak yaratılmıştır. 1011. Ya'cebu rabbuke mineşşebabi leyset lehu sabbetun. Rabbin olgun davranan gençten hoşlanır. Es-sabbe heva ve hevese meyletmek demektir. Oyun ve eğlenceye dalmak. Aslında çocuk yaratılıştan taşıdığı bir özellikle elbette oyun ve eğlence, lehviyat ve laviyat boş işlere meyillidir ama çocukluğuna rağmen, gençliğine rağmen eğer bir delikanlı Allah'a kul olmak peşinde ömrünü tüketirse ya da hayatını ilimle, din öğrenmekle, ibadetle doldurursa Allah'ın istediği gibi bir hayatı seçtiğinden dolayı lehviyattan, boş şeylerden, oyundan, eğlenceden kendisini alırsa elbette Allah'ın hoşuna giden bir durumdur. Allah-u Teala için Allah bir şeye şaşar mı? Acayip der mi? Allah şaşkın mı? Şaşırır mı? Demenin anlamı yoktur. Çünkü Ra'd suresinin 5. ayetinde de ve in ta'ceb fe acebun kavluhum şeklinde bir ayet Allah-u Teala'nın bu sözü, bu kelimeyi kendisine kullandığına delildir. Demek ki iş Allah'a ait olunca onun sevmesi, hoşlanması şeklinde değerlendirilecektir. Bir genç eğer gençliğine rağmen olgun hareket ediyor, oyuna eğlenceye dalmıyor, dünya ile oyalanmıyor, boş işlerle ömrünü tüketmiyorsa, ilim ve irfan peşinde dinini öğrenmek, anlamak, öğrendiği dini yaşamak, böylece Allah'a kul olmak, ibadet ve itaatle ömür geçirmek peşindeyse, dahası lehviyat ve laviyat dediğimiz kendisine cennet kazandırmayan, cehennem yolunu açan şeylerden de kendini korursa, işte bunu Allah-u Teala sever. Tekrar okuyoruz. Ya'cebu rabbuke mineşşebabi leyset lehu sabbetun. Rabbin olgun davranan gençten hoşlanır. 1012. Yekulullahu Teala ene inde zanni abdi bi ve ene ma'a abdi idâ zekerani. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun beklentisine uygun durumdayım. Kulum beni gündemine alıp adımı anıp zikrettiği sürece onun yanında onunla birlikteyim. Daha önce de zikri geçince söylenmişti. Bu tür ifadelere kutsi hadis diyoruz. Bu hadislerin öğrenilmesinde bir yöntemdir. Yani Allah-u Teala'nın böyle dediğini aleyhissalatü vesselam bizzat ifade ederek söz söylemişse onlar bir özel bölüm oluşturmuştur. Değilse bunlar hadistir ve bunlar madem ki Allah'ın sözüdür öyleyse namazda okuyalım denmez. Allah-u Teala diyor ki ben kulumun beni bilmesi, benden beklentisi ya da beni zannı üzereyim. Beni nasıl isterse, nasıl bilirse ben de ona öyle muamele edeceğim. Eğer o kendi dünyasında beni zikrederse ben de onu kendim zikrederim. Eğer o topluluklarda beni zikrederse ben de onu daha hayırlı ortamlarda zikrederim. Eğer o bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kol boyu yaklaşırım. Eğer o bana bir kol boyu yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer o yürüyerek bana gelirse ben de ona koşarak gelirim buyurmaktadır. Bu hadisin devamında aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala'nın şöyle de dediğini haber veriyor. İn zanne hayran felehu ve in zanne şerran felehu. Dilerse hayır zannetsin Allah adına, hayır düşünsün, hayır beklentiye girsin. O onun için gerçekleşecektir. Dilerse Allah adına kendisi için şer beklentisinde bulunsun. O da onun için gerçekleşecektir. Bir başka rivayette ise fellezun nebi maşae der Cenab-ı Hak. Yani artık bu gerçeğin arkasından kulum ne isterse benimle ilgili öyle zannetsin, öyle bir beklentiye girsin. Bir başka rivayette de فَلَا تَظُنُّوا بِاللّٰهِ اِلَّا خَيْرًا. Allah hakkında ancak hayır beklentisinde bulunun. Çünkü وَاَنَ مَعَهُ هَيْنَ يَذْكُرُن۪ي. veya İza deani, o beni nasıl zikrediyor, gündemde tutuyorsa ben de onunla beraber olurum. O bana ne zaman dua ederse ben de onunla beraber olurum buyurur. Konuyla ilgili sahabeden şöyle bir bilgi buluyoruz. Ashabtan Vasile bin Eska, tabiinden Ebul Esved el-Curaşi'nin hastayken yanına gider. Selam verir ve oturur. Ebul Esved hasta yatağında, ki o hastalığında da vefat etmiştir, sağ elini alır Vasile bin Eska'nın ve yüzüne gözüne sürmeye başlar. Rivayette, çünkü Vasile aleyhissalatü vesselama beyat edenlerdendir, bu eliyle peygambere beyat ettiği için böyle teberrüken onu yüzüne gözüne sürmeye başlar sevgisinden. Vasile bin Eska sorar Ebul Esved'e, sana bir sorum var, Rabbin hakkında zannın nedir der. O da başıyla işaret ederek Hasan, güzeldir der. Bunun üzerine Vasile, müjde sana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum, şöyle söyledi diye bu hadisi rivayet eder. Yani ene inde zanni abdi bi ve ene ma abdi idâ zekerani. Bir de aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur, men ehabbe lika Allah ehabballahu likaeh, kim Allah'la karşı karşıya gelmekten hoşlanırsa, severse Allah'ın huzuruna gitmeyi, onun huzurunda olmayı, onunla beraber olmayı severse Allah da onu karşılamayı sever. Buna göre bir insan Allah hakkında ne bilirse, niye inanırsa sonunda onunla karşılaşacaktır. Allah affeder bilir, affına inanır, vazgeçtim ya Rabbi, tevbe ettim diyebilirse elbette Allah'ın affıyla karşılaşacaktır. Değilse Allah beni affetmez, ben cezamı çekerim derse elbette o da cezaya layık görülecektir. Allah benden kulluk ister, ben ona kul olmalıyım, ben sadece onu dinlemeliyim derse Allah'a kulluğunu yapar, sonunda onu bulur. Ama öyle bir derdi yok, İsyan eder, isyanla ömür tüketirse sonunda defterine yazılacak olan da isyandır. Tekrar okuyorum. Yekulullahu Teala ene inde zanni abdi bi ve ene ma abdi idâ zekerani. Allahu Teala buyuruyor, ben kulumun beklentisine uygun durumdayım. Kulum beni gündemine alıp adımı anıp zikrettiği sürece onun yanında, onunla birlikteyim. 1013. Yümnül hayli fi şukriha. Atın bereketi doğru olanlarındadır. Bu bir at tarifidir. Aleyhissalatü vesselam'dan başka tarifler de alıyoruz. Hatta rengi kırmızı, kırmızıyla siyah karışımı ya da siyah atlardan söz eden hadislerini biliyoruz. Alnında bir beyazlık, yani sakar olanlar, üst dudağı ve burun deliklerinde aklık olan siyah atlar, üç ayağı sekili, sağ ön ayağı lekesiz olan atların bereketli olduğuna dair hadisler biliyoruz. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz atları tanıyor ve onların kalitelerini anlatıyor bize demektir. Zaten bir başka hadiste de atların üç cins olduğunu beyan eder sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, tabir yerindeyse ekmek teknesi bilinen atlar, yani günlük maişet temini için kullanılan atlar. Bir de cihad için, Allah yolunda savaş için bekletilen, beslenen atlar. Bir üçüncüsü, hava için, şan için, şöhret için, başkalarına gurur ve kibir için beslenen atlar. Aleyhissalatü vesselam bu sözü bir başka yerde de söylemiştir. Bir seriye, bir akıncı birliği göndermişti. Onların fetih haberini getiren adamın altındaki at, işte bu vasıflarda bir at, bir al attı ya da yaygın tabirle doğru attı. İşte o zaman demiştir ki sallallahu aleyhi ve sellem, yümnül hayli fi şukriha, atın bereketi doğru olanlarındadır. Araplar kimi atlara kümeyt derler. Onlar kırmızı siyah karışımı renktedir. Atın bütün vücudu kırmızı ama yelesi ve kuyruğu siyahtır. Kimi atlar katıksız, karışıksız kırmızıdır. Yeleleri, kuyrukları da kırmızı. Onlara eşkar denir. Hatta kimi bölgelerde ona yeşil at denildiğini de duydum. Bir de ethem denilen siyah atlar vardır. Ona Türkçe'de yağız at denilir. İşte bunların vasıfları konusunda sallallahu aleyhi ve sellem bizi böyle bilgilendirir. Tekrar okuyorum. Yümnül hayli fi şukriha, atın bereketi doğru olanlarındadır. 1014. Yehram ibn Adem ve teşibbu minhu isnetan, el hirsu alel mal ve el hirsu alel umur. İnsanoğlu yaşlanır ama iki hevesi gençleşir, artar. Dünyalık elde etme arzusu ve yaşama isteği, hırsı. Bu Allah'ın bir yasası. İnsan ihtiyarladıkça kendisinde iki şey sanki gençleşir. İki konu, iki özellik artar. Bir daha çok yaşamak ister, bir de daha çok mal ister. Peki bu özellik herkeste olur mu? Elbette insan olmak haysiyetiyle herkeste. Ama herkes buna dalar, bu özelliğin esiri olur, bu özelliğe rağm olur da yanlış yapar mı? O iş iman işidir, dikkat etmelidir. Fakat benim aklıma gelen, ey ihtiyar ana babaların çocukları, babalarınızda gördüğünüz, göreceğiniz bu özelliği unutmayın diyor sanki bu hadis. Dikkat edin, onların böyle dünyaya karşı, dünyalığa karşı, mala karşı hırsları artacaktır. Yadırgamayın, öyle eğitmeye, öyle idare etmeye çalışın. Ya da onların yaşama arzusu, hayata bağlılıkları, bu duyguları artacaktır. Bunu da garip karşılamayın. Ona göre evlat olun, ona göre gönüllerini almaya çalışın. Yanlışa sevk edecek bir duygu halinde hayatlarını kaplamasın. Ama bilin ki onlarda böyle bir duygu her zaman olacaktır. Bu onların yaratılıştan taşıdıkları özellikleridir. Tekrar okuyorum. Yehram ibn-i Adem ve teşibbu minhu isnetan, el hirsu alel mal ve el hirsu alel umur. İnsanoğlu yaşlanır ama iki hevesi gençleşir, artar. Dünyalık elde etme arzusu ve yaşama isteği, hırsı. 1015. El yedül ulya hayrun minel yedis süfle. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Burada yedül ulya, yüksek el, yüksekte duran el demektir. Kimilerine göre bu ifade iffetli, yani istemeyen demektir. Ama daha bir genel ifadeyle infak eden, veren el anlamına gelir. El yedü süfla ise dilenci, isteyen el demektir. Yani bir Müslüman bir Müslümana zekatını verdiğinde zekatı alan Müslüman alçaktır, veren Müslüman üstündür değil. Öyle anlamayalım. Ya birilerine vermek için uğraşan, infak etmeye çalışan, Allah'ın bana verdiği imkanları ben başkalarıyla paylaşmalıyım, infak etmeliyim, bu benim Müslümanlık görevim diyen kişinin eli üstündür ve o kişi hayırlıdır. Ama birilerine el açan, kendine düşen görev yerine başkalarının idaresine muhtaç olduğunu zanneden kişi, bu pozisyonda imtihana razıyım diye dilencilik yapan kişi ise o süfla durumda, yani alçak durumdadır. O diğerine göre elbette hayrı kaybetmiştir. Birisinin bizden bir şeyler istemesi bizim değerimizi düşürmez, aksine artırır. Ama bizim birilerinden bir şeyler istememiz gerekmez, o zaman bizim değerimiz düşer. Lakin bir kişi verme pozisyondayken kendisinin yardımına muhtaç olarak kendisine el açan birisi karşısında ben senden hayırlıyım diye kendinde bir şeyler görmesi, gururlanıp kibirlenmesi onun kaybetmesi anlamına gelecektir. Öyleyse Müslüman Allah'ın kendisine verdiği imkan, fırsat ve kabiliyetleri Allah'a kullukta harcamalı, başkalarıyla paylaşmalı, infak etmeli, tasaddukta bulunmalı, elbette cömert olmalıdır. Bunun kendisi için hayır olduğu bilinciyle yapmalı, bu imanla böyle hayatını sürmelidir. Ama alan kişi sadece Allah böyle bir ibadeti karşıdakine görev olarak yüklemiş, o vermek zorunda ve ben şimdi alma pozisyondayım diye alırsa, istemediği halde kendisine verilme durumundaysa elbette o kaybetmeyecektir. O karlıdır, o yine zararda değildir. Ama dilencilik yaparsa o zarar etmiştir, zarar edecektir. Tekrar okuyorum. El yedül ulya hayrun min el yedi süfla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. 1016. El yeminu alaniyetil müstahlif. Yemin ettirenin niyetine göre değerlendirilir. bir adam hayatın herhangi bir kademesinde karşısındakine kendisinin ciddi olduğunu anlamak, konunun anlattığı, gündemde tuttuğu meselenin önemli olduğunu anlatmak için yemin edebilir. İslam dini buna izin verir. Ama eğer anlaşmazlık konusu, muhakeme konusu olur da hükmetme makamındaki kadı dediğimiz hükmetme makamındaki adam eğer karşıdakine yemin teklif ederse, o zaman adamın yemini yemin teklif edenin niyetine göre değerlendirilir. Yani ben aslında orada tevriyeli konuştum. İki anlama gelir bir söz söyledim. Kaytarmaya çalıştım. Aslı şöyleydi de ben şöyle demek istedim demesinin bir anlamı yoktur. Ne dediğini kendisine yemin teklif eden adam nasıl anlarsa o yemin o anlama gelecektir. Nikahta, talakta ve de köle azadında bu gerçekten çok önemlidir. Zaten yemin nikah ve talakla birlikte, bir de atak dediğimiz köle azadıyla birlikte düşünülür. Bunların şakası da ciddisi de ciddidir. Her halükarda kişinin sözünden anlaşılan net neyse, dinleyen ne kastedildiğini nasıl anlıyorsa öylece değerlendirilecektir. Tekrar ediyorum. Bir adam kendiliğinden yemin ederse o zaman kendi kastı neyse, o konuda niyeti neyse ona göre değerlendirilir. Ama bir adama bir konuda yemin teklif ediliyorsa, İslam'ın toplumsal planda yaşanması adına, bir problemin çözümü adına, bir hüküm makamında birisi tarafından eğer birisine teklif edilirse bir yemin, o zaman yemin teklif eden kişinin niyetine göre yemin edenin yemini ona göre değerlendirilecektir. Ben öyle demek istememiştim ama adam öyle anlamış demeye hakkı yoktur. Tekrar ediyorum. El yeminu ala niyetil müstahlif. Yemin, yemin ettiren niyetine göre değerlendirilir. 1017. El yeminul kâdibetu menfakatun lissil'ati memhakatun lilkesbi. Yalan yere yemin sermayeyi artırır fakat kazancı bereketsizleştirir. Kazancın artması ya da azalması gerçekten çok izafi bir konu ya da yeni tabirle göreceli bir konudur. Adam çok kazanır görüyorsunuz. Yanında onunla birlik, hani onun elinin artığı kazananlara göre adamda hiç bereket kalmamış, perişan olmuştur da, veya elinden birdenbire uçup gitmiştir kazancı. Bereket ayrıdır. Onun için kazancın bereketlenmesine dua ederiz. Ya da bereketli bir kazancın bereketsiz çok kazançtan her zaman hayırlı olduğunu biliriz. İşte aleyhissalatü vesselam, eğer yalan yere yemin ederseniz bakın sermayeniz artar gibi, imkanınız çoğalır gibi zannedersiniz. Fakat kazancınızın bereketi kalmamıştır. Onun için kaybetmiş olursunuz aslında. Bir adam yalan söylüyorsa ve bu yalanını yeminle destekliyorsa, hem de yemin ederken de yalanına güç kattığını kendisi de biliyorsa, böylece tüm kazançları bereketsizleşmiş, o hep baştan sona kazandım zannettiği halde kaybetmiştir. Tekrar okuyorum. El yeminul kâdibetu menfakatun lissil'ati memhakatun lilkesbi. Yalan yere yemin sermayeyi artırır fakat kazancı bereketsizleştirir. 1018. Allah'ın izniyle Müsned-ü Şihab'ın bu düzenlemesindeki son hadis. El yeminul feciratu teda'ud diyara belâkia. Yalan yere yemin etmek evleri ıssız bırakır, yuvaları dağıtır. Bu ciddi bir tehlikedir. Evlerin ıssız kalması, yuvaların darmadağın olması ve adamın sadece yalan yere yeminine bağlanması için ne kadar tehlikeli bir iştir. Çünkü bir insan yemin edince Allah'ı şahit tutuyor demektir. Allah adına söz söylüyor demektir. Ve bu yalan yere olursa Allah onun hayrını ortadan kaldıracaktır. O gerçekten perişan olacaktır. Böylece aslında ona Allahu Teala dünyada bir tevbe fırsatı verecek ya da başkalarına bir ibret konusu ortaya koymuş olacaktır. Allah adına yapılınca elbette kendimizden bile geçmeli, sadece onu kabul etmeliyiz. Ahmet bin Hanbel Kitab-ı Zühd'e almış böyle bir rivayet. Hazreti İsa aleyhisselam bir yerde otururken bir adam hırsızlık yapar göz göre göre, yani İsa aleyhisselamın gözünün önünde, ve uyarır, peki neden yaptın o yanlışı diye. Adam Allah'a yemin ile hırsızlık yapmadığını beyan edince, tamam der, öyleyse gözümü yalanlıyorum, seni doğruluyorum, çünkü sen Allah adına yemin ettin. Gerçekten önemli bir konu, Allah adına yemin. Mümkünse olur olmaz yemin etmeyelim, ama yemin etmişsek yalan yere olmasın, doğruyu söyleyelim ya da yemin ettiğimiz şeyi mutlaka gerçekleştirelim. İslam dini yeminleri üçe ayırır. Geçmişte olan şeyler hakkında yapılan yemin. 2. Gelecekte olacak şeyler hakkında yemin. Ve 3. Dil alışkanlığı. Hani şöyle bizim ifademizle vallahi billah, vallahi billah dediğimiz yemin. Bu boş sözdür, kişi bundan kurtulmalıdır. Geçmişte yapılan yeminler konusunda yalansa ve yemin ediyorsa kişi vebal altındadır, sorumludur. Ama özellikle geleceğe ait yeminler mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer kişi yerine getirmekten aciz kalırsa, zorlanırsa veya daha hayırlısını bulursa yemininden dönecek, onun kefaretini ödeyecek ve o daha hayırlı bildiğini yapacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tür konuların konuşulduğu ortamdan ayrılırken şöyle dua etmemizi ister. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Bu duada 5 temel öge vardır. Tesbih, Sübhanallah, tahmid, elhamdülillah, şehadet, eşhedü en la ilahe illa ent, İstiğfar, estağfiruke, tevbe ve etubu ileyk. Ben Arapça şekliyle duayı tekrar okuyup bugünkü kullandığımız dille tercüme ederek bu bitişin okuyan, dinleyen, duyan ve ilgili bütün Müslümanlara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum ve Aleyhissalatü vesselamın duasıyla sözü bitiriyorum inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana, seni böyle biliriz, bu uğurda can vermeye razıyız, şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur, kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili sensin, ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız oluyor, affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz, eksikliklerimizi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış, sana döndük, seni razı etmeye döndük, dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et, razı olacağın bir hayatta istihdam et, sonu cennet olan bir hayat lütfet ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.
0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
9: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Ya.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
18: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
19: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
20: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ankebut suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bu sure de harflerle başlıyor. Elif, lam, mim. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bunların 29 tanesi harfle başlar. 29 surede tekrarlanan harf 14 tanedir. 14 harf sure başlarında gelmiş. Elif, lam, mim, ra, kaf, nun, ya, sin, ta, ha, kaf, ha, ya, ayn, sad gibi. Bir harfli olan sureler var, bir harfle başlayan sureler var, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle başlayan ve beş harfle başlayan sure var. Çok şey söylemiş tefsircilerimiz ama hepsi doğrusunu Allah bilir demişler. Fakat hepsinin beraber söylediği bir şey var. O da şu: Rabbim insanlığa diyor ki, bu Kur'an benim kelamımdır. Eğer Muhammed'in sözüdür diyorsanız, buyurun, siz de insansınız, Muhammed de insan. Benzer bir surede siz yapın. Zaten Bakara suresinin başında var bu. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih ayetinde. Hatta ved'u şuhedaikum min dunillahi in kuntum sadikin fe in lam taf'alu ve len taf'alu. Bütün bilginlerinizi de çağırın. Bir sure yapın. Yani şu anda biz elif, lam, mim diye başlayarak diyoruz ki dünyaya, Amerika'sından Japonya'sına kadar, Afrika'sından Antarktika'sına kadar, inkarcıların tamamı, bir araya gelin. Bilgisayar teknolojisini kullanın. Arap dili ve edebiyatını bilgisayara yerleştirin. Bütün tabiat bilimcileri, gök bilimcileri bir araya getirin. Kur'an surelerinin benzeri bir sure siz de getirin. Hatta uzun da istemiyoruz. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter. Bu kısalıkta bir sure söyleyin. Malzeme elinizde. Harfler, elif, lam, mim elinizde. Kelimeler elinizde. Arap dili ve edebiyatıyla meşgul olanlar bilirler. O kelimeler ve o harflerden alın, bu Kur'an ayetlerinin benzerini getirin. Bu tıpkı şuna benzer. Tabiattaki elementlerden bunlar meydana geliyor. Buyurun, elementleri de keşfettiniz. Siz de bir şey yapın bakalım bir. Yok. Su hala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın içtiği suyu istiyoruz biz. Kirlettik suyu da Hazreti Adem'in içtiği sudan su istiyoruz. Toprakları kirlettik de organik buğday istiyoruz. Hazreti Adem döneminin buğdayını istiyoruz. Evet. Yani tabiatta nasıl ki Rabbimin yarattığı o elementlerle biz yiyecek yeni bir madde üretemiyoruz. Yani bir buğday tanesini yapamıyoruz. Hala süt için koyuna ve sığıra ihtiyacımız var bizim. Halbuki öyle olacağına, çayırları fabrikaya döksek öbür taraftan süt olarak aksa. Yok, koyunun ağzından girecek, altından süt olarak çıkacak. Kanla gübrenin arasından geçecek, kanın rengini almayacak, gübrenin kokusunu da almayacak. Biz buzdolaplarında birbirine karıştırıyoruz, teknolojimiz bu kadar ileri gitmesine rağmen. Rabbim diyor ki bir de: E hasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar, canım biz de iman ettik deyivermekte kurtulacaklarını mı zannediyorlar? amennâ diyen adam, biz de Müslümanız diyen adam, biz de iman ettik diyen adam imtihana tabi tutulacak. İmtihana gireceksiniz. İman imtihanına gireceksiniz. İmanın hemen arkasından ameli salih geliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Bu haramı yemeyeceksin. Buna el uzatmayacaksın. Bu garibin malını sömürmeyeceksin. Hortumu keseceksin. İman ettin mi diyorsun? Canım biz de Müslümanız canım, biz gavur muyuz? Hortumu kes. Olmaz diyor adam. İmtihan sorularımız bizim. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, yattıklarımız, arabalarımız, her şeyimiz bizim imtihan sorularımızdır. Velakat fetennellezine min kablihim. Daha öncekileri de biz imtihan ettik. İmtihan öğretmenin, öğrencisinin bilgi seviyesini ölçmek için başvurduğu bir yol. Allah için bu anlamda değil. Zaten Rabbim diyor: "Fele ya'lemennallahu'llezine sadaku ve le ya'lemennel kadibin." Allah doğru söyleyeni de yalan söyleyeni de bilir. Bilir. Peki bildiği halde niye imtihan eder? İsterseniz öğretmen şöyle desin öğrencilere: "Arkadaşlar imtihana gerek yok, yormayayım ben sizi. Ben sizin şu şu şu şu arkadaşlarınız sınıfı geçecek, şunlar şunlar kalacak." Desin bakalım bir. Veya geçecek olanlara da şu şu şu arkadaşlarınıza 10 veriyorum, şunlara şunlara 8 veriyorum, şunlara şunlara 7 veriyorum, şunlara da 1 veriyorum. Bir desin bakalım. 9 veriyorum diyen dahi der ki imtihan et hocam, ben 10 istiyorum. 1 veren de der ki imtihan et de kaybetmiş olayım. Yine bir alacaksam da. Allah Celle Celaluhu kimin ne yapacağını bilir. Ama imtihan eder. İmtihandayız. Herkesin imtihanı var ama imtihanlarımız tabii ki değişik değişiktir. Çobanın imtihanı ayrı, Cumhurbaşkanının imtihanı ayrı. Çünkü önüne gelen sorular ayrı. Her gün yatsı namazının arkasında La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah herkese gücü oranında teklifte bulunur diyor. Herkesin para gücü neyse o kadar teklif. Beden gücü neyse o kadar teklifi var. Yani sorumluluk var. İlim gücü ne kadarsa sorumluluğu o kadar. Makam gücü neyse sorumluluk da o kadardır. Hani cumhurbaşkanları veya başbakanlar topyekün bir milletten sorumlu. Hazreti Ömer'in söylediği bir söz var ya, yalnız insanlar değil diyor Hazreti Ömer. Medine'de kendisi devlet başkanı. Türkiye'nin güneydoğu sınırları içerisinde akmakta olan Fırat Nehri'nin üzerinden geçerken bir koyunun köprüde ayağı kırılırsa, yarın ahirette Allah o koyunun ayağının kırılmasını benden sorar diyor. İşte devlet başkanında bu hassasiyet olmalıdır. Bu köprüyü niye sağlam yapmadım? Orada çürük tahtanın arasına koyunun ayağı girdi, kırıldı. Bu tahtayı ben sağlam yapsaydım, o koyunun ayağı kırılmayacak, acıyı da çekmeyecekti. Endişesini taşımaktır devlet başkanlığının durumu. Yoksa günümüzde zaman şey değişmiş değil. Koyunun ayağı 2 milyon insanın başını kopartıyor. Günümüz medeni insanların yüreğindeki kin ve intikam ateşi sönmüyor. Kindarlığın ateşi soğumuyor. Adamlar en büyük işkenceyi kendilerine yapıyorlar. Em hasibellezine ya'melune seyyiati en yesbiquna sa'e ma yahkumun. Kötülük yapanlar bizi mağlup edeceklerini mi zannediyorlar? Bizi geçeceklerini mi zannediyorlar? Böyle zannediyorlarsa bu kararları çok kötü bir karar diyor Rabbim. Yani biz böylece devam ederiz. Allah'ı da işimize karıştırtmayız. Biz daha güçlüyüz diyenler bu kararlarında çok kötü bir karar almışlar demektir diyor Rabbimiz. Yani bize de onlara bir uyarı, bizlere de müjde var. Kafirler kötü işlerinde başarılı olamayacaklardır. Ama mümin de müminliğini yapmalıdır. İman ettim ben, Allah bana baksın. Olmaz öyle şey. Ekmeğimi o getirsin, madem iman ettim. Yemeğimi o getirsin, rızkımı o getirsin. Havayı nasıl veriyorsa.

Allah Celle Celaluhu'yla karşılaşmayı, buluşmayı ümit ediyorsa bizleriz, müminleri kastediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz ayetten alarak. Biz Allah'a aidiz, Allah'a dönüyoruz. Yani biz her an Allah'a dönüyoruz. Şu anda dönüşümüz ora. İnni veccehtü vecihiye lillezî fatarâs semâvâti vel arz. Gökleri ve yeri yaradana yöneldik, gidiyoruz biz. Namazımızda ona yönelmişiz, yemeğimizde ona yöneliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ona yöneliriz. Eşimizi, çocuklarımızı severken bile biz ona yöneliriz. Tabiatı seyrederken fesübhanallah deriz, yine ona yöneliriz. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni deriz, yine ona yöneliriz. Her şey bize onu hatırlatır. O Allah Celle Celaluhu hatırlatır. Allah Celle Celaluhu tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Dünyanın bir eceli. Bizim ecelimizi görüyoruz zaten. Boyuna tabutla insanları taşıyorlar. Bizimki de gelecek. Orada şüphemiz yok. Rabbim diyor ki kıyametin de, yani dünyanın da eceli gelecek. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Cihad, cihad edin, cihad. Mücahit olun, cihad edin. Bu kelimeler birilerinin etkisiyle son günlerde dillerden ve kalemlerden kaldırılır gibi oldu. Niye? Rabbimin Kur'an'ında, sevgili peygamberimizin hadislerinde geçen o sevimli cihat kelimesine Avrupalı, Amerikalı kendince bir anlam yüklemiş. Kur'an'ın verdiği anlam değil, hadisin verdiği anlam değil. Bakınız, İngilizceden bir kelimeyi Türkçe'ye geçirsek biz, yani televizyon diyoruz. Televizyon. Televizyona biz kendimiz yeni bir mana yükleme hak ve salahiyetine sahip değiliz. Onu bulan adamın yüklediği mana geçerlidir. Yani o aleti yapan, o alete o ismi veren kişinin yüklediği mana geçerlidir. İngilizce bir kelime İngiliz lügatlarından neyse manası odur. Efendim ben öyle anlamıyorum, ben böyle anlamak istiyorum. Anlamak istersen anlamak iste de, hiçbir İngiliz senin bu dediğini dinlemez. İnsanlar senin bu dediğini dinlemez. Burası beynel bilel bir anlayış. Yani Japonların bir kelimesine Japonlar hangi manayı yüklemişse o odur. Cihat kelimesine de Kur'an hangi manayı yüklemişse, Efendimiz hangi manayı yüklemişse o, odur. Ama Batı öyle değil. Cihat kelimesinin karşısına yine Batılı ressamların, karikatüristlerin çizmiş olduğu şeyi koyuyorlar. Korkunç bir manzara gösteriyorlar. İşte Müslümanların cihadı bu, deyiveriyorlar. Bu sefer bizim Müslümanımız da ya bu kelimeyi ben ağzıma almasam adam öyle anlayacak filan. Bu kelimenin üzerinde özellikle duracağız. Ve Rabbimin tarif ettiği şekilde duracağız. Anlatıncaya kadar da anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim diyor ki ve men cahide fe innema yucahidu li nefsi. Cihad edenin cihadı kişinin önce kendisine fayda verir diyor. Yahu bir kere İmana girmek için cehd ediyoruz. Cehd, gayret gösteriyoruz. Kelime-i şehadet getirdik, müminiz. Bu sefer o imanımızın gereğini yapmaya gayret gösteriyoruz. Cehd ediyoruz. Ve o emirleri, o yasakları hayatımızda uyguladıktan sonra en yakınlarımızdan başlayarak eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, akrabalarımız, mahallemiz, komşularımız, akrabalarımız, komşularımız, şehrim, kasabamız, şehrimiz, şehirlerimiz, topyekün ülkemiz, top

0: Yakın insanlık ailesinin de bu nimetten, İslam nimetinden yararlanması ve cehennem ateşinde yanmaması için koşturma olayıdır bu. Koşmayın. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. Gitmeyin diye yalvarmanın adı cihat. Bunu yaparsa diyor, kişi önce kendine fayda verir. İnnallâhe leganiyyun anil âlemîn. Şüphesiz o Allah Celle Celalü bütün alemlerden zengindir. Niye? Alemleri yaradan odur da ondan. Vellezine amenu ve amilussalihati lenukeffirenne anhum seyyiatihim ve lenecziyennehum ahsenellezî kânû ya'melûn. İman edip ameli salih işleyenlere kötülüklerini biz örteriz diyor Rabbim. İman etmiş, çok şükür. Ameli salihine de devam ediyor. Yani Rabbimin emrettiklerini peygamberimin yaptığı şekilde yapmaya çalışıyor. Yasakladıklarından da uzak duruyor. Rabbim diyor ki onların bazı kötülükleri de var. Onları da örteriz diyor. Kapatırız onu. Ve yaptıklarının en değerlisiyle mükafatlandırırız. Yaptıklarını en güzel şekilde karşılık veririz. Bu dünyada bizim yaptığımız iyilikler vardır. Hani birinin ayağından diken çıkarıvermişsiniz, bir iğnesinin vurulmasına yardım edivermişsiniz, bir dişinin ağrısını dindirivermişsiniz. Rabbim sizin bu dünyada bile birçok ağrılarınızı dindirir. Cennette ise cennetin ırmakları, cennetin nimetleri, cennetin nağmeleriyle sizi mükafatlandırır. Sizin buradaki yaptığınızla cennetteki mükafatınız kıyaslanamayacak derecede daha değerli ve de güzeldir. Bir de Rabbim bizim yaptıklarımızı, yani bizim şöyle şöyle bin türlü iyiliğimiz var diyelim. Bu iyiliklerimizden en iyisi hangisi ise onu alıp diğerlerini de onunla beraber değerlendiriverir. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Ve vassaynel insane bivalideyhi husnen ve in cahedake litüşrike bima leyse leke bihi ilmun felâ tudehuma ileyye merci'ukum feunebbi'ukum bima kuntum tamelun. Biz insana, anne babasına iyilik yapmayı emrettik. Burada tavsiye kelimesi emir manasına. Anne babana iyilik yapacaksın. Ve şükürli veli valideyk. Bana şükret, anne babana teşekkür et diyor Rabbim. Ve gada rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhû. Anne babana itaat et. Ve lâ tegullehumâ üf. Üf. Anne babana öf be deme. Ama hocam benim annem inanmıyor. İslam'a inanmıyor. Benim babam inkar ediyor. Zaten Rabbimin bu ayeti o. Anne baban müşrik diyor. O anne babaya iyilik yap diyor. Burada. Bu ayet o. Müslüman anne baba değil buradaki. Müşrik anne babaya da iyilik yap. Ya böyle güzel din olur mu? Başka yerde nerede bulacaksın böyle güzel bir dini? Anne babaya iyilik yap diyor. Bir Alman delikanlısı Müslüman oldu. Müslüman oldu deyince yani kelime-i şehadeti getiriverdi, bitirmedi. Beş vakit namazını tadil-i erkanına uygun olarak kılar. Getirsek İstanbul'un en güzel camiinde imamlık yapabilecek kıvamda. Ben bu kelamı, Allah'ın kelamını bir de öğrenmem lazım dedi. Gitti Medine-i Münevvere'de de 2 yıl kaldı, Arapça öğrendi. Şimdi Almanya'da İslami hizmetler yapmaya çalışan bir delikanlı. Hani bu ayetleri de okuduktan sonra diyor, ben annem ve babama daha çok sarıldım. Annem ve babam beni diğer kardeşlerimden fazla sever. Yine Hristiyan olarak devam ediyorlar, dönmediler ama şunu gördüler. Biz kardeş olarak epeyce varız der. Onların içerisinden yine en çok onları ziyaret eden, anneyle babayı ziyaret edenin ben olduğumu gördüler. Yani bu dinin Hristiyanlık dininden farklı ve daha insancıl olduğunu gördüler bunu diyor. Ama nasip olmadı, Müslüman olmadılar henüz demişti. Ancak diyor Rabbim, annen ve baban Allah'a ortak koşman konusunda seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Yani bak oğlum gel, İsa Allah'ın oğludur. Üçü Allah'a yeryüzünü idare ederler. Allah adına İsa karar verir. İsa adına da Papa karar verir. Kimse kimse hakkında karar vermez. Herkes hakkın. Peygamber Efendimiz de karar vermez bizim hakkımızda. Bizim rızkımız, bizim ecelimiz, bizim doğumumuz, bizim ölümümüz, bizim iyi halimiz, kötü halimiz hakkında Peygamberimiz dahi karar vermez. Peygamberler Allah kelamını bize ulaştıran, onu en güzel şekliyle açıklayan, en örnek olacak şekilde yaşayan insanlar. Oğlum gel, İsa Allah'ın oğludur diye bastıracak olurlarsa فَلَا تُدَعْهُمَا, orada itaat etme diyor. Ama yine de iyiliğe devam yalnız. Yine iyiliğe devam. Dönüşümüz banadır diyor Rabbim. Yaptıklarınızı bir bir size bildireceğim ahirette. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman edip ameli salih işleyenleri biz salihler grubunun içine katarız diyor Rabbim. Salih, işin doğrusunu yapan, eğri yapanları da doğrultan manasındadır. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi fe izâ uziye fî sebîlillâhi ceale fitneten nâsi ke azâbillâhi ve le in câe nasrun min rabbike le yekulunne innâ künnâ me'akum eveleysellâhu bi âleme bimâ fî sudûril âlemîn. İnsanlardan bir grubu var ki Allah'a iman ettik derler. Ama arkasından insanlardan bir eziyet gördüklerinde insanların vermiş olduğu o eziyeti Allah'ın azabı gibi gören insanlar var. Derken Allah'tan bir yardım geldiğinde ya biz de sizinle beraberiz ya derler. Medine münafıklarının durumu bu. Nimet olduğu zaman ya biz de Müslümanız diyorlar. Külfet olduğu zaman ya biz yani karşı taraftanız deyiveren insanlar var. Ama diyor ki Rabbim, gönüllerdekini en iyi bilen o Allah Celle Celaluh'tür. Biz önce gönlümüze göre dış hayatımızı düzene koymaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16

0: Radyo.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antep'im Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
7: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: İmanı gündem edinmek. Kelime-i tevhid imanın ilan bildirisidir. Risalet ise bu bildirinin dilidir. İman, fikri ve ilmi bir çaba ile birlikte bunu aşan ve kalpte gerçekleşen iradi ve ahlaki bir kararın ve kabulün hem adıdır ve hem de andıdır. Müslümanlığın kalbi imandır. İman yara alırsa, iman bozulursa Müslümanlık son bulur. Dolayısıyla Müslümanın vazifesi dikkate değer şeyler yazmak değil, yazdıklarıyla dikkatlerin iman üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. Müslümanların değişmeyen ve asla değiştirilemeyen günlük asli gündemleri imandır. İman bir dakika, bir saniye, hatta bir salise kadar bile ötelenmeyi, ertelenmeyi kabul etmeyen bir gündemdir. Müslüman olarak bütün mekanlarda ve bütün zamanlarda gönlümüzdeki imanı güne ve gündeme taşımak azat kabul etmez asli daimi görevlerimizin ilkidir. Rabbimiz uyarıyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle terk edileceklerini, bırakılacaklarını mı hesap ediyorlar? Ankebut suresi 2. ayet-i kerime. İmanın beraberinde getirdiği imtihanlar yumağını hesaba katmayanların bütün hesapları asılsız ve geçersizdir. Bu ayet-i kerime diyor ki, Müslüman olarak gününüz ve gündeminiz kendi imanınız olsun. Hayatınızın amiri kendi imanınız olsun. Sizin ilk imtihanınız kendi imanınızdan olacaktır. İmanının imtihanını veremeyen bir Müslüman hiçbir imtihanı veremez. Gündemlerinde iman olmayan Müslümanlar günde 5 sefer okunan ezanların makamlarından etkilendiler ama okunan ezanların içeriğinden habersiz yaşadılar. Allahu Ekber nidasını işitmelerine rağmen çağdaş Darun Nedve hükmündeki parlamentolarda Allah'ın şeriatine muhalif yasa ve anayasa belirleme yetkisinde kendilerinde bulanların da ekberliklerini onaylamakta herhangi bir beis görmediler. İmansız gündemlerin yüreğinde fitneler gizlidir. İmansız gündemlerle meşgul olanların her biri bir fitne filizidir. Yüzyılımızın başında Pakistanlı mütefekkir Muhammed İkbal, zihinlerimizi kategorize ederek Hilal ve Haçlı Savaşı'na kodlanmışlığımızdan dolayı yeni tehlikeleri gözden kaçırdığımıza dikkat çekerek der ki, "Fikrime yoldaş ettim, Salip ile Hilal'i. Korkum şudur ki benim, günlerin yüreğinde başka bir fitne gizli." Muhammed İkbal bu mısralarıyla imansız gündemlerin yüreklerinde taşıdıkları fitne filizlerinden bizleri haberdar etmiştir. Müslüman olarak içimizde açmış papaların papatyalarına dikkat etmeliyiz. Papaların papatyalarından maksadımız Müslüman ismin taşıyıp aramızda dolaşan gizli kardinallerdir. Bir İslam toprağında imanın muhabbet fedaileri olması gerekenler papaların papatyaları olmuşlarsa o ülke Müslümanlarının kaybettikleri gündem hiç şüphesiz imandır. İmanı olan bir alim, bir hoca, bir vaiz, bir şeyh Allah gaybı bilmez, Allah kiminle evleneceğimizi bilmez der mi? Kadere iman etmek gerekmez der mi? Bizi gayrimüslimler de idare edebilirler der mi? Din ayrı, devlet ayrı der mi? Siyaset ayrı, iman ayrı der mi? Tahrif edilmiş Tevrat'a ve İncil'e iman etmiş ve Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyen Yahudi ve Hristiyanlara cennette yer arar mı? Memleketimizde sahih iman gündemden düşünce fetva makamına tefsir dersinin rahlesinin başına papaların papatyaları geçti. Acıdır ama gerçek budur. Asrımızda genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde aramıza dolaşan papaların papatyaları eliyle ümmetin imanı çalınıyor. İmanda harf hatası, hatta bir hareke hatası yapmak, Müslüman kişi için Müslümanlığını bitirip atmaktır. İman meselesi bir harf, bir hareke kadar bile tavize gelmez. Müslümanların meselelerini, sorunlarını ele almadan önce mümin insanın imanını ele almamız gerekir. İman hassasiyetine sahip kılmadan topluma siyasetçi, davetçi, eğitimci diye saldığınız her Müslüman diplomalı da olsa, icazeneli de olsa potansiyel bir tehlikedir. Güzel Müslüman olmamızın, iyi insan olmamızın ölçüsü imanımızın gerekleriyle ne kadar uyumlu bir hayat sürdürdüğümüze bağlıdır. Günümüzde Müslümanların kendi aralarında uyumsuz fertler koleksiyonuna dönüşmeleri, imansız gündemlerin merkezlerini mesken edinmelerindendir. Müslümanlar olarak ementümüzü bir bütün halinde hayat haritamız, imanımızın esaslarını da yol levhalarımız kabul etmedikçe, kendi hayatımızı ve başkalarının hayatlarını kazaya uğratmaktan kurtulamayız. Allah yolunda Hazreti Ebu Bekir olmamız, Hazreti Ömer olmamız, Hazreti Bilal olmamız, Hazreti Ebu Zer olmamız, Meryem olmamız, Hacer olmamız, Asiye olmamız tamamen bir iman meselesidir. Bir ementü şuuruna erme meselesidir. Ementü şuuru, hayata, sanata, mala, insana, şehvete, umuda, siyasete, zulme ve her şeye Allah'ın nazarıyla bakmaktır. Peygamberin minhacıyla kurtuluş çaresini aramaktır. Bu bakış elde edilmedikçe, bu nebevi minhaç yöntem edinilmedikçe hiç kimse kimseyi oyalamasın. Kimse gökten inecek bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ebu Zer, bir Hazreti Bilal, bir Hazreti Mus'ab, bir Asiye, bir Meryem beklemesin. Biz de Müslümanız demelerine rağmen ementü şuurunu kuşanmayanlar, imanlarını gündeme taşımayanlar firavunların ehramlarına, saraylarına taş taşırlar. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
3: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği. 0536 579 47 77. Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihil ethar ve ala cemiyil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Siret-i Enbiya yolculuğumuzun bugün itibariyle 177.sine ulaştık. Hazreti Meryem'le alakalı olan dersleri de sayarsak, ki o dersler de aslında bununla beraber değerlendirilmeli. Bugün Hazreti İsa ile alakalı 12. dersimizi yapacağız. Böylelikle 15 derste İslam peygamberleri içerisinde son nebiden, son peygamberden bir önceki olan Hazreti İsa'yı nihayete erdirmiş olacağız. Ben gerçekten çok ciddi bir biçimde derslerden istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Şimdi burada bir soru sormak istiyorum. Bu sorunun cevabı aslında hepimiz biliyoruz ama biraz netleştirmemiz lazım. Ne görüyorlardı Hazreti İsa'yı Hristiyanlar? Tanrı görüyorlardı. İşte üçlü, testis, yani baba, kutsal ruh ve oğul olarak o üçlü sistemde Tanrı olarak konumlandırıyorlar Hazreti İsa'yı. İkinci dereceden bir ilah ama Tanrı'nın bedenleşmiş bir hali olarak görüyorlar, biliyorsunuz. Şimdi onların bu inançları aklımıza gelsin, oradan bir soru soralım. Hem Tanrı göreceksiniz, hem çarmıha gerdireceksiniz, hem işkenceler görecek. O işkenceler görürken de kendisini savunma noktasında herhangi bir refleksi olmayacak. Hem acı çekecek, o acısına da şahit olacaksınız, onu da dillendireceksiniz. Bir çelişki yok mu burada? Yüzeysel olarak baktığımızda var. Yani nihayetinde ilah gördüğünüz, Tanrı gördüğünüz birine ya da bir varlığa, beşere izafe ettiğiniz hususiyetleri etmemeniz gerekiyor. Ama hiçbir şey böyle değil. Yani mesela diyelim ki biz şimdi Hinduları görüyoruz, ineğe tapıyorlar, işte gülüyoruz, geçiyoruz, diyoruz ki ya adamlar nasıl adamlar ineğe tapıyorlar falan. Hindistan'a gitseniz böyle çok acayip bir renkli bir inanç dünyası var, biliyorsunuz Hindistan'ın. Farelere ait tapınaklar var ve o farelerin tapınaklarında o farelere tapıyorlar. Görünürde bize komik geliyor, anlamsız geliyor, hiç mi kafaları çalışmıyor falan diye meseleye bakıyoruz. Ama oturup da onlardan bir tanesiyle konuşsanız, adam öyle bir felsefi derinlik oluşturuyor ki o fareye taparken, siz diyorsunuz ki ya bu nasıl bir şey? Çünkü şeytan zaten böyledir. Yani bir yerde akide noktasında bir karmaşa oluşturduğunda, Mekke müşrikleri de böyleydi. Yani Mekke müşriklerinin o taştan, tahtadan, helvadan taptıkları putlar biz sadece yüzeysel okuduğumuz için anlamlandıramıyoruz. Ama onların dünyasından, meselenin o inanç noktasında arka planına baktığınızda, adamlar o arka planı, daha doğrusu şeytan o arka planı uyduruyor, onu oluşturuyor ve o arka plandan dolayı ikna ediyor. Hristiyanlarda da öyle. Mesela bu meseleyi oturup bir Hristiyanla konuştuğunuzda size öyle şeyler söyler ki acayip derecede bu manada farklı bir biçimde kendisini izah edecek bir noktaya meseleyi getirmiş olur. Ancak biz bugün biraz meseleyi Kur'an çerçevesinden anlayacağımız için zemini, onların inanç zeminini biraz hatırlamamız gerekiyor. Şimdi şunu hatırlayalım. Bütün Hristiyan ilahiyatına göre Hazreti İsa Cuma günü çarmıha geriliyor. Cuma günü akşam üstü de çarmıhta gerilmiş bir vaziyette ölüyor. Sonra o akşam üstü indiriliyor, hemen indiriliyor. Cumartesi boştur. Yani o cumartesinin boş kalması da çok siyasi bir aslında anlamı var. Çünkü Beni İsrail'in, yani İsrailoğulların içerisinde Şabat günü, işte o günün bir şeyi var. Yani orada yine İsrailoğulları kültürüyle alakalı bir etkileşim var aslında. Pazar günü yine orada, işte Cuma günü indirildikten sonra çarmıhtan gömülüyor bir yere. Onu en son söyleyeceğim size. Sonra pazar günü 2-3 tane kadın o mezarı ziyaret etmeye gittiğinde mezarın açıldığını ve İsa Aleyhisselam'ın dirildiğini görüyor ve orada Mecdili Meryem ilk gören kadınlardan birisi olarak söyleniyor. Şimdi meseleyi siz de araştırabilirsiniz. Ben de birkaç gündür biraz daha yoğunlaşıp birkaç meseleyi bilen insanla da istişare edince şöyle bir şey var. Asla çarmıha gerilen birisi 2-3 günde ölmüyor. Çünkü oradaki ölüm kan kaybı falan değil. Eğer ciddi bir rahatsızlığı yoksa aslında oradaki ölüm nefes darlığından gerçekleşiyor. Yani oradaki çarmıhın verdiği bir şey yok. Gerildiği için bir müddet sonra beden ağırlaşıyor. Düştüğü için kafa nefes darlığından dolayı oradaki insanlar vefat ediyorlar ki Roma'da çok yaygın bir ceza sistemi bu çarmıh meselesi. Özellikle de siyasi suçlulara verilen bir ceza. Zaten Hazreti İsa da siyasi suçlu olarak yargılanıyor aslında. Onu biraz sonra size söyleyeceğim. Peki 3-5 günde ölmesi, çünkü ibret olsun, insanlar görsün, ürksün, yaşadığı acıya şahit olsun, o acının şahitleri olarak o suça ait şeyler insanların gözünü korkusun, bütün bunlardan dolayı o çarmıh cezası veriliyor. Peki Hazreti İsa niye 10-12 saatte öldü? Yani böyle bir şeyi Hristiyanlar nasıl kabullendiler ya da bunu nasıl bir şekilde izah ediyorlar? Burada bir izah yok. Yani orada söyleyecekleri herhangi bir şey yok. Bu çarmıh meselesinin zaten nasıl bir şey olduğunu, aslında zemininin nasıl olmadığını Kur'an bize söylüyor ama meseleyi sadece böyle bir tıbbi açıdan bile ele aldığımız zaman aslında Hristiyanların bu noktadaki iddiasının ne kadar temelsiz olduğu anlaşılmış oluyor. Şimdi biz onların inancına göre meseleye bir baktığımız zaman şöyle bir şeyi görüyoruz. Yani onlar nasıl anlamlandırıyorlar bunu? Bir tanrı acı çekerek, alaya alınarak, hakarete uğrayarak, insanların bir şekliyle orada işte bazılarında acıyarak baktıkları bir şekilde nasıl can verir? Hristiyan ilahiyatı buna nasıl bir cevap veriyor biliyor musunuz aziz kardeşlerim? O güçsüz kaldığı için değil, yani öyle anlıyorlar. İnsanlık için bilinçli bir şekilde kendisini feda etti. Yani Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme meselesini bu şekliyle yorumluyorlar. Aslında İsa Tanrı'ydı zaten. Buna engel olabilecek bir gücü vardı. Fakat sevgiden dolayı bunu tercih etti. İnsanlığa olan sevgisinden dolayı kendisi bunu tercih etti. Dolayısıyla yani Hristiyan ilahiyatına göre çarmıh yenilgi değil. Çarmıh bir bilinçli tercih. Bir fedakarlık, günahların bir kefareti, o günahların kefaretinde biliyorsunuz nereye gidiyor, ilahi sevginin sembolü. Yani günahların kefaretini bilmeyen arkadaşlar için bir iki cümle söyleyelim. İşte her doğan zaten günahla doğuyor biliyorsunuz onların inancına göre. Çünkü Havva validemiz kandırdı Hazreti Adem'i. Onların inancı bunu bizim kabul ettiğimiz şeyler değil. Hazreti Adem derslerinde biz bunları biliyorsunuz çok daha farklı detaylarıyla işledik. Hazreti Havva'nın bu noktadaki işte Hazreti Adem'i kışkırtmasıyla, onların ifadesiyle böyle bir günah işlemesi, artık ondan sonra doğan her çocuğun günah üzere doğması, ki vaftiz de zaten aslında bir yönüyle o günahı izale eden bir anlama geliyor. Ama o günahlar toplana ta Hazreti İsa'ya kadar geldi. İsa kendisi Tanrı idi ama İsa insan suretine girerek bütün o insanlığın günahının kefaretini ödemiş oldu. Hikaye böyle, yani böyle bir hikayeyi biz onlardan dinlemiş oluyoruz. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam Tanrı olarak insan acısını paylaşmak için insan oldu diyorlar. Sizi daha fazla yormak istemem bu Hristiyanların akidesiyle ama bunlar bizi Kur'an'ın ifadelerini anlamamız açısından bize çok önemli katkılar sağladığı için mecburen bunları da biraz hatırlamamız lazım. Şimdi İncil'lere baktığınızda, 4 İncil biliyorsunuz, o İncil'lere baktığınızda Hazreti İsa'nın çarmıha gerilme ve diriliş süreci genel hatlarıyla aynı şekilde anlatılır. İsa tutuklanır, yargılanır, Roma valisi Pontius Pilatus döneminde idama yani çarmıha gönderilir, Golgota yani çarmıh tepesinde çarmıha gerilir, ölür, çarmıhtan indirilir, bir mezar taşına, bir taş mezara gömülür. 3 gün sonra da oradan dirilir. Yani bütün bizim okuduğumuz işte 4 İncil'de de olay bu şekilde, genel hatlarıyla böyle anlatılır. Ancak indiğiniz zaman detaylarına, yani böyle baktığınız zaman detaylarda çok farklı şeyler görüyorsunuz. O zaman Kur'an'ın meydan okumasını daha iyi anlamış oluyorsunuz. Mesela Markus İncil'ine göre en sert ve en eski anlatım orada yer alır. Onlara göre, yani Markus İncil'ine göre, İsa Aleyhisselam acı çekmektedir. Yalnız bırakılmıştır, terk edilmiştir. Ve onun son sözü Markus İncil'ine göre Eli Eli lama azavtani, yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Hristiyanlarda çok meşhurdur bu söz, biliyorsunuz. Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Tanrı Tanrı'ya, oğul babaya böyle hitap ediyor. Beni neden terk ettin? Yani bir terk edilmiş vurgusu orada var. Dolayısıyla o anlatımda, yani Markus'un anlatımda, insan acıyı derinden hissediyor böyle. Yalnızlığı, ızdırabı hissediyor. Mesela Markus İncil'inde öğrenciler, havariler korkmuşlardır, kaçmışlardır, dağılmışlardır. Ortam karanlıktır böyle. Çok dramatik bir anlatım vardır. Genelde Batı'da Hazreti İsa ile ilgili filmlerde de bu sahneler anlatılır. Yani Markus İncil'indeki sahneler filmleştirilir. Yani İsa Aleyhisselam'la alakalı film izleyen var mı bilmiyorum içinizde, o Batı filmlerini. Genelde bu sahneleri oradan izlemişsinizdir. Matta İncil'inde Yahudilerin peygamberlik noktasındaki vurgular daha fazla öncellenmiştir. Yani biraz daha Yahudi okuması hakimdir orada. Eski ahitteki kehanetler gerçekleşir. Nasıl mesela? Çarmıha gerildiğinde deprem olur. Olağanüstü olaylar olur mesela. Bazı mezarlar açılır böyle. Sembolik dua faaliyetleri oluşur. Çünkü Tanrı ya, Tanrı'nın böyle bir şey yaşamasıyla birlikte böyle farklı farklı bir şeyler ortaya çıkmış olur. Buradaki mesaj da belli. İsa sıradan birisi değildir. Beklenen bir Mesih'tir. Bunu göstermek için bu yapılır. Ama yine orada da aynı söz vardır. Yani beni neden terk ettin sözü orada vardır. Luka İncil'inde bu ikisinin dışında bir şey var. Hazreti İsa'da merhamet öndedir Luka İncil'inde. Mesela Hazreti İsa'nın son süreçlerini Luka'da okuduğunuz zaman daha sakindir, daha bağışlayıcıdır, daha merhametli görülür. Hatta son sözü nedir Luka'da biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'da söylediği sözün aynısıdır. Orada sadece baba diyor, baba onları bağışla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne demişti işte Uhud'da? Allahümme aghfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Orada da böyle bir anlatım hakimdir. Şimdi geldiğiniz zaman Yuhanna'ya daha ilahiyat önde burada. Yani teolojik anlatım daha fazla. Hazreti İsa burada, yani Yuhanna İncil'inde daha Tanrı gibi gösterilir. Olayın kurbanı değildir orada. Yani nasıl bir şey var Yuhanna'da? Bilerek buna yürümüştür. Bilerek bunu tercih etmiştir. Kaderini bilen birisi olarak işte bu işi yaşar. Asla korkan birisi değil orada. Bilinçli bir şekilde ölüme yürür. Peki Yuhanna'da son sözü ne Hazreti İsa'nın? Kalah. Ne demek? Tamamlandı. Yani ben bu işi bilerek tercih ettim ve bu tamamlandı. Hazreti İsa o İncil'de, yani Yuhanna İncil'inde de böyle anlatılır. Şimdi İncil'lerdeki bu anlatım aklımızda bir dursun benim kıymetli kardeşlerim. Ayetlere geçeceğiz, bir zemini hatırlayalım. Yıllarca mücadele verdi Hazreti İsa. Kime karşı? Mabetteki din adamlarına karşı. Çünkü bu din adamları kendilerini Musa'nın şeriatinin savunucuları olarak gösteriyorlar. Ama Roma'yla iş tutuyorlar. Roma'ya diyor ki sen bize karışma, biz sana karışmayalım. Mabette şu yapacaklarımız işler var. Bundan dolayı bize destek ol, biz de sana siyasi olarak destek olalım. Yani al gülüm ver gülüm, böyle bir sistem kurulmuş işte. Kendi aralarında bir şekilde bu işi götürüyorlar. Ama Hazreti İsa yüzlerine haykırıyor bunu. Yani diyor ki yanlış yapıyorsunuz. Yaptığınız şey asla Allah'ın razı olacağı bir şey değil. Siz mabette kendinize tezgah kurmuşsunuz. Kurbanlarla, ritüellerle, efsunlarla, tılsımlarla kendinize bir tezgah kurmuşsunuz. O tezgah içerisinde dindarlık adı altında insanlara sömürüyorsunuz. Böyle bir çıkışı var Hazreti İsa'nın. Yani Hazreti İsa'nın İsrailoğullarıyla, özellikle de mabetteki din adamlarıyla verdiği mücadeleyi görseniz acayip bir sistem var orada ki biz geçmiş derslerde gördük bunu. Ne oluyor? Hazreti İsa'nın bu haykırışı düzeni bozuyor. Alışılagelmiş bir sistem var. Yıllarca herkes bunu görmüş. Şimdi birisi kalkmış. O İsrailoğullarının alimlerinin aslında asla Musa'nın şeriatine uygun davranmadığını söylüyorlar. Mabetteki Yahudilerin, din adamlarının siyasi bir güçleri yok. Devlet var ortada, yani bir Roma devleti var, vali var orada, askerleri var. Bir siyasi gücü olmadığı için Hazreti İsa'ya bir şey de yapamıyorlar. Yapamayınca ne yapıyorlar? Hazreti İsa'yı dönemin Kudüs valisine ikide bir şikayet ediyorlar. Mesela gidip diyorlar ki ya İsa işte bizim içimizden çıkmış bir şeydir, sapmış birisidir. Bizim Şabat gününün yasaklarına uymuyor. Vali diyor ki bana ne? Bana ne? Yani Şabat gününe uymuyorsa sizin kendi aranızdaki işiniz, gidin kendi aranızda halledin. Hiç meselenin tarafı olmuyor vali. Aradan bir müddet geçiyor. Hazreti İsa tebliğe devam ediyor. Geliyor diyor ki, bakıyor ki işte yine onlara söylediklerinde rahatsız oluyorlar. Yine aralarında bir heyet, mabette yargılamalar oluşturuluyor, mahkemeler kuruluyor. Bu manada onun aslında ölümüne ferman verilmiş çoktan mabette. Ama siyasi bir gücü olmadığı için mabedin bunu uygulayamıyor. Bunu Roma'nın eliyle yapması gerekiyor. Onun için de ikide bir Roma valisine gidiyorlar. İlk sefer gittiler, bir şey olmadı. İkinci sefer yine bir heyet gidiyor ve diyorlar ki o günkü işte Roma valisine, İsa içimizden çıkan birisi, Yahudi şeriatine aykırı davranıyor. Vali yine aynı şeyi söylüyor. Bana ne diyor? Gidin kendi aranızı halledin. Ben sizin din işlerinize karışmam. İç işlerinize karışmam. Benimle alakadar olan bir mesele değil diye Roma valisi yine meseleye taraf olmuyor. Bu gitgeller birkaç kez tekrar ediyor. Artık kaç kez ediyorsa, biz tarih kaynaklardan bu bilgileri okuyoruz biliyorsunuz. Yahudiler diyorlar ki biz İsa Aleyhisselam'ın bu noktadaki mücadelesine siyasi bir maske takmazsak Roma valisini bu işin tarafı kılamayacağız. Bu sefer bir başka plan, bir başka hesap. Bir heyet yine gidiyor Roma valisine ve bu sefer diyorlar ki İsa kendisinin Mesih olduğunu iddia ediyor. Vali yine diyor ki bana ne ki? Yani Mesih olsa ne olur ki, yani kendi aranızdaki bir mesele. Peki diyor ki o heyet, Mesih olmasının ne anlama geldiğini biliyor musun? Vali merak ediyor, soruyor ne olduğunu. Mesih olarak Yahudilerin içinden çıkmış bir kurtarıcı, Yahudileri örgütleyecek ve devlete karşı, otoriteye karşı baş kaldıracak. Şimdi bir devlete, bir otoriteye karşı baş kaldırdığı meselesi konuşulduğu zaman otomatikmen ne olur? Devlet refleks gösterir. Aynısını Roma yaptı. Aynısını. Vali o güne kadar kaç kez başka şeylere taraftar olmadı. Ne zaman ki dediler İsa'nın yaptığı iş sana, senin sistemine, Roma'ya, otoriteye zarar verecek, hemen vali bu noktada seferber etti askerlerini ve Hazreti İsa'yı tutuklattı. Kaynaklarda biz bu bilgileri okuyoruz. Kaç kez, birkaç kez de yine tutuklatıyor. Yani tutuklatma bir kez olmuyor, birkaç kez tutuklatıyor. En son bakıyor sorgulama falan. Buradan sonra biz Hristiyanlardan ayrılıyoruz artık. Hristiyanlar başka şeyler söylüyorlar. En son Hazreti İsa serbest kalıyor. Ancak bu serbest kalışın arkasından yine tehlike arz ettiği için bu sefer Romalıları daha fazla bu konuda bazı şeylere zorladıkları için İsrailoğulları artık dedikleri şey içten birisiyle, işte havarilerden birisi Yahuda İskariot biliyorsunuz, ona 30 dirhem gümüş karşılığında bir anlaşma yapılıyor. Hazreti İsa artık gizlenmiş, saklanmış bir yerde, bir akşam yemeğinin arkasından askerler girecek oraya. Yahuda Hazreti İsa'nın başından öpecek. Başından öptüğü zaman onun İsa olduğu anlaşılacak. Askerler onu tutuklayacaklar ve götürecekler, cezasını verecekler. Ama bundan sonrası artık Kur'an'ın ifadesiyle başka bir noktaya doğru geliyor. Şimdi bu söylediklerimin hepsi inşallah zihninizde durur. 10 ayet doğrudan Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın son süreciyle alakalı. Benim kıymetli kardeşlerim, ayetlerin bazılarını vermiştim size, biliyorsunuz. İnşallah ayetleri okuyanlar biraz daha iyi bu derste bana karşı, yani eşlik edecekler. Ama okumayanlar da inşallah beraber okuyacağız, ama burada bırakmayacağız dediğim gibi. Ali İmran 55, Hazreti İsa'nın akıbetiyle alakalı en önemli ayetlerden bir tanesi. Nisa 157, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediği. Nisa 158, Hazreti İsa'nın göğe yükseltildiği. Nisa 159, Hazreti İsa'nın nüzülü ve sonrasında olacaklar. Zuhruf 61, Hazreti İsa'nın nüzülünün kıyamet alameti olması. Ayetteki temel mesaj o. Maide suresi 116-125 ayet, Hazreti İsa'ya ahirette sorulacaklar. Bakın, 10 ayet Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın son süreciyle alakalı bize bilgiler veriyor. Ha, başka ayetler yok mu? Başka ayetleri de bazıları bunların içerisine dahil ediyorlar. Biz onları işlemiştik başka yerlerde. Onun için bir daha buraya dahil etmeye gerek yok. Sadece bir şeyi hatırlatalım. Mesela Ali İmran 46'da Hazreti İsa'nın o hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak ayet var ya, oradaki kehle ayeti, yetişkinken konuşacak ayetini bazı müfessirlerimiz Hazreti İsa'nın dünyaya yeniden nüzülüyle alakadar olduğunu söylüyorlar. Ama bu konuda başka yorumlar da yapıldığı için oralara biz girmeyelim. Zaten önümüzdeki bu 10 ayet aslında bizim meseleyi anlamamız açısından epey bize bir bilgi vermiş oluyorlar. Şimdi Ali İmran 54'ten bir başlayalım. Ayeti hepiniz hatırlıyorsunuz zaten. Zemini de hatırlayın. Orada kurulan tuzaklara değiniyor Rabbimiz. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Neydi tuzak? Hazreti İsa'yı yakalayıp çarmıha germek. Böyle bir planı Allah onların başlarına geçirdi. Bizim birçok müfessirimizin tefsir kitaplarımıza kaydedildiğine göre İsa Aleyhisselam'ı ispiyonlayan kişi çarmıha gerildi. Net bilmiyoruz bu konuda, bir şey yok. Sadece tarihi bilgilerden ya da işte dediğimiz gibi tefsirlerdeki bilgilerden bunu söylüyoruz. Allah onların tuzaklarını başlarına geçirdiğini bu ayette zaten söylemiş oluyor. 55. ayete bakın. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak, işte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. Ayet muhteşem bir ayet, keşke zamanımız olsa daha böyle girsek detaylarıyla içine. Ama bu ayet öyle bir ayet ki İsa Aleyhisselam'ın dünyada vefat ettiğini, yani vefattaki buradaki ifade, biraz sonra vefat kavramının üzerinde duracağız. Bizim anladığımız manada, yani ölümü gerçekleştiğine delil olarak kullanılıyor bu ayet. Aynı ayet Hazreti İsa'nın ölmediğine, göğe yükseltildiğine dair delil olarak da kullanılıyor. Çünkü Kur'an'daki bu ayetin böyle bir özelliği var. Özellikle kullanılan bazı kelimelere dikkat ettiğimiz zaman bunu görmüş oluyoruz. Ayetteki iki kelime, iki ifade daha doğrusu, müteveffike, vefat ettireceğim ve diğer ifade ve rafiuke ileyye, seni katıma yükselteceğim ifadesi. Bu iki ifadeyi doğru anlarsak meseleyi anlamış oluyoruz zaten. Ama kelimeleri doğru anlamadığımız zaman ister istemez mesele başka yerlere varmış oluyor. Vefat kelimesi Türkçe'de de kullanıyoruz. Mesela birine öldü demeyiz biz. Daha saygı ifade etmek için vefat etti deriz. Bu ifadenin anlamına baktığımız zaman arkadaşlar, Kur'an'da 4 temel anlamda kullanıldığını görüyoruz. Ahde vefa, ki aynı vefa da oradan zaten geliyor. Mesela Bakara 40'ta, Nahl 91'de Allah ahde vefa anlamında kullanıyor vefat kelimesini. İsra 35'te ölçü ve tartıyı tam yapmak anlamında kullanıyor. Ali İmran 55'te burada kabz ederek almak anlamını kullanıyor. Kabz, içlerinden alma anlamındadır. Ruhunu alma değil sadece. Beden ve ruhuyla beraber alma anlamında ki Ali İmran 55'te bu anlamda kullanılıyor. Gerçek ölüm anlamında da kullanıyor Ali İmran 193'te. Dolayısıyla mütevaffike kelimesinin ne anlama geldiğini iyi tespit etmemiz lazım. Bağlama dikkat ettiğimizde doğrudan ayet bize zaten anlamını veriyor. Bakın ne olur söylediklerime dikkat edelim. Eğer ayetteki vefat normal bir vefat olsaydı seni katıma yükselteceğim denmezdi. Arap dil açısından bu böyledir. Eğer normal bir vefat olsaydı bu ifade kullanılmazdı. İkincisi, eğer seni katıma yükselteceğim ifadesinde kastedilen normal bir ölüm olsaydı seni inkarcılardan arındıracağım denmezdi. Bak ayete ne olur dikkat edin. Ayetin kendisi zaten anlamı veriyor bize. Zaten Kur'an böyledir. Hem başta dedik ya tefekkür etmek, tefekkür bunun için geçerli. Yani siz orada kelimeler üzerinde, anlam üzerinde yoğunlaştığınızda bunu zaten yakalayabiliyorsunuz. Çünkü burada seni katıma yükselteceğim. Tamam. Mesela normal bir ölüm için olsaydı niye bir daha seni inkarcılardan arındıracağım demiş desin Kur'an? Eğer bitseydi orada hikaye, seni inkarcılardan arındıracağım sözüne gerek yoktu. Zaten öldüğü zaman onun meselesi bitince inkarcılardan arındırma noktasında bir şeye ihtiyaç yoktu. Ama hayat devam ediyor. Yani Hazreti İsa'nın süreci devam ediyor. Halen devam ediyor. Devam ettiği için sonrasındaki o inkarcılardan arındırmayla alakalı bir vurguyu burada ayet nazarlarımıza verdi. Dikkat edin bakın daha bitmedi. Eğer seni inkarcılardan arındıracağım ifadesi Hazreti İsa'nın yeniden indirileceği anlamında olmasaydı sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım denmezdi. Yine aynı vurgu bir şekilde devam ediyor. Yine bitmedi. Eğer bu konuda tartışmalar sona erseydi ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim denmezdi. Ayetteki ifadeler bakın bütün bunların hepsini veriyor. Belki üzerinde dursak daha neler neler yakalayabiliriz. Gerçekten burada çok önemli bir şey var. Bir de burada özellikle vefat ettireceğimi önce söyleyip sonra seni göğe işte katıma yükselteceğim ifadesinin arkadan gelmesi yani takdim ve tehirin olması da ilginç bir anlam taşıyor. O da ayrı mesela Elmalı'ya bakanlar bunu muhakkak görmüşlerdir. Öncelikle vefat etmesi yani kabz edilmesi Hristiyanların uluhiyet anlayışına da bir cevap. Yani orada onun öne alınmasının böyle de bir hikmeti var. Bunların hepsinin üzerinde böyle bir arkeoloji çalışması yapar gibi yani gerçekten üzerinde böyle zihin teri döker gibi çalıştığımız zaman elde etmiş oluyoruz. Ali İmran 55'i böyle okuduk. Gelelim Nisa 157'ye. Nisa'dan 3 ayet okuyacağız biliyorsunuz. Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden de onları lanete uğrattı. Onlar böyle bir iddiada bulunuyor Yahudiler. Onları da lanete uğrattı. Biraz önce başta okuduk. Aslında onu öldürmediler ve onu asmadılar da. Fakat kendilerine öyle göründü. Bu konuda onların zihinleri karıştı. Onun hakkında ihtilafa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindeydiler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktu ve kesin olarak onu öldürmemişlerdi. Şimdi ne olur dikkat edin. Bakın söyledi başta. Tuttu bir daha sonda ve ma kateluhu yakine kesin olarak onu öldürmediler. Niye altını çiziyor? Çünkü çok önemli bir bilgi bu. Bir meydan okuyuşu var. O meydan okuyuşunu Kur'an altını doldurarak bize vermiş oluyor. Asla onu öldürmediler. Asmadılar da bunu dedi sonra diğerlerini söyledi. En son yine geldi kesin olarak onu öldürmemişlerdir dedi. Ne oldu? Şubbihe lehum. Ne demek şubbihe lehum? Onlara öyle göründü. Allah tuzak kurdular ya onlar. Allah da onlara karşı tuzak kurdu. Onlara öyle göründü. Onlara bir başkası benzetildi. Yani böyle bir anlam da çıkarabiliyoruz buradan. Onlara öyle olmuş gibi gösterildi. Onların kafaları ve zihinleri karıştı. Onlar varsayımlara uyarak hareket etmeye başladılar. Yani kendi uydurdukları şeylere göre hareket etmeye başladılar. Nisa 158 göğe yükseltildiğinin açıkça bir beyanıdır. Nisa 158'de ne olur dikkat edin. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Açıkça Rabbimiz bunu söylüyor ki burada çok önemli bir nükte var. Şimdi dikkatlerinizi çekeceğim ona. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Bel refa'uhullahu ileyhi ve kânallahu azizen hakime. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah izzet sahibidir. Şimdi ayetin sonuna dikkat edin. Ve mâ qateluhu yakîne. Onu kesin olarak öldürmediler. Tamam. Bel refa'allahu ileyhi. Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Ölümün aksine hayat. Ölümün aksine başka bir şey söyleyemezsiniz. Orada onu öldürmediler dediğinde bel edatını kullandığında onun karşısına yazacağınız şey bundan başka bir şey olamaz. Yani diğer ayetlerin her birisi bir tarafta dursun. Sadece bu ayet bile Hazreti İsa'nın bir şekliyle Allah katına yükseltildiğinin en önemli delilidir. Özellikle bu edat bunu ortaya koyar. Zaten refa'a fiili de bunu söyler ama o fiile hiç girmesek bile meselede böyle bir şeyi ortaya koymuş oluruz. Onun için bu aklımızdan hiçbir şekilde çıkmasın. Refa'a koymak anlamına geliyor, indirmek anlamına geliyor, alçaltmanın zıttı anlamına geliyor biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de ref kelimesi, refa'a fiili iki manada da kullanılıyor. Yani hem maddi manada mı kullanılıyor hem manevi manada kullanılıyor. Mesela ayetler gelsin işte Gâşiye 18, göğün nasıl yükseltildiğine bakmıyorlar mı? Orada bilinen manada, maddi manada kullanılıyor. Göğü o yükseltti. Refa'aha işte Rahman suresinde. Ana babasını tahtın üzerine çıkarttı, oturttu. Hazreti Yusuf'un anne ve babasına yaptığı Yusuf suresinde. Bunlar bilinen manada. Ama bir de mecazen manevi yükselişten bahsediyor. Enam 165'te size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur mesela. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Nerfa'u Yusuf 76'da birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Refa'ana Zuhruf 32'de bunların hepsi de manevi bir yükselişten bahsediliyor. Dolayısıyla buradaki o manevi yükseliş de Hazreti İsa'nın yükselişini söylüyor. Çok daha büyük bir karine daha var yine ayette. Ayet kelimeleri böyle arkadaşlar. İleyhi Allah kendi katıma diyor. Bir maddi refah şeyden değil bu. Yani bunu bir şekilde anlayalım. Yani burada bilakis Allah onu kendi katına yükseltti sözünü makamını yükseltti olarak anlamamıza ayet imkan vermiyor. Bedenen bir yükselişten bahsediliyor. Yani bu bedenen yükselişle birlikte Allah'ın ona manevi anlamda değer katması ayrı bir şey. Ama burada sadece makamını yükseltti şeklinde anlayabilme imkan ve ihtimalimiz yok. Nisa 159'a gelin. Kur'an nasıl bir kitap yani hayran olmamak mümkün değil. Hazreti İsa'nın nüzülü sonrasında olacaklara ayete dikkat edin. Ve in min ehlil kitabi illa leyu'minenne bihi qabla mevtihi ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şehida. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona mutlaka iman edecektir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce mutlaka ona iman edecektir. O da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır. Dikkat buyurun ayete. Yani bu ayetteki manayı bile anladığımız zaman meseleyi anlamış oluyoruz. Kable mevtihi yani ölümünden önce ifadesi Hazreti İsa'nın kıyamet gününe kadar diri olduğunun en önemli delilidir. Burada mevt dedi, orada vefat dedi. Şimdi Maide suresinde bir daha vefat diyecek. Bunları Kur'an öylesine seçmiyor. Burada kable mevtihi dediği ölümünden önce olarak ortaya koyduğu ifadesi Hazreti İsa'nın kıyamet gününe kadar diri olduğunun en önemli delillerinden bir tanesi. İkincisi ehli kitabın tamamının iman edeceği geçmişte değil gelecekte olan bir hadisenin delilidir. Geçmişte iman etmediler. Hazreti İsa'ya iman edenler bir avuçtu zaten. Ehli kitap da inkar etti. Ama Allah diyor ki senin ölümünden önce hepsi sana iman edecek. Şimdi onun ne olduğunu söyleyeceğiz zaten. Üçüncüsü ehli kitabın tamamının iman edeceği hadislerde beyan buyurulan haberlerin doğruluğunun delilidir. Hatırlıyor musunuz geçen haftaki hadisleri? Hazreti İsa inince ne olacaktı? Adil bir imam olarak domuzu öldürecek, haçı kıracak, cizyeyi kaldıracak. Niye kaldıracaktı cizyeyi? Çünkü hepsi iman edecekti. İman edecekler. İşte ayet tam da onu söylüyor. Zaten benim kıymetli kardeşlerim, bakın yıllardır bu ilimle uğraşan bir kardeşinizim. Bilmiyorum bunu size söyledim ama burada söyleyeyim. İnanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi sahih bir şekilde bize gelmiş de o hadisin biz bir anda anlayalım ya da anlamayalım kesinlikle Kur'an'ı bir delili vardır. Kur'an'da onun aslı var. Kur'an'a dayanan bir hakikati var yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile konuşuyor. Dolayısıyla her sözünde bu var. Burada da görüyoruz. İşte o kadar hadisleri bize söyledi. Geçen ders bir miktarını işte burada beraberce okuduk. O hadislerin işte açılımına ait buradaki ayette bir şekliyle bize böyle bir delil ortaya koymuş oluyor. Dördüncüsü de Hazreti İsa'nın kıyamet gününe şahit olması onun nüzulünün en önemli delilidir. Kıyamete şahit oluyor. Ayet onu söylüyor. Bu da onun nüzulünün en önemli delilidir. Şimdi gelelim bu bilgiyi teyit edecek Zuhruf suresinin 61. ayetine. Bu ayetin sebebi nüzulünü de hatırlayalım. Bence çünkü bize bazı şeyleri de hatırlatacak. Şimdi hatırlayın, Müslümanlar Habeşistan'a gidecekleri sırada Meryem suresi nazil oldu. Hristiyanlığı çok iyi bilmiyor Mekkeliler. Yani Hristiyanlığa ait bilgiler yok. Meryem suresini öğrendi. Habeşistan yolcuları gittiler, Necaşi'nin huzurunda o ayetler okundu ama o ayetler Mekke'de de gündem oldu. Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri okuyunca Mekke müşrikleri başladılar dedikodu yapmaya. Yani bir şekilde gürültü oluşturmaya. Nasıl ki işte bugünküler gürültü oluşturuyorlar hakikat insanlara ulaşmasın diye. Onlar da aynısını yaptılar. Başladılar gürültü oluşturmaya. Meryem'miş, İsa'ymış da bize bunlarla falan bahsediyor falan filan diye bir şeyler söylediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o günlerde Enbiya suresini 98. ayeti kendisine nazil olmuş, o ayeti okudu. O ayette ne diyor Rabbimiz? Siz ve Allah'tan başka tapındığınız şeyler cehennem odunusunuz. Ayete ne olur dikkat edin. Siz ve Allah'tan başka tapındığınız şeyler cehennem odunusunuz. Şimdi bu ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuyunca Mekke müşrikleri çıldırdılar. Ve kalktı ne dediler biliyor musunuz? Buradaki hüküm size sadece bize mi ait, yani Mekke müşriklerini mi kastediyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, size ve bütün ümmetlere şamildir. Bu sefer gürültü çıkaracak, algıları yönetecekler ya, nasıl itiraz ettiler? O halde öğretmekte olduğun Meryem oğlu İsa'ya da Hristiyanlar Allah'ın oğludur diye ibadet ediyorlar. Biz ise meleklere ibadet ediyoruz. Onlar cehennemlik ise biz de cehennemlik olmaya razıyız. Mekke müşriklerinin sözü. Dikkat ettiniz mi? Eğer İsa Allah'ın oğludur diye inanıp da bunlar cehenneme gidecekse biz de meleklere böyle anlamlar yüklüyoruz. Biz de cehenneme gitmeye razıyız dediler. Ayetler bunun üzerine nazil oldu. Şimdi 57. ayetten itibaren bakın okuyalım. Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak bağırışmaya başladılar. Ayetleri okumuştuk geçmiş derslerde. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı hayırlı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. Muhakkak ki o, yani İsa, sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. 61. ayete ne olur dikkat edin. Ve innehu le'ilmun lis-saati fela temterunne biha vettabi'un hadha siratin mustakim. Bilin ki o İsa kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin. Bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şimdi ayette bir zamir kullanıldı. Ne dedi? Ve innehu le'ilmun lis-saa. Ve innehu o, muhakkak ki o. Oradaki onun kim olduğuna müfessirler üç şey diyor. İsa'dır, Kur'an-ı Kerim'dir ya da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Üç şey söyleniyor. Ama burada İsa aleyhisselam olduğuna dair görüş daha fazla. Zaten ulemanın çoğu böyle. İbn Abbas, Mücahit, Katade, Süddi çoğu bunu söylüyor. Şimdi bakın ayetleri beraberce görelim. Şimdi dikkat edin, 57. ayette İbni Meryem. Hemen orada hu zamiri var. Kime gidiyor? Hazreti İsa'ya gidiyor. 58. ayette huve kime gidiyor? İsa aleyhisselama gidiyor. Ondan sonraki hu zamiri yine kime gidiyor? İsa aleyhisselama gidiyor. 59. ayette inne huve hu zamiri kime gidiyor? İsa aleyhisselama gidiyor. Böyle bir metinde, yani böyle arka arkaya hu zamirleri Hazreti İsa'ya giderken 61. ayete gelince başka yere gitmez. Yine öncesine gider. Ve innehu deyince kastedilen kimdir? Hazreti İsa'dır. Ve bu ayet Hazreti İsa'nın kıyamet alameti olduğunu söylüyor. Açıkça bunu ortaya koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sahih hadislerinde bize beyan buyurduğu üzere kıyametin 10 temel alametinden bir tanesi de Hazreti İsa'dır. Onun için bu ayeti de bu şekliyle anlayabiliriz. Şimdi Maide suresinin 5 ayetini de hızlı bir biçimde okuyalım ve böylelikle bitirmiş olalım. Allah hesap günü, yani kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? Allah soruyor. Ahiretteki bir tabloyu bizim önümüze veriyor. Yani bu ayetler de birçok farklı açıdan ele alınabilir ama vakit geçtiği için fazla yormayacağım sizi. Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin diye sen mi dedin? İsa ne diyecek aleyhisselam? Diyecek ki seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen onu bilirdin. Sen benim içimde olanı da bilirsin. Ama ben de sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybleri hakkıyla bilensin. Abdullah konuşuyor. Allah'ın nebisi konuşuyor. Ve nasıl bir aslında Allah tasavvurunun ve nasıl bir peygamber tasavvurunun olacağını da bu ayet söylüyor. Meseleyi de bizim nazarlarımıza inanılmaz derecede güçlü aslında ne diyelim mesajlarla vermiş oluyor. O ayetlerin detaylarından çok şey çıkarız ama ayetleri okuyalım. Sadece burada bir şeyi söyleyelim. Allah bilmesine rağmen niçin İsa aleyhisselama bu soruyu sordu? Kendisini İsa'ya nispet edenler adam olsunlar diye, o mesajı alsınlar diye. Siz bunu söylüyorsunuz ama bakın İsa ne söylüyor? Kendisi bunu size söylemedi. Böyle bir şeyi size söylemeden gitti. Siz kendisinden sonra böyle yollara saptırdınız. Aslında onu söylemiş oluyor. Onun için buradaki mesaj çok önemli. 117. ayet. Ben onlara ancak bana emrettiğini söyledim diyor Hazreti İsa. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince, yine aynı vefat kavramı, vefat ettirince artık onlar üzerine gözetleyici yalnızca sen oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. Bu ayette de vefatı kullanması nasıl bir bütünlük ortaya koyduğunun en güzel işareti. 118. ayet, eğer kendilerini azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Yani dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin dedi. Burada da çok önemli bir şey var. İsa aleyhisselam Allah'ım kesin bağışla demiyor. Yani ayeti bazen biz üzerinde durmadan okuyunca zihnimize başka şeyler çağrışılıyor. Allah adına hükümler vermiyor. Onların şirklerini meşrulaştırmıyor. Bilakis ne diyor? Ben görevimi yaptım Allah'ım. Bundan sonrası mutlak manada senin hükmün. Kullandığı esmaya dikkat ettiniz mi? Gafur ve Rahim demiyor. Ne diyor? Aziz ve Hakimsin diyor. Hem izzet sahibisin. Hem de hüküm verince en güzelini sen hüküm verirsin. Bu ayetleri hatırlamış olmanız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazlarında bu ayetleri okuyor ve gözyaşı döküyor. Yani ağlaya ağlaya okuduğu ayetler bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin bağışlanması noktasında bu ayetleri kendisine gece namazlarında serlevha olarak ediniyor. Onun için çok önemli mesajları var. 119. ayette Allah cevap veriyor. Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur diyor. Zaten Maide suresinin son ayeti 120. ayet. Göklerin, yerin ve işlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. Şimdi kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir noktayı söyleyeceğim, sözlerimi toparlıyorum zaten. Ali İmran 155'e bakın orada. Nisa 159 altında Yevmel Kıyame. Zuhruf suresi 61. ayette Lissa'a. Şimdi Hazreti İsa'yı anlatan bu ayetlerin hepsinde ortak zeminde kıyamet vurgusu var. Garip değil mi bu? Aslında garip değil. Allah bize ipuçları veriyor. Niye ille de bir kıyamete vurguda bulunuyor? Yani bu manada Hazreti İsa'nın sonuna ait olan ayet.

ayetlerindendir. Nüzulü İsa meselesi bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ayetlerde bu şekliyle anlattığı meseleleri izah eden o hadisleri dikkate aldığımızda daha doğru ve daha güzel anlaşılacak. Aslında bize ilahi rahmetlerdir. Allah hakkıyla anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, tarihi kaynaklarda şöyle bir bilgi var. İsa aleyhisselamın göğe, yani Allah kendi katına yükselttikten sonra Meryem validemiz yaşıyor. Yani hayatta daha. Ve Meryem validemiz 5 yıl, 6 yıl bazı rivayetlerde daha fazla bir şekilde yaşadığı rivayet ediliyor. Bu konuda tabi Kur'an'ı bir bilgimiz yok. Sadece tarihi malumatlar ışığında konuşabiliyoruz. Ondan sonra da Hazreti Meryem normal bir ölümle vefat ediyor. Hazreti İsa'nın nerede vefat ettiği konusunda da ihtilaflar var. 3 tane temel bu manada görüş ileri sürülüyor. Kudüs'te işte vefat ettiğine dair, Suriye Humus'ta vefat ettiğine dair, biraz siyasi bir şey bu, Efes'te yani İzmir'de vefat ettiğine dair. Ama çok büyük ihtimalle en güçlü karine işte Kudüs olarak gözükmüş oluyor. Genel anlamda Kudüs'te böyle Zeytin Dağı'nın hemen eteklerinde Hazreti Meryem'e nispet edilen bir kilise ve o kilisenin içerisinde onun kabri olduğu söyleniyor. O resimler gelsin bir şekilde, onları da görmüş olalım. Yani şurada bu dıştan görünen bir resim, içeriden de görünen bir resim var. Bu Getsami Bahçesi diye bir bahçe var. Kudüs'e gidenler ziyaret etmişlerdir orayı. Yani orası çok bilinen bir yer. Meryem Ana Mezarı Kilisesi diye de anılan bir yer orası. Şimdi Humus'taki kilise de gelsin. Burası Efes'teki. Efes'teki yer burası. İçten de bir resmi vardı herhalde böyle. Dediğim gibi bu biraz şey, yani güya Yuhanna'ya emanet ediyor Hazreti İsa annesini. Benden sonra sen işte Meryem'e sahip çık diye. Yuhanna da daha sonra alıp İzmir'e, Efes'e getiriyor ve burada vefat ettiği söyleniyor ama bunu ortaya koyabilecek çok güçlü bir şey yok. Bir de Humus'taki şey var. İşte burada da Hazreti Meryem'in mezarı olduğu söyleniyor ama en baştaki işte Kudüs'teki rivayet daha güçlü gözüküyor. Şimdi Kıyamet Kilisesi'ni biliyorsunuz. Kudüs'teki, yine gidenler muhakkak orayı ziyaret etmişlerdir. Hazreti Ömer'in de biliyorsunuz hatırası var orada. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethetmeye gittiğinde Kıyamet Kilisesi'ni gitti, gördü. Ve orada vakit öğle vaktiydi ya da ikindi vaktiydi, ısrar ettiler orada namaz kılma noktasında Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer kılmak istemedi. Sonra orada bulunan din adamları, niye kılmıyorsunuz, bizi bunla, bu şereften mahrum etmeyin deyince Hazreti Ömer dedi ki ben başka bir yerde kılayım. Eğer burada kılarsam burayı daha sonra Müslümanlar, halifemiz burada namaz kıldı diye camiye dönüştürürler. Burası önemli bir tarihi bir iz taşıyan mekan, bu şekliyle kalsın diyerek korudu. Sonra az yukarıda Ömer Camisi diye bilinen bir yerde gitti, ilk namazı kıldı ve orası Hazreti Ömer'in hatırasına bir camiye dönüştü. Şimdi bu Kıyamet Kilisesi Kutsal Kabir Kilisesi diye de anılıyor. Yani öyle bir yer ki burası, Hristiyanların düşüncesine göre İsa'nın çarmıha gerildiği yer de buraya yakın. Şu taşın üzerinde kefenlendiğini söylerler Hristiyanlar. Yani biz onları tabii kabul etmiyoruz. Gömülüyor, gömüldüğü yeri de Hristiyanlar işte şu içerideki bölmede gömüldüğünü söylüyorlar ve oradan diriliyor. Onun için Kıyamet Kilisesi olarak anılması, yani diriliş kilisesi olarak anılması, Hazreti İsa'nın öldükten sonra dirilişine ait olarak söylenen bir şey. Ama dediğim gibi biz bu rivayetleri kabul etmiyoruz. Bizim rivayetleri, yani daha doğrusu Kur'an'ın bize verdiği bilgiler, onun asla çarmıha gerilmediğine dair, öldürülmediğine dair, Allah katına yükseltildiğine ve kıyamete yakın bir zamanda da inip bu noktada Allah Resulü'nün işte bize beyan buyurduğu o vazifeleri icra edeceğine dair bilgilere inanıyoruz. Allah bizi indiği zamana erişeceksek eğer, onun arkasında yer alanlardan eylesin. Çünkü bütün mücadelemiz o olmalı. O da ne olur? Kur'an'ın bizden istikamet üzere istediği şeyleri yaptığımızda, öncesinde, sonrasında, ne zaman olursa olsun aynı yolun yolcusu oluruz. Dolayısıyla bütün mesele o büyüklerin yolunu izleme meselesidir. Onu izlediğimiz zaman onların hayatlarında bize verdiği mirasa uyduğumuz oranda da inşallah biz onların

0: takipçileri olarak bu dünyadaki hayatımızı tamamlamış oluruz. Bütün mücadele de buydu benim kıymetli kardeşlerim. Bakın 177 ders yaptık burada. Hazreti İsa'ya kadar olan süreçte. İnşallah Allah ömür verir, seneye varırsak bir 23 ders daha yapacağız inşallah Sîret-i Enbiya'da. 200 derste bitireceğiz zaten. Seneye de o 23 derste Ashab-ı Kehfi, Ashab-ı Kariye'yi, Ashab-ı Uhdud'u işleyeceğiz. Ve Kur'an'da yine tarihi anlamda temas edilen bazı bilgiler var. O bilgileri de işleyeceğiz. 200 derste Sîret-i Enbiya'yı bitirince neye başlayacağız? Sîret-i Mustafa'ya başlayacağız. İnşallah Sîret-i Mustafa dersinde de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğumundan vahyi alacağı ana kadar o 40 yıllık sürecini tamamlayacağız. Böylelikle işi noktalamış olacağız. Ondan sonra da Sîret-i Resul, ondan sonra da Sîret-i Nebi bu şekilde gideceğiz. Allah daha nice nice rahlelerde bizleri buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
12: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
15: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM
1: 103.2.
16: وَمَا مِنْ ظَالِمٍ إِلَّا فَيُبْلَى بِأَظْلَمِهِ.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin.
0: Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
16: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
17: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetu lil muttakin. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. İnsan yeryüzünün sorumlusu, imtihan, sınanıp denenmek için gönderilmiş bir varlık. Yer gök içindeki her şey insanın yeryüzünde imtihanını kolaylaştırmak üzere yaratılmış varlıklar. İnsan kıymetli, değerli bir varlık, aklı iradesi olan, düşüncesi merhamet olan, vicdanı olan bir varlık. Ama aynı varlık emri altında olan, istifade edeceği varlıklardan daha aşağı duruma kendini sokabilecek de bir varlık. Kendini üstün yapan, ayrıcalıklı yapan, bir vasıflı yapan akıl, irade, vicdan kullanılmadığı zaman hayvandan daha aşağı bir konuma kişiyi düşürebiliyor. Dolayısıyla insan tercih yapabilen de bir varlıktır. Dolayısıyla tercih herkesin kendi adınadır. İnanç tercihi, amel tercihi, yaşam tercihi, mücadele etme etmeme tercihi, sevme sevmeme tercihi, nice tercihleri yapabilecek bir varlık. Diğer varlıkların tercihleri yok. Kendilerine ne kodlanmış, verilmiş ise ona göre hareket ederler. Düşünebilen, değerlendirme yapan, tercih yapabilen, emanet yüklenen bir varlık insan. Bunun farkındalık oluşturulmaz ise, kendini, vazifesini, sorumluluğu, ruh ve bedendeki kullanabileceği nimetlerin farkına varırsa insandan bir değer çıkar. Dünyada tarih boyunca insanları sömürenler, insanların düşünme, muhakeme, muhasebe, tercih yapma haklarını ellerinden alırlar. İnsanlara tercih yaptırmazlar. Kendi tercihlerini sunarak o tercihleri sevmelerini, desteklemelerini, inanmalarını, bağlanmalarını, güvenmelerini isterler kendi tercihlerine. Bu da dünyada çok az bir kesimdir. Yani lider, önderler, din adına, siyasi noktada, ticari noktada insanlara yön veren, sek ve idare eden mele tabakası, öncüler, önde olanlar, toplumda etkili olanlar, idareci, din adamı, akil denilen insanlar az bir kesimdir. Hindistan'ı düşünün, Çin'i düşünün, birer buçuk milyara yakın iki ülkenin az bir, çok az bir kesimi, bir buçuk milyara yakın iki ülkenin 2 milyar 800 3 milyara yakın insanını yönlendirebiliyor, yönetebiliyor. İnsanın tercih hakkını, akletme, düşünme, muhakeme, muhasebe yapma hakkını ellerinden alıp kendi iradeleriyle, kendi tercihleriyle istediklerini yaptırabiliyorlar toplumlarına. İnsanları normal vasıflarının dışında istifade edip kullandığı, deyim yerindeyse, hayvanlar gibi kullanma çabasında niceleri. Düşünmesin, itiraz etmesin, sormasın, sorgulamasın, görüş beyan, fikir beyan etmesin, ne diyorsa kabul etsin, itaat etsin. Bu bugün siyasi noktada da din adına da aynı şeyler yapılıyor. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Tabii ki toplumlar da bunu tercih ediyor. Her ne kadar birisi yönetiyor, yönlendiriyor ise, kullanıyor ise, onlar da buna hazır, amade asker gibiler. Emir gelse de uysak bakışında olununca sömürülme de kaçınılmaz. İnsan kendi akıl iradesiyle, kendi düşünerek, muhakeme, muhasebe yaparak bir tercih yapsa bedeline katlansın. Ama bir başkasının kullanma ve sömürüsünün sonucunda yapılan yanlış tercihin de bedelini ödeyecekse bu doğru bir şey değil. akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. İyi ya da kötü kendi tercihiyle yapar, iyiliğinin mükafatını, kötülüğünün de karşılığını alır. Yaptım, ben ettim, ben buldum der, aynı şeytanın yaptığı gibi. Şeytan kendi iradesiyle Allah'a muhalif oldu, halife oldu, muhalefet etti Allah'a. Bu konuda Adem'e ben senin emrine uyarak secde etmeyeceğim dedi, muhalif oldu. Cehenneme giderken de ahva etmedi ayete göre. Bunun bedeline katlanacağım dedi. Ama şeytanın aldatıp kandırdığı, yönetip yönlendirdikleri şeytana suçlu buldu. Senin yüzünden biz bugün cehenneme gidiyoruz dediler. Çünkü kendi iradeleriyle, şeytan gibi kendi iradelerini kullanarak bir şey yapmadılar. Aldatılarak yapmış olduklarından dolayı itiraz edildi. Bugün de itirazlar genelde öyle olur. Yarın da öyle olacak. Bizi falanca saptadı, sizin yüzünüzden oldu diyecek. Ama bir şeyi bilinçli olarak kendisi yapan, suçu kendinde görebilecek. İnsana yakışan da hata ettiyse hatasını kendine mal etmeyi de bilecek. Benim hatamdı diyebilecek. İşte Adem Aleyhisselam dediği gibi. Bir inancın, amelin oluşabilmesi için insanın önce tercih yapması gerekir. Tercih de herkesin kendi adınadır. Kendi ahireti adınadır. Kendi dünyadaki yaşantısı adınadır. Bir işi yapmak, yapmamak, bir amel ortaya koymak, ibadetleri yapıp yapmamak, iyi bir komşu akraba olup olmamak, iyi bir müminlerle kardeş olup olmamak, Allah'a güzel bir kulluk yapıp yapmamak, inanç, amel tercihleri kişinin kendi adınadır. Kendi elinde ve kendi adınadır. O zaman insan önce tercih yapacak. Bir inanç tercihi yapılacak. Mecbur yapılacak. Çünkü insanın aklı iradesi var, bunu kullanmak zorundadır. İnsan inanmak zorundadır. Önce inanç tercihi yapacak. Sonra amel, o inancına göre de amel tercihi oluşacak. Sonra bu inançlar, tercih edilen bu inançlar belki takliden yapılan, bilinçsizce yapılan bu inanç ve tercihler gün gelecek alışkanlık haline gelecek. Din olacak, ibadet olacak. İnsan önce inanç ve amel konusunda tercih yapar. Bunlar gün gelir alışkanlık haline gelir ve karakter oluşur. O zaman da din olur, ibadet olur. Artık onun bir karakteri, kalbinin, hayatının birer parçası olur. Elbette ki tüm bunlar da insanın yaşantısı üzerinde, kaderi üzerinde de etkilidir. İnsanların tercihlerine göre Allah-u Teala yolları var ediveriyor. İnsanın önce insan olma hasebiyle, aklının, iradesinin, vicdanının olması hasebiyle bir sorumluluk sahibi olarak yeryüzünde bir emanet yüklenmiş, dağların, göklerin, yerlerin üzerine alamadığı sorumluluğu insan kendi üzerine almış. O zaman sorumluluk sahibi olacak insan, sorgulayacak, bir değerlendirme, muhakeme, muhasebe yapacak, nedenlerine, niçinlerine bakacak, geliş amacına, gideceği yere, varlığına, bu sorumluluğunun bilinciyle sorgulayacak, eksiklerinden, yanlışlarından dönüş yapacak, doğruya yönelecek, tevbe edecek, değişecek ve bu da insan evre evre, safha safha gelişmiş olacak. Bugün toplumların değişmemesi, gelişmemesi, gelişememesinin bir ardında değişmeme var, değişememe var. Değişememe sebep yapılanın hatalı olduğu düşüncesi, bakışında olunamaması var. Bir gerisinde de sorgulamama var. Sorgulama olmazsa değişim olmaz. Sorgulama olabilmesi için de sorumluluk sahibi olması lazım insanın. Yeryüzünden sorumlu olan insan, imtihanla sorumlu olan insan sorgulamazsa değişim olmaz ve dolayısıyla da gelişme olmaz. İnanç yönünde, amel yönünde de gelişme olmaz. Bugün dünya insanının ya da bulunduğumuz bu coğrafyadaki insanlarındaki bir gelişme olmamasının, hak ve batıl adındaki bu mücadelede hak adına bir gelişme yoksa, rutin şeyler yapılıyorsa, ataların yolu körü körüne taklit ediliyorsa, bir gelişme yok ise, inanç ve amellerde tövbe dediğimiz o değişimin, dönüşümün olmamasından, sorgulamanın olmamasından, sorumluluk sahibi bilincinde olunmamasından gelişme de olmuyor. Rad suresinin 11. ayetinde Rabbimiz onu, yani insanı önünden ve arkasından takip edenler, Allah'ın emriyle onu koruyanlar melekler var. Önünden ve arkasından takip edenler, koruyucu melekler, yazıcı melekler, şüphesiz ki bir kavim özünde olanı değiştirmedikçe Allah onda var olanı değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kötülük dilediği zaman artık onu geri çevirebilecek kimse yoktur. Onun için Allah'tan başka bir veli de yoktur. Toplumlardaki bu değişimin, dönüşümün, sorgulamanın ve gelişmenin olabilmesi için kendinde var olan yanlıştan önce vazgeçilmesi lazım. Tevbe lazım, bir dönüş lazım. Bir kavim özünde olanı değiştirmedikçe, kendinde olan imanı değiştirmedikçe Allah onu şirke küfre düşürmez. Kendinde olan adaleti, inancı, amelleri, ahlakı, güzel komşuluğu, akrabalığı, müminler olan kardeşliği, kendindeki özündeki olan o hali, durumu kötüye çevirmedikçe Allah onu bozucu değil, dönüştürücü değil. Ya da kişi kendindeki olan bozuk hali iyiye çevirmek istemedikçe Allah onu değiştirecek, dönüştürecek değildir. Yani o zaman bir kavim, bir kişi kendi özünde, kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onda var olanı değiştirmiyor. Sizdeki ahlakı, güzel olan ahlakı siz bozmak istemezseniz Allah onu bozmuyor. Ya da bozuk olanı iyileştireyim denmez ise onu da iyileştirmiyor. Bozuk olan hal devam ettiği sürece Allah da o topluma bela, musibet verecek, sınayacak, deneyecek. Onu da geri çevirebilecek kimse yok. Allah kimseyi iyi halden kötü hale geçsinler diye imtihan etmiyor. İmtihan ettiği zaman da onu geri çevirebilecek yok. Ve insan içinde Allah'tan başka onu koruyacak, himaye edecek, onun sığınacağı, yardım isteyeceği sırdaş, dost, arkadaş olacak velisi yoktur diyor. Kimse ona yardım edemez. Kimse onu koruyup gözetemez. Ona sırdaş, dost olamaz. Eğer Allah birisini o yanlışından, hatasından dolayı ya da altından kalkamayacak bir imtihan ile imtihan ettiği zaman da onu geri çevirebilecek yok. Tercih insanın kendisine bırakılmış. Tercih insanın kendi elinde. Buna bir başkası dıştan müdahil olmaya çalışsa da, zorlama yapsa da, kimse kimsenin kalbine zorla müdahil olamaz. Kalbinde bir değişiklik yapamaz. Kişi istemediği sürece. Kim Allah'a gönülden, içten, samimi olarak tevekkül eder, güvenirse bu kendi elindedir. Kim de bunu bir insana yapacaksa, din adına ya da başka siyasi alanda, buna da kimse müdahil olamaz. Birini sevmek ya da buğz etmek kişinin kendi elindedir, kalbi bir durumdur. Gönülden, samimi, içten, ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile bir şey yapacaksa kalbinde, kimse buna müdahil olamaz. Haset, kibir, gıybet, riya yapacaksa kalbinde, nifak, münafıklık yapacaksa, kalben şirk, küfür ortaya koyacak,

dini yaptırma hakkına sahip değildir. Dolayısıyla kalbi durum herkesin kendi elindedir. Onun için özünde olanı bir kişi, bir kavim, topluluk, bir ülke insanı, bir cemaat insanı, bir aile fertleri ya da kişinin kendisi, kendi özünde, kalbinde olanı değiştirmedikçe Allah onu değiştirmiyor. Demek ki kalbi kişinin kendi kontrolünde. Beden üzerinde insanların da etki, tesir olsa, zorlaması olsa da, işte Hazreti Ammar'a yapılan eziyet, işkencelerin sonucunda diliyle onların istediğini söyledi. Aleyhisselatü Vesselam, kalbin nasıl dedi? İmanla dolu dedi. Problem yok. Bir daha zorlarlarsa yine aynı şeyi diyebilirsin. Kalbin nasıl dedi yani. Bitti. Çünkü insanın kalbine, özüne o kişinin kendisinden başka kimse hükmedemez. Allah-u Teala bile oraya karışmıyor. Ölçüyü veriyor, tercihi insana bırakmış. Siz kalbinize isterseniz şirk, küfür, nifak doldurursunuz. Haset, kibir, gıybet, riya ile kalbinizi doldurursunuz. Ya da iman, tevekkül, Allah'a güvenmek, sabır, ihlas, ihsan, takva doldurursunuz. Bu kişinin kendi elindedir. İnanç tercihi kişinin elindedir. Amel tercihi de kendi elindedir ama bu dıştan müdahil oluna bilinir. Bir güç, bir otorite tarafından bir zorlamayla, bir etkiyle yapılabilinir. Şeytan Adem Aleyhisselam, Havva validemizi dışarıdan kandırdı. O ameli yaptırdı, yedirdi o. Yasağı çiğnettirdi. Kalplerine hükmedebildi mi? Kalplere hükmedemedi. Tarih boyunca Firavun, Nemrut gibi niceleri, Ashab-ı Hudud gibi niceleri insanların bedenlerine hükmetmeye çalışsalar da, etkili olsalar da kalplere hüküm, hakimiyet eline kimse alamamış, kişinin kendisinden başka. Dolayısıyla tercih kişinin kendi adınadır. İnsan önce tercih yapacak. Kalbi olarak Allah'a, kitabına, Resulüne ya güvenecek, mümin olacak ya da güvenmeyecek. Kafir, müşrik olacak. Bir tercih yapacak insan. Hem Allah hem bir başkasına kalben güveniyor ise bu da şirk olacak. Allah inanç konusunda birilerini denk tutacak. Eş benzer tutacak. İsra suresinin 13 ve 15. ayetinde de Rabbimiz her insanın uçup gelen amelini boynundan ayrılmaz kıldık. Her insanın yaptığı amelini dünyadayken onun boynunda. Yani kim ne yapıyor ise, ne ortaya koymuş ise, gözüyle ne görmüş ya da görmemiş, diliyle ne konuşmuş, eliyle ne icraat ortaya koymuş, kulağıyla ne işitmiş, kalbiyle nasıl bir inanç ortaya koymuş, kendi boynuna asılı, kendinde. Kıyamet günü de onun için bir kitap çıkaracağız. Dünyada herkes kendi payına ne yapmış ise kendinde, kendi boynuna asılı kılmış. Kıyamet günü mahşer yerinde de hesabın görüleceği günde önüne bir kitap olarak çıkarılacak. Bugün amel sürekli kayda alınıyor. Amel boynunda asılı, kendine ait demek. Yani kişinin kendi yaptığı bir başkasınınkine yazılmıyor demek. Ya da bir başkasının yaptığı ona yazılmıyor. Her insanın ameli kendi boynunda. Kıyamet günü de önüne bir kitap olarak çıkarılacak diyor. O zaman herkes yapmış olduğu fiil, eyleme, hal, harekete, konuşmasına, elinin eylemine, dilinin eylemine, gözünün eylemine, kulağının eylemine, kalbin eylemine, fiiline bakacak. Çünkü karşısında yarın yazılı olarak bulacak. Her ne yapıyorsam yazılı olarak karşıma çıkacak düşüncesiyle bir şey yapmak ya da yapmamak lazım. Yine devamında o kitabını yazılı bir halde bulacaktır. Önüne bir kitap olarak çıkacak ve o kitabını yazılı bulacak, sözlü değil. Sen böyle böyle yapmıştın değil, yazılı olarak kendisi bulacak. O gün insana kitabını oku denilecek. Ekra kitabek, kitabını oku. Al senin yaptıkların, yazdıkların, konuştukların, anlattıkların, dinden diye fetvaların, Allah ile yarıştırdığın hakimiyetler, desteklerin, savunmaların, koruma, himaye etmelerin, sevgi beslediklerin, buğz ettiklerin, ne yaptıysan hepsi yazılı. Al kitabını oku. Bugün hesaba çeken olarak kendin yetersin denilir. Bugün hesaba çeken, senin yaptıkların, gözün seni hesaba çekecek, dilin hesaba, kulağın, elin, derin,
bedenin senin adı.

0: adına şahitlik yapacak. Sen hesap görücü olarak kendine yetersin. Kendi yaptığın amellerin, o kitabın, senin amelin seni hesaba çekecek. Kendin hesap görücü olarak yetersin. Gerek yaptıkların, gerekse bedenindeki uzuvlar sana şahitlik edecek. Hak ya da batıl adına. İyi ya da kötü. Lehine aleyhine. Kişinin kendisi hesap görücü olarak yetiyormuş kendine. Bütün uzuvları konuşacağı gün. Kim doğru yolu bulursa ancak kendi kârına, lehine doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa, Allah ile hudut sınır yarıştırırsa, kendi hükmünü, yasasını, yaşam şeklini, inanç şeklini kendi bilirler ve ona göre yaşarsa, kendi aleyhine, zararına sapmış olur. Hiçbir günah yüklenen bir başkasının günahını yüklenmez. Biz bir elçi, bir rasul göndermedikçe azap ediciler değiliz. İsra suresinin 13-14-15. Ayetleriydi. Her insanın ameli kendine ait, boynuna asılı. Kıyamet günü yazılı bir kitap halinde önünde bulacak. Hiçbir şey eksiltilmemiş olarak. Kitabını oku diyecek. Ne yaptıysan burada. Bir şey eksiltilmedi, fazlalaştırılmadı. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. Senin nefsin, bedenindeki uzuvlar, yazdıkların sana hesap görücü olarak yeter. Sen, bir başkasının senin adına bir şey demesine gerek yok. Senin yaptıkların, kitabın ve senin bedenin sana şahitlik edecek. Doğru yolu bulursa diyor Rabbimiz, kendi kârına doğru yolu bulur. Kim de saparsa kendine. O zaman bugün mümin, Müslüman olan kendi kârına. Ne Allah'a bir kâr zararı var, ne de bir başkasına. Ama birinin hidayetine vesile olursa o ayrı. Ama kendi adına yaptığı kendi kârına. Sapıyorsa o da kendi zararına. Bir başkasının sapmasına da vesile oluyorsa onu da yapmış gibi olacak. Dolayısıyla hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmeyecek. Herkes yaptığının karşılığını bulacak. Vesile olunanlar hariç. O da bir günah yüklenmedir. Vesile o işin yapılmasına aracılık ettiği içindir. Bir Resul göndermedikçe de kimseye azap etmeyiz diyor. Allah adına kim onun kitabından bir hükmü, Resulünün bir örnekliğini insanlara götürüyor ise o Resul'dür, elçidir. Allah adınadır. Götüren de bunu bilecek, götürülen de. Bu Allah adına bunu söylüyor. Elçi, Allah'ın bir elçisi. İsra suresinin devamındaki 16. ayetinde de biz bir ülkeyi yok etmeyi dilediğimizde oranın refah içinde zevkle yaşayanlarına itaat etmelerini emrederiz. Fakat onlar orada yoldan çıkarlar. Artık aleyhlerine söz, azap hükmü hak olur. Biz de orayı yıkıp harap ederiz. Önce ayetin, İsra suresi 16. ayetindeki 13 ve 15'ine kadar herkesin yaptığı kendineydi. Kimse kimsenin günahını yüklenmiyordu. Herkes kendi payına, kendi kar ve zararına bir iş yapıyordu. O zaman biz bir ülkenin helaki, bir toplumun helaki, hastalıklarla, depremle, savaşlarla helak ediliyor ise gazabın, sapmanın sonucunda bir helak, refah seviyesini yükseltiriz diyor. Siz bugün dünyaya bakın. Bir bakın. Dün bedevi, deve çobanı olanların bugün petrol zenginliğiyle geldikleri noktaya, refah seviyesine bakın. Dün sığır çobanı olan Amerika'nın refah seviyesine. Daha düne kadar Avrupa birbirini yerken bugün refah seviyesine gelinen noktaya bak. Bunların hepsi gazabın yaklaştığını gösteriyor. Hele bir de bunlar zulüm yapıyorlarsa, hem zevk içinde refah seviyesi yükselmiş, şımarmış, bir de zulüm yapar. Bunun üzerine bir de zulüm eklemişler. Etrafa, insanlara, diğerlerine zulüm yaparak. Bunların gazapları yakın. Ülkelerin dağılmaları, orada savaşın olmaları, hastalıkların olmaları, bir sürü sebep sayarsınız. Deprem, felaket, her şey olabilir. Bir gökten bir azap inmez, yerde insanları birbirine kırdırıverir. Refah seviyesi yükseldikçe, maddi açıdan bugün Müslümanım diyenlere, müminim diyenlere bakın. Dün mescitleri, sohbetleri dolduranların bugün mekanları, yerleri, semtleri değişmiş. Falanca sitede oturmam lazım. Niye? Niye orada oturman lazım? 30-40 milyon, 50-60 milyon, 70 milyon bir daireye verip elit, üst tabakadaki insanların oturduğu yerde oturma düşüncesinde bir mümin nasıl olabilir? Böyle bir hedefi nasıl olur? Nasıl böyle bir hedef koyabilir? Şartlara göre, kişinin imkanına, durumuna göre bir şey yapmak başka bir şey. Bunu hedef yapmak, izzeti şerefi onların yanında aramadır aslında. İnsan sadece bir mümine yakıştıramadığı için ya da kendine bir kişi mümin diyorsa, Müslümanım diyorsa çok dikkat etmesi lazım. Bir yerin refah seviyesi yükselmiş ise ve bunlar haddi aşmış, şımarmış, Allah ile hudud sınır yarıştırıyorlar ise, Allah'ı hayatlarına karıştırmıyorlar ise, senin gideceğin yer gazabın içi olur. Sen gazabın içine gidiyorsun izzet ve şeref bulayım derken, nicelerine mal, mülk, makam, mevki felaket getirmiştir. Tarih boyunca, bugün de getirir. Dünyada görmesen de ahirette hepsi ortaya çıkacaktır. Kar mı, zarar mı? Onlar dünya malın, mülkünün, nimetlerinin, rahatın kendilerine fayda olduğunu zannederler diyor buyur Rabbimiz. Kendi kârlarına, uzun ömür, rahat, sıkıntı olmaması kendi kârlarına düşünüyorlar. Allah-u Teala dünyada imtihan etmiyor, sınayıp denemeyince kendi kârına zannediyor insan. Ahirette gözükecek. Enfal suresinin 50 ve 51. ayetinde de melekler kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak ve tadın yakıcı azabı diyerek canlarını aldıkları zaman bir görsen. İşte bu kendi ellerinizle önceden yaptıklarınızın cezasıdır. Bu ölümü bile şiddetli, dehşetli olması daha önceden kendi elleriyle ortaya koyduklarının bir cezası olarak. Yoksa Allah kullarını asla zulmeden değildir buyuruyor Rabbimiz Enfal suresinin 50 ve 51. ayetinde. Yani ölüm anında bile ceza vererek öldürülme, ahiret mahşer yerindeki o korku, endişe, kabirdeki çekilecek stres, sıkıntı bile olsa bir ceza, cehennemdeki sonsuz kalınacak nice ceza, meleklerin kafirlerini hakkın üstünü örten, Kur'an'ın üzerini başka yasalarla örten, Allah'ın hakimiyetinin, hakim sıfatının üzerini hakimiyeti kendinde görerek o hakim sıfatının üstünü örten, gizleyen, sevk edip yönetimi hakkında Rablik'te Allah'ın Rabbinin üzerine örtüren, kendilerine itaat ettirerek Allah'ın ilahlığının üzerine örtenler, bize güvenin, yardım isteyin, koruyup gözeten biziz görüp Allah'ın veli sıfatının üstünü örtenler, kendilerini vekil kabul edip vekil seçtirerek Allah'ın vekil sıfatının üstünü örtenler, hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın ayetlerinin üzerine örtüp gizleyenler, Kur'an'daki yüzlerce ayeti gündeme almayarak üstünü örtüp gizleyenler, yerine başka hükümler, görüşler, fikirler, düşünceler anlatarak asılın üstünü tali olan kendi fikirleriyle örtenler, hakkın üstünü örten kafir. Bir şeyin var olduğunu biliyor, emredildiğini biliyor, şirk, küfür, haram olduğunu biliyor, anlatmayan herkes, gündeme almayan, konuşmayan, yazmayan herkes o hakkın üstünü örtmüş, gizlemiş kafirdir. İşte bunlara melekler sırtlarına, yüzlerine vura vura canlarını aldığında bir görsen diyor onların halini, durumunu. İşte diyor bu onların önceki kendi elleriyle yaptıklarının cezası. Bir başkasının suçundan dolayı değil, kendi yaptıkları. O zaman herkes yaptığına bakarak yarın ne karşılık bulacağını görecek. Yoksa diyor Allah kullarına zulmedici değildir. Bu onların hak etmiş olmalarındandır. Mükafat hak edilen bir şey olduğu gibi ceza da hak edilen bir şeydir. Devamında da Enfal suresinin 52. ayetinde bunların tutumu, bu hakkın üstünü örten, gizleyen, hakimiyet bize ait deyip Allah'ın hakim sıfatını Allah'ın hükmüyle yönetmeyip Kur'an'ın üzerine başka fikir, düşünce, yasa, görüşleriyle örtenlerin, işte diyor bunların tutumu tıpkı Firavun hanedanının, yani Firavun babadan oğula geçen yönetim şekli, hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi. İşte Nemrut, Ad kavmi, Semud kavmi gibi ondan öncekilerinin tutumu, davranışı, inancı, Allah ile hakimiyet yarıştırdığı gibi buradaki Malik, Melik, buranın sahibi, Malik, yöneten Melik, hükmedip kural koyan, çekip çeviren, eğitip terbiye eden Rab, itaat edilecek ilah biziz diyen Firavun ve ondan öncekilerin tutum, davranış ve yönettiği gibi. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de, yokmuş gibi bildik. Şimdi önce inkar demiyor, kişi anladı, kavradı, yokmuş gibi davranıyor. Üzerine yine kendi yasa, fikir ve görüşlerine göre hareket ediyor. Allah'ın ayetlerini üzerine örtüp gizliyorlar. Allah da onları günahlarından dolayı yakaladı. Yani Allah'ın onlara verdiği ceza, o kendi günahlarından, kendi hatalarından, şirklerinden, küfürlerinden, Allah ile hudut sınır yarıştırmalarından, Allah'ın hükmünü hayatlarına sokmamalarından, kendi kalbi inanç ve amellerini tercih etmelerinden dolayı Allah onları yakaladı, ceza verdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlü ve cezalandırması çok şiddetli olandır. Yerin altını üstüne getiriyor. Cezalandırması şiddetli, gerek insanın kaldıramayacağı güçte. Bir kısmın hatasıyla kavmin bütününe ceza verebiliyor, diğerleri buna ses çıkarmadığı için. Yine devamındaki ayette de, Enfal suresinin 53. ayetinde, bunun sebebi, yani Allah-u Teala'nın bu şiddetli ceza vermesinin, şiddetli yakalamasının, hatalardan dolayı bir kısmına ahirette ceza verirken bir kısmına da dünyada ceza veriyor. Bunun sebebi, bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmediği, onlara verdiği nimeti değiştirmez. Bunun sebebi, bir kavim kendinde olanı, nefsinde olanı, inanç ve amelinde yapmak istediği düşüncesi, fikrini, görüşünü, amelini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi bilendir. Allah insana merhamet vermiş. İnsan bunu bozarsa, merhametini kullanmazsa merhametsizleşir. Allah onu değiştirmiyor. Merhametsiz bir varlık yaratmıyor. Aklını kullanmazsa, iradesini kullanmazsa Allah aklını, iradesini değiştirmiyor. Gözünü kötüye kullanmazsa, dilini, elini, kulağını, uzuvlarını, verilen malı, mülkü, nimeti, makamı, mevkiyi, bilgiyi, tecrübeyi, zamanı, gücü, iktidarı, kişi, nimeti, verilen, istifade edilen ne ise o nimet, onu değiştirmezse, bozmaz ise, onun ile Allah ile hudut sınır yarıştırma kalkmazsa Allah onu bozmuyor, değiştirmiyor. İyi ya da kötü yönde. Verilen nimet ne ise, istifade edilen ne ise, kişi bununla kötü bir yaşantı, amel ortaya koymuyorsa Allah onu değiştirmiyor, bozmuyor. Eğer bir kişi gözüyle harama bakıyorsa Allah onun gözünü zorla harama baktırmıyor. O kendi tercihiyle baktırıyor. Allah bakmamasını emrediyor haram konusunda. Dile hakkın dışında bir şey konuşmamasını, şirki, küfrü gerektiren, Allah ile hudut sınır yarıştıran sözler, kelimeler, bidâ, hurafe olan, haset taşıyan, kibir taşıyan sözler, iftira, yalan taşıyan sözleri bu dilden çıkmamasını emrediyor. Kişi yapıyorsa bu kendi tercihidir. Verilen mal, mülk, nimet, dünyadaki makam, mevki, namına ne var ise, insanın yeryüzündeki istifade ettiği herhangi bir nimet adına ne var ise, kişi bunları değiştirmediği sürece Allah değiştirmiyor. Kişinin kalbinden, bizim deli dediğimiz akıllı olmayan insanların akıl, irade ve vicdanları çalışmaz. Aklıyla muhakeme, muhasebe yapamaz, iradesiyle tercih yapamaz. Bir iyiliği yapayım, bunda sevap vardır diyemez. Ya da bunu yaparsam günahtır diye düşünemez. Yani akıl devrede olmaz. Bir şeyi yapar, iradesiyle o an nasıl hareket edecekse, işgüdüsel mi artık? Yani bunu yaptığı şey iyiyse o sevap umuduyla yapmaz. Gelişi güzel bir şeydir. Yaptığı şey haramsa, kötü bir şeyse de bunun karşılığının bir ceza olduğunu düşünemez. Yani akıl devrede olmayınca, irade devreye girmediği için gelişi güzel yapar. Sonra da yapmış olduğu iyi olan, yani insanlara göre iyi ya da kötü gözüken o şeyden dolayı vicdanen bir sorgulama yapmaz, pişmanlık ortaya koymaz. Deli dediğimiz aklı olmayan insanın vicdan sorgulaması yapamaz. O zaman kişide akıl yoksa muhakeme, muhasebe yeteneği, yapsam ne olur, yapmasam ne olur, kârı zararı, ceza mükafat, bugün ne geldik, nereye gideceğiz, ceza var, ahiret var, hesap kitap var, muhakemesini akıl yaptırır. Dolayısıyla akıl devrede olmayınca irade devrede olmaz. Aynı hayvan gibi içgüdüsel. Vicdan aynı hayvanlarda, ben bir tane geyiği öldürdüm ya da ceylanı öldürdüm ya, bunun yavrusu var, acaba yavrusu aç kalır, susuz kalır. Vay ben bunu boğazını sıktım, nefessiz kaldı, öldürdüm demez. Bunun içinde vicdani bir sorgulama yapmaz. Aklıyla düşünmez. İradesiyle ben bunu yapmayayım, şimdi yavrusu varmış, yani bunu değil mi, yavrusu olmayana gideyim, öldüreyim, yiyeyim demez. Yaptıktan sonra da vicdanen rahatsız olmaz. Çünkü bu özellikleri yok. Aklı, iradesi, vicdanı yok. Aynen deli de bunun gibi. Hadi delinin bir yönü olsun. Kendinde değiştirecek bir şey yok. Aklı, iradesi, vicdanı olmadığı için kalpte kendinde değiştirecek bir donanım olmayınca deli mesul olmuyor. Yani amellerini, inancını, bakışını, düşüncesini, yaşantısını, gidişatını değiştirebilecek akıl, irade, vicdan olmayınca kendi haliyle bir değişim, dönüşüm tercih yapamaz. Peki aklı, iradesi, vicdanı olan insanın ne mazereti var bugün? Değerlendirebilir. Dünya kar zararına gelince akıl çalışıyor. Buna verirsem param gider, geri vermez. Zarar ederim. Buradan gidersen düşerim, ölürüm, yaralanırım. Kendine dünyada zarar göreceği bir şey varsa, alabildiğine düşünen, değerlendirebilen, hesabını, kitabını, muhasebesini yapan, aklını, iradesini, vicdanını çalıştıran kişi, iş yeryüzünde niçin gönderildiği, halife ne iş yapar ya da halife nedir, muhalif olmak nedir? Bugün insanların birbirine muhalifliğini geçtik, Allah'a muhalif oluyor insanlar. Hakimiyet bize ait diyerek Allah'a karşı muhalif. O yüzden Allah Teala kan dökmeyin, yeryüzüne fesat çıkartmayın emrederken, hani melekler yeryüzüne kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın dediklerinde, insan bugün yeryüzünde dünde olduğu gibi fesat çıkarıyor ve kan döküyor. Çünkü muhalif bir varlık. Emredilene uymayan kişi muhaliftir. Allah Teala harama bakma diyor, o bakıyor, muhalif. Allah'a muhalif. Şeytana muhalif değil. Şeytana muhalif ol, şeytan sana kötü bir şey yapmayı içgüdüsel olarak dürtüyorsa sen ona muhalif ol, öyle halife ol. Şeytana muhalefet eden halife ol, nefsine muhalefet eden halife ol, şirke, küfre ve onu yöneten, Allah ile hakimiyet yarıştıranlara muhalif ol. Niye Allah'a muhalif oluyorsun? Niye Allah'a muhalefet ediyorsun? İnsana sormak lazım. Sen aklın, iraden, vicdanın yok mu? Sorgulamıyor musun? Nasıl hakimiyet Allah'tan alıp kişi kendine verebilir? Nasıl gözümle istediğime bakarım, kulağımla istediğimi işitirim, dilimle istediğimi konuşurum, elimle istediğimi yaparım? Kimse bana karışamaz ya da kimse karışmıyor. Kimse yazmıyor, bir kitapta kayda alınmıyor, yarın hesap sorulmayacakmış gibi nasıl insan yaşayabiliyor? Bak bu dediklerimi sorsak herkes, tabii ki hakimiyet Allah'a ait. Tabii ki her şey kayda alınıyor. Tabii ki amel defteri önümüze çıkacak. Herkes der. Peki icraat nerede? İşte burada sormak gerekiyor. Tamam sen bu kadar şeyi biliyorsun. Tamam diyorsun, hani müşriklere desen ki yer ve gökleri kim yarattı? Allah diyecek. E peki bu yağmuru kim yağdırıyor? E Allah diyecek. E nasıl saptırılıyorsunuz, dönüştürülüyorsunuz, bozuluyorsunuz? Nasıl kaydırılıyorsunuz, ayaklarınız kaydırılıyor? Bu ne demek ya, sizin aklınız, iradeniz yok mu? Sorulduğunda ey Allah diyorsun da, iş uygulamaya geldiğinde niye araya birilerini koyma ihtiyacı hissediyorsun? Niye hayatının hükmetme, yönetme hakkını Darun Nedve'deki lider, önder bir avuç insana veriyorsun? Sormak gerekir. Madem aklın, iraden, vicdanın var, niçin bunu kullanmıyorsun demek lazım insanlara. Çünkü akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, bakıp görmüyor musunuz, gezip dolaşmıyor musunuz gibi birçok ayet-i kerime insanın aklını devreye sokması içindir. Hatta 2500 civarında ayet geçmişten bahseder. Peygamberler, onlara iman edenler ve karşısında duran, tuğyan etmiş, haddi aşmış, Allah ile hudut, sınır yarıştıran, hakimi bize ait, Rab ilah biziz diyen Firavun, Nemrut ve benzerleri gibi malıyla, mülküyle, aklıyla, iradesiyle Allah'a hükmüne uymayan toplumlar kendi özünde, nefislerinde olanları değiştirmeyen nice insanlar. İnsan aklı, iradeyi, vicdanı kendisi için, menfaati için, geçici dünya için kullanır ama ahireti için kullanmaz ise burada ciddi bir problem var. Sorulduğunda herkes aklını, iradesini, vicdanını kullanıyor. 2500 civarında ayet geçmişten bahsediyor. Firavundan, haddaşanlarından, toplumlarından, peygamberlerden, onlara iman edenlerden genişçe bahsediyor. 2500 civarında ayet niye? Bugünün insanı düşünsün diye, akletsin diye. Bir düşünsün, dünkülerin inancı böyleydi, söylemi böyleydi, yönetimi böyleydi, yönetilmesi böyleydi, Allah ile araya aracı koymalarının fiil eylemi, inancı böyleydi. Bugün biz nasıl yapıyoruz? Bir değerlendirmesi yapsın. O gün o hataları yapanları Allah gazap etti, cehenneme gireceğini söylüyor. Peki bugün bizim davranış, hal ve hareketimiz nasıl? Bir değerlendirme yapsın, bir düşünsün, muhakeme etsin, irdelesin, araştırsın, sorsun, sorgulasın, yani aklı devreye soksun. Binlerce ayet, binlerce ayet aklı devreye sokmak içindir. Geçmişle alakalı ayetler aklı devreye, iradeye devreye sokacağı gibi mahşer yeriyle alakalı, kıyametin kopmasıyla alakalı onlarca ayet, cennet ve cehennemle alakalı bize bildirilen onlarca ayet, belki hepsini bu dediğim kıyametin kopması, mahşer yeri ve cennet ve cehennemle alakalı ayet ve hadisler bütünlüğüne baksanız belki bini geçer. Ya da çok ciddi yüzlerce diyelim, daha hafifinden. Bu kadar ayet, gelecekle alakalı bir muhakeme, muhasebe yapalım, bir düşünelim. Sonsuz bir yere gideceğiz. Muhakeme, muhasebesi yapalım, düşünüp değerlendirme yapalım. Yani akıl devreye girsin içindir. Yoksa gelmemiş olan o günü bugünden bilmeniz, aklı devreye sokun. Yarın o vaat edilenlere kavuşacaksınız, ulaşacaksınız, mesajı verilir. Geçmişten bahseder ki, bak iyilerin yolu bu, kötülerin yolu bu. Kendi gidişatınıza, inancınıza, yaşantınıza bir çeki düzen verin. Kendinizdeki olan bu hali bozuksa değiştirin. İyiyse daha iyisini yapma, daha güzelini yapma çabasında olun. Bakışı verir. Akıl bunun içindir. Eğer akıl bu manada devreye girmemiş ise kişinin hayvandan bir farkı kalmaz. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de düşündürtmeyen ayet olmaz. Kişiyi muhakeme, muhasebe yaptırmayan, aklını, iradesini, vicdanını çalıştırmayan ayet olmaz. Eğer akıl, irade ve vicdanımızı Kur'an bizim çalıştırmıyorsa bunu nasıl kullanacağız? İnsan o zaman mazeretli olur yani. Allah mazeret sunabilir. Ya Rabbi, benim aklı, iradeyi, vicdanı devreye sokacağım, gerek Kur'an'da gerekse tabiat ayetlerinde, kevni ayetlerde beni düşündürtecek, değerlendirtecek bir şey olmadı. Mazeret olur. İnsana böyle bir mazeret sunulmamış. Yer göğe bakmaz mısınız diyor. Yeryüzüne gezip dolaşmıyor musunuz? Sizden öncekilerin yaşadığı yerlere bir bakın. Bir düşünün. Aynı mekanı da siz bugün yaşıyorsunuz. İstanbul'a bir bakın. 7-8 bin yıl mıydı? Belki daha fazla yıldır mı yaşamın olduğu söylenilen bir ilde nicelerinin eserleri ortada. Kaç bin yıllık eserler ortada. İbret ve ders alan var mı? Çok azdır. Çok az. Biz de gelip geçeceğiz. Her an gidebilirim bakışında eğer olamıyorsa kişi, her an gidebilirim, her an hesap var. Bir kişi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi, kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhisselatü Vesselam ayet bir şey söylemiyor. Ya da kendinden bizim hadis diye dediğimiz bir söz söylemiyor. Akletmesini sağlıyor. Ne hazırladın diyor. Aha, kıyamet koptu. Ya da sen öldün. Ne hazırladın? Bütün bakış o. Bak, bu aklettiren bir cümledir. Ne hazırladın? Kendine bak demektir. Sen kendinin hazırladığına bak. Çünkü ahirette buradan gönderdiğini hazır bulacaksın. Necm suresinin 38. ayetinde hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez diyor Rabbimiz. O zaman herkes ne götürdüğüne bakacak. Anne baba çocuklarının, çocuklar anne babasının, şeyh, hoca, veli, kutup, kavs denilenlerin, lider, önderlerin hiçbirisi müridinin, cemaatinin, topluluğunun, yönettiklerinin günahını yüklenmeyecek. Herkes yaptığının ve vesile olduğunun hesabını, günahını yüklenecek. Bir kişi günahkar olur, kendi günahını yüklenir. Bir kişi vesile olmak ile, destekleyip savunmak ile belki milyonların sapmasına, zulmedilmesine vesile olacağından hepsinin günahını kazanır. Zulme rıza, zulüm. Şirke, küfre rıza, savunma, desteklemek yine kişi oraya götürür. Onun ortağı olunur. Dolayısıyla hiçbir kimse, şimdi ayet hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklemez. Ya da hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenmeyecekse, herkes kendinden sorumluysa, günahkarlar birbirinin günahını yüklemeyecekler. Şeytan bir başkasının günahını yüklenmeyecek. Kendi günahını ve vesile olduklarının günahını yüklenecek. Yapmadığının, şeytan Allah'a şirk koşmadığını bildiriyor. Küfür işlemiş. Ya da insanlar Allah'ı bırakıp beni ilah, Rab edinin, veli, vekil edinin demiyor insanlara. Şeytan. Yani Allah'ı kendine eş benzer tutmuyor. İnsanların şirk koşmasını istiyor. O konuda dürtüyor. Ama kendini Allah'a bırakın, beni Rab ilah edinin demiyor. Ama bugün insan birbirinin ilahı, Rabbi, maliki, meliki, velisi, vekili olmaya çalışıyor. Günahkarlar birbirlerinin, herkes yaptığının karşılığını görecek. Hiçbir kişi bir başka kişinin hatasını yüklenmeyecekse, ondan sorumlu değilse, o zaman peygamber de çocuklarından, çocukları da peygamberden sorumlu değil de olur. Aleyhisselam'ın kızına garanti vermediği gibi. Sen nefsini Allah'a satacaksın, onun emrine uyarsan kendini kurtarırsın demek olur. Ama bugün nice kurtarıcılar. Kimse kendi yaptığı hatasına, şirkine, ameline bakmıyor. Bir tane hafız yetiştirsin, şu kadar ailesinden, sülalesinden kişiye şefaat etsin. Eğer böyle bir hak verilecekse, o zaman o verilecek 70 kişinin de mümin olması lazım. Mücadele ediyor olması lazım. Allah'ın yolunda olması lazım. Hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a veriyor olması lazım. Yani kendi yaşantısına, inancına, şeyine bakmayacak. Bir tane ahlaklı çocuk yetiştirecek. Senin inancın nerede? Senin mücadelen nerede? Ya da bu garanti nerede? Kişi hafız oldu diyelim. Hadi o söylem üzerinden gidiyorum. Hadis üzerinden gidiyorum. O kendini kurtardı. Bu garanti. Çünkü bir hafız, o zaman kurtuldu garantisi var demek. Bu kesin kurtuldu. Toplum nazarıyla diyorum. O bakışla kurtuldu. 70 kişi daha ya da şu falanca şu kadar kişi daha kurtaracak. O zaman böyle bir garanti varsa, bu kişi, bu hadis de buna denilecekse, o zaten kendini kurtulmuş görecek. Onun etrafında olan 70 kişi de sadece namazları bile varsa kendini kurtulmuş görecek. Niye çalışsın ki o zaman insanlar? Birisi bana şefaat edecekse, beni kurtaracaksa, niye gayret göstereyim, mücadele edeyim ki? Niye uğraşayım, kafa yorayım, aklımı, irademi, vicdanımı kullanayım ki? Ne gerek var? Birisi benim adıma zaten düşünüyor, değerlendiriyor. Ne yapacaksam, yapmayacaksam bana söylüyor zaten. Yani söz Allah'tan alınıyor, o kişiye veriliyor. İnsan üzerine söz söyleme hakkı Rabbimize aittir. Çünkü o Resulünün de nasıl inanacağını, nasıl amel edeceğini ve nasıl davet edeceğini bildirdi. Hakim sıfatı Allah'tan alınır, ya din adamına ya da siyasilere verilirse akıl, irade ve vicdan devreden çıkarılır. Koşulsuz, şartsız bir yere teslim edilmiş olunur. Necm suresinin 39 ve 44. ayetlerinde de Rabbimiz, muhakkak ki insana çalıştığından başka bir şey yoktur. Şüphesiz ki onun çalıştığı ileride görülecektir. Sonra ona çalışmasının karşılığı tam olarak verilecektir. Muhakkak ki en son varış Rabbinedir. Elbette ki güldüren de ağlatan da odur. Muhakkak ki öldüren de dirilten de odur. Şimdi ayet, her insana çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığından başka bir şey yoktur diyor Rabbimiz. Peygamber, Resuller, Nebiler çalıştıklarının karşılığını alacakmış. Onlara iman edenler de çalıştığının karşılığı. Resulü Aleyhisselatü Vesselam çalıştığının karşılığını aldığı gibi çocuğu da çalıştığının karşılığını, eşi çalıştığının karşılığını. Müminler çalıştığının karşılığını. Kafir müşrikler çalıştığının karşılığını. Bugün sevk ve idare edenler, din adına ortalıkta olanlar, konuşanlar çalıştığının karşılığını, köylüsü, şehirlisi, az bileni, çok bileni çalıştığının karşılığını. Ayet insana diyor. Müminlere demiyor. Kafire, müşrike demiyor. İnsan ise aklı, iradesi, vicdanı çalışan her insanadır bu. Bunun içinde peygamberler de var. Firavun'un Nemrut'u da var. Yöneteni var, yönetileni var. Köylüsü, şehirlisi, az bileni, çok bileni, profesörü de var, köylü Mehmet Ağası da var. Her insana çalıştığının karşılığı varmış. O zaman her insan kendine bakacak demektir. Şüphesiz ki onun çalıştığı ileride görülecektir. Herkes ben şunu yaptım, bunu yaptım. Çalıştığını bir de koruyacak. Diğer ayetler bazında diyorum. Şirkten, küfürden, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış, salih amele dönüştürülmüş ameller ileride görülecek. Sonra ona çalışmanın karşılığı tam olarak verilecek. Ne fazlalaştırılacak amel noktasında da ne eksiltilecek. Amelin karşılığı ceza ise tam karşılığı, birebir karşılığı, mükafat olan bir şey ise Rabbimizin dilediği kadar. Aynısı 10 katı, 100 katı bilmiyoruz. 700 katı daha fazlası. Dilediği kadarını verecek. Elbette ki insana, yani mümin ise çalıştığının karşılığı Rabbimizin takdir ettiği kadar verilecek, ama bu onun takva derecesinin yüksekliğine, samimiyetinin yüksekliğine, Allah'a olan güveninin, tevekkülünün yüksekliğine, derecesinin yüksekliğine, ihlasının, ihsanının, sabrının yüksekliğine bağlı. Derece ona göre artacak. Bütün bu vasıflar dereceleri artırır. Haset, kibir, gıybet, riya dereceleri düşürür ya da ameli yok eder. Ya da kul hakları oluşur. Amelin, buradan oraya gönderdiğiniz ameliniz bir başkasının hanesine geçivermiş olur. Kul hakkından dolayı, müminse kişi. Çalışılanın karşılığı tam olarak verilecekse herkes kendine bakacakmış. En son varış Rabbinedir. İnsana çalıştığının karşılığını var dedi ayetin başı, 39. ayetin başı, 44. ayete kadardı bu Necm suresinin. İnsana çalıştığının karşılığı var. Herkes kendine bakacak. Kimsenin bir başkasının inancına, yaşantısına, oraya buraya bakmasına ihtiyaç yok. Herkes kendi yaptığına bakacak, çünkü yaptığının karşılığını alacak. Herkes alemlerin Rabbine kavuşacağının bakışıyla hareket etmesi lazım. Dünyada güldürüyorsa, ağlatıyorsa da o yapıyor. Takdiri belirleyen o. Öldüren ve dirilten de o. Dünyaya getiren o, öldüren de o. O zaman bir insan, ayetlerin başındaki insanın düşüneceği şey, dirilten Allah-u Teala, öldüren o, şüphesiz insan bunu biliyor. O zaman bu dirilten ve öldüren Rabbe döneceksin, ona göre hesabını, kitabını yap. Tercihini ona göre yap denilir insana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
1: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
11: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Değerli kardeşler, inşallah konumuz oldukça ciddi, tehlikeli, zor olan bir konu. O da Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla, yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle insanları sevk idare etme, çeşitli sorunlarını çözme yerine onları bir tarafa kaldırır da kendileri kanun koyar, beşeri kanunlarla insanları idare ederlerse bu işi yapanların durumu nedir? Buna ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve bu ayetleri izah eden alimler neler söylemiştir? Bunu gücümüz yettiği ölçüde size özetle anlatmaya çalışacağız. Konuyla ilgili ayetler Maide Suresi 44, 45, 47. ayetler ve diğer başka ayetler de var ama direkt konuyla ilgili bu üç ayet var. Ayetlerin iki ve üçüncüsü hemen hemen müttefakun aleyh, birincisi üzerinde farklı görüşler belirtilmiş. Birinci ayetin ifadesi kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyurulmaktadır Maide 44'te. İkincisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü ayetin sonu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ayetlerin tefsirinde İbn-i Cerir et-Taberi'nin tefsiri, ki bu en eski tefsirlerdendir. İbn-i Cerir et-Taberi 310'da vefat eden bir zattır. Ayrıca Kurtubi'nin tefsiri, bu da 671 hicrilerde vefat eden bir zat. Diğer yandan Alusi'nin tefsiri, 1270 hicride vefat eden zat. Bunlara ilaveten çağdaş alimlerden şehit edilen Ustaz Seyyid Kutub'un Fizilalındaki tefsiri, yine şehit edilen Abdullah Azzam'ın Tevbe suresinin gölgesi altındaki eserindeki tefsirinde geçen konuyla ilgili bölüm. Ayrıca Ustaz Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an adlı tefsirinde geçen görüşleri, yine hem beşeri sistemleri çok iyi bilen hem de İslam'ı özümseyerek karşılaştırıp kitaplar yazan Ustaz Abdülkadir el-Udeh'in risalelerinden aldığımız düşünceleri ve diğer kitaplardan özetlemeye çalıştığımız görüşleri sizlere inşallah aktaracağız. Burada birinci olarak Taberi konuya oldukça geniş yer vermektedir. Dikkatimizi şu çeksin ki Hicri 310'da ölen Taberi zamanında da bu ayetler üzerinde oldukça fazla görüşler serdedilmiş ki Taberi buna sayfeler ayırmış, her birinin hadislerde dayanağı olup olmadığını tespit ederek bize aktarmıştır. Yani bu mesele yeni bir mesele değil, eskiden beri süregelen mesele. Özellikle Hazreti Ali'ye karşı gelen hariciler bu ayetin birincisini Hazreti Ali ve ordusuna karşı kullanmışlar. Kendilerinin dinin dışına çıktığı şekilde bir kanaate saplanmışlar. Ondan sonra devamlı bu iş süre gitmiş. Hala günümüzde de biliyorsunuz ki Müslümanlar arasında yer yer tartışmalara mahal olmaktadır. Taberi diyor ki bu hususta, yani bu ayeti kerimelerin izah hususunda alimler farklı görüşler zikretmişlerdir. Bu görüşlerden birincisi şudur. Ayeti kerime, yani Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayeti, kafirler ve Yahudiler hakkında inmiştir. Yahudiler Tevrat'ı silip yerine kendi kanaatlerini yazıyor ve bu Allah'ın kitabıdır gibi gösteriyorlardı. Onun için bu sıfat onlara aittir demişlerdir. Bu görüş sahabilerden Bera bin Azib, tabiinlerden Ebu Salih, yine Dahhak bin Müzahim, Abdullah bin Abbas'ın kölesi İkrime, Katade bin Dehame Es-Sedusi, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud gibi zatlardan aktarılmaktadır. Bunlardan birinci olan Bera bin Azib bu hususta Resulullah'tan şu hadisi rivayet etmektedir. Yahudiler zina eden adamlarına ceza verilmek üzere Resulullah'a geldiklerinde Resulullah onların önderlerine, din adamlarına dedi ki Allah hakkı için doğru söyleyin veya sizi Allah'a havale ediyorum doğru söyleyin. Tevrat'ta gerçekten zina edenlerin cezası ne? Oradan içlerinden İnsaflı olan biri dedi ki madem ki sen bizi Allah'a saldın gerçeğini söyleyelim. Zina et, evlendikten sonra zina edenin cezası bizde taşlanarak öldürmekti. Fakat biz bunu garibanlara uyguluyor, ileri gelenlerimize uygulamıyorduk, adaletsizlik oluyordu. Dedik ki bunu değiştirip herkese uygulayabileceğimiz bir ceza koyalım. Orada cezayı yüzünü kömürle karartma, bir de sopa atmaya çevirdik, bunu yapıyoruz dedi. İşte bunun üzerine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir ayetleri indi ve bunlar kafirler hakkındadır dedi. Müslim hadis numarası 1700, Müslim Hudud Bab 28'de, Müsned-i Muhammed Cilt 4 sayfa 282'de. Bu hadise dayanılırsa ki Taberi de birinci görüş bunu yapmış bu hadisten dolayı, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen eğer onun hak olduğuna inanır ise, üstünlüğüne inanır ise, buna rağmen onunla hükmetmezse kafir olmaz anlamına gelmektedir. Aynı görüş Dahhak bin Müzahim'den, İkrime'den, Katade'den, Ebu Zinat'tan da nakledilmektedir. Bu hususta Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes'ud, yani Abdullah bin Utbe sahabi, sahabenin oğlu Ubeydullah diyor ki, bir adam onun yanına geldi, bu ayetleri okudu. Ubeydullah dedi ki, dikkat edin, vallahi insanların çoğu bu ayetleri yanlış bir şekilde yorumluyorlar. Allah bunları ancak iki Yahudi kabilesi hakkında indirmiş idi. Bunlar Kureyze ve Nadir oğullarıydı. Sonra şu olayı anlattı. Bunlardan birinin mütevazi birileri, gariban birileri ölmesi halinde ona yaklaşık 50 vesk, yani 6 ton gıda maddesi veriyorlar. Şereflilerinden biri ölürse ona 12 tona yakın 100 vesk ölçüsünde gıda maddesi veriyorlardı. Resulullah Medine'ye gelince garibanlardan biri şereflilerden birini öldürdü. Bu defa mütevazi kabile 12 tonu ödemeden imtina etti, denk olalım dedi. Yahudiler Resulullah'ın kanaatini öğrenip ona göre karar vermek istediler. İşte bunun üzerine bu ayeti kelimeler indi. Yani bu ayetler Yahudilerin Kureyze ve Nadir oğullarının o olayını beyan etmektedir. Bu ayeti müminlere yorumlayamazsınız, ne türlü davranırsa davransın, diyor Ubeydullah bin Abdullah. Birinci görüş buydu. İkinci görüş, bu ayette geçen kafirden maksat, insanı dinden çıkaran küfrün daha alt derecesinde bir küfürdür. Yani Allah'ın nizamını hükmetmeyen ebedi cehennemde kalacak, dünyada kendisine Müslüman muamelesi yapılmayacak bir kafir değil, ama imanına küfür katan, tabiri caizse bir günahkardır, zalimdir, fasıktır, fakat kafir olmaz diyen görüş. Bu görüşte Ata'dan, Tavus'tan, Abdullah bin Abbas'tan, bir de Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den zikredilmektedir. Bu görüşün en kuvvetli delili de şudur. Hakim Müstedrek adlı hadis kitabında diyor ki, Tavus bize anlattı ki, Abdullah ibn Abbas'a denildi ki, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir'in manası nedir? Abdullah bin Abbas da dedi ki, buradaki küfür sizin kanaat getirdiğiniz insanı dinden çıkaran küfür değildir. Buradaki küfür dinden çıkarmanın daha alt derecesinde bir küfürdür, dedi. Hadis Hakim Cilt 3 sayfa 313, Beyhaki Sünenil Kübra Cilt 8 sayfa 38, rakam 15854'te geçmektedir. Bu birinci Bera bin Azib'den gelen hadis, Müslim gibi 6 sayı hadis kitabında zikredilirken, bu Hakim ve Beyhaki gibi 3. veya 2. derecedeki hadis kitaplarında geçmektedir. Bu ikinci görüştü. 3. bir görüş. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ifadesi, Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde onun da hak olmadığına veya onun da daha üstün olmadığına inanan kimseler için söz konusudur. Eğer Allah'ın nizamıyla sevk idare etmemesine rağmen Allah'ın nizamının hak ve diğer kendilerinin koydukları beşeri sistemlerden daha üstün olduğuna inanırsa kafir olmaz, zalim veya fasık olur şeklindeki görüş. Bu görüşte İbrahim en-Nakhai, Hasan el-Basri, iki tabi'in, Abdullah bin Mesud sahabe, Süddi tabi'in, Hüzeyfetül Yaman sahabe kişilerden rivayet edilmektedir. Bu hususta Taberi bir olay zikretmektedir. Bu da İmran bin Hüdeyr denilen kişi, o zamanda haricilerden olan İmran bin Hüdeyr, haricilerden olmayan tabiinlerden Hazreti Ali tarafından olan Ebu Miclez'e geliyor. Ebu Miclez. O gelen zat haricilerin en insaflı, bugün Uman devleti bu mezhepten, İbadiye fırkasındanmış. Bu ayetleri Ebu Miclez'e okuyor ve diyor ki, Allah'ın nizamını hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ta kendileridir. Yani demek istiyor ki bu Ali, haşa, bunlarla hükmetmiyor, bu sıfatlarla muttasır. Hazreti Ali etmiyor muydu? Adamın marası var ya. Ebu Miclez dedi ki, bu idareciler neyin ne olduğunu bilerek yapıyorlar. Eğer bunları yapıyorlarsa, günah olduğunu biliyorlarsa, günaha gireceklerdir. Senin bu okuduğun ayetler Yahudi ve Hristiyanlar hakkında inmiştir. Dediler ki hariciler, vallahi sen de bizim bildiğimiz gibi biliyorsun ki bunlar bu sıfatları taşıyorlar fakat bunlardan korkuyorsun. Ebu Mislez dedi ki ben korkmuyorum, bu sıfata sizler daha layıksınız. Biz bunları biliyoruz, şeriata uygun hükümlerini kabul ediyor, yanlış bir şey olursa reddediyoruz. Fakat siz korkunuzdan ses çıkarmıyorsunuz diye cevap verdi. Bu hikaye, bu olay gösteriyor ki eskiden bu ayetleri iktidarlara ama İslam ile hükmedip Emevi dönemi gibi yer yer İslam'dan ayrılan iktidarlar. Tümüyle İslam'ı kaldıran değil, dikkatimizi çeksin. Kim yorumlamış? Hariciler. Devamlı bu ayetleri gündeme getirmişler. Yine Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir sıfatı inkar ederse kafir olur diyenlerden biri de Hüzeyfetül Yaman sahabilerden. Yine hakim şunu rivayet ediyor, diyor ki Hüzeyfe'nin yanında bu üç ayet zikredildi. Bir adam dedi ki bu ayetler herhalde İsrail oğullarının hakkındadır. Hüzeyfe de dedi ki İsrail oğulları sizin ne güzel kardeşleriniz. Her tatlı şey size, her acı şey de onlara ait. Allah'a yemin olsun ki sizler de takunyanın bağlarının birbirine eşit olduğu gibi onların yaptığının dengini yapıyorsunuz. Yani demek istiyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmezseniz sizin de haliniz perişan diyor. Üçüncü bir görüş. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen inkar ederse demiştik kafir, etmezse zalim veya fasık. Ondan sonra dördüncü görüşe geçiyoruz. Bu üç ayet her ne kadar ehli kitap hakkında inmişse bütün Müslümanları bağlamaktadır. Onlar da hükmetmezlerse kafir olurlar diyenler kimidi? İbrahim el-Nakhai, Hasan el-Besri, Abdullah ibn-i Mesud, Süddi, Hüzeyfetül Yaman'dı. Bu dördüncü görüş, hariciler de bu görüşü devamlı zikretmişlerdir. Beşinci bir görüş ki sert bir görüş, diyor ki Allah'ın nizamıyla Müslümanlar hükmetmezse işte kafir sıfatı bunların hakkıdır. Diğer gavurlar hükmetmezlerse onlara ya zalim veya fasık denilir. Bu da Amir-i Şabi'den geliyor. Son bir görüşte İbn-i Zeyd diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafir olurlar eğer kendisi bir kitap yazar. Derse ki bunu Allah gönderdi. Kur'an gibi. İşte odur kafir olan. Yok böyle bir kitap yapmaz da Kur'an'da olan bir hükmü inkar ederse böyle olmaz diyor. Şimdi Taberi'den aktardığımız aslında iki tam birbirine karşı olan görüş var. Biri diyor ki Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenler kafir olmazlar. Kafir olsa da bizim anladığımız anlamda dinden çıkma kafir olmazlar. Ancak inanırlarsa Allah'ın nizamıyla hükmetmemek gerekiyor, bu hak değil, onlar kafir olurlar. İkinci bir görüş diyor ki inanma inanmama fayda vermez. Allah'ın nizamıyla hükmetmiyorsa kafirlerin ta kendisidir. Delillerini de gördük. Birinci görüş kimden geliyordu? Hadisli destekli olarak, yani şu görüş: Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen zalim, fasık olur ama kafir olmaz diye hadis Bera bin Azib'den geliyordu. Hepsi de kafir olur diye Hüzeyfetül Yaman bastırıyordu. Kurtubi bu hususta ne diyor? Kurtubi diyor ki eskiden beri bu görüşü hariciler savunmuşlardır. Yani Allah'ın nizamıyla hükmetmeyenleri kafirler statüsüne koymuşlardır. Fakat biz deriz ki eğer bir insan Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde böyle hükmetmemenin de helal olduğuna inanıyorsa bu kafir olur. Eğer Allah'ın nizamıyla hükmetmemesine rağmen bu bir haram şey, ben bu haramı işliyorum niyetiyle yapacak olursa bu Müslümanların fasıklarındandır. Emri Allah'a kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Yani Kurtubu buna neye yorumladı? İnanıp inanmama. Allah'ın nizamına inanmıyor musun, inanmıyor musun? Onun dışındaki bir şeyle insanları idare etmenin haramlığına inanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorum. Buna rağmen yapıyorsun, zalim fasıksın. Yok, Allah'ın nizamının dışındakiyle de yaparım. Niye haram olsun ki? Yani bu da ona denktir. Fark etmez, o zaman da onlar geçerliyse. Bu da birileri bana diyor ki, insanlık tarih boyu aklını yormuş. Bu kanunlar süzgeçlerden geçerek gelmiş. Bunları böyle küçümsememek lazım. Yani Kur'an'a haş hadise denk olur gibi ifadeler kullanıyor. Bu da Müslüman tipli birileri, bir hukukçu. Bu kümler işte. Çünkü beşerin tecrübeleriyle vardığı sonucun Allah'ın nizamına denk, öbürleriyle bırakıp da Allah'ın nizamıyla hüküm verirse herhangi bir günah işlemediği kanaatinde. Kurtubu böyle olanlar gider diyor. Yok, böyle değilse günahkar olur en azından. Alusi ne diyor? Alusi de diyor ki, eğer bir insan Allah'ın nizamıyla hükmetmediği halde kalbinden de bunun gereksiz olduğuna inanırsa kafir olur. Yok, kalbinden buna iman ettiği halde Allah'ın nizamıyla hükmetmezse zalim veya fasık olur. Ancak Alusi bir şey zikrediyor. 1270 hicrilerde olan son dönem alimlerinde. Diyor ki, eğer bir insan Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmiyorsa artık bunun kafirliğinde şüphe edilmez. Çünkü bir insan hem Müslüman olacak hem de Allah'ın nizamının tümüyle hükmetmeyecek ve diyecek ki ben içimden onun hak olduğuna inanıyorum. Böyle bir Müslüman modeli düşünülemez diyor. Yani günümüzdeki tağutlar, kanun koyanlar bu görüşe göre gümlüyorlar Alusi'nin görüşüne göre. Evet, konuyla ilgili olarak Taberi söyledik, Alusi'yi söyledik. Bu hususta yine hem İslam'ı hem de beşeri hukukları bilip sindiren Abdülkadir Udeh ne diyor? Diyor ki, Müslümanlardan herhangi biri Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerin dışında bir takım hükümler icat ederler. Allah'ın hükmünün tümünü veya bir bölümünü bir tarafa bırakıp tevil yapmadan, tevilinin sıhhatli olduğuna inanmadan, yani ayet de böyle diyor demiş olsa o bir yana. Allah'ın nizamını bırakacak olursa bu adam yerine göre kafir, yerine göre zalim, yerine göre fasık olur. Çünkü mesela hırsızlığın cezası olan kol kesmeyi, zina iftirasında bulunmanın cezası 80 sopa atmayı veya zina etmenin cezası olan işte 100 değnek veya recm etmeyi den yüz çevirir de beşeri sistemleri buna tercih edeceği olursa artık bunun kafirliğinde şüphe edilir mi? Yok, tercih etmiyor. Diyor ki, gerçekten İslam çok iyi. Bir marazından dolayı Allah'ın nizamını bırakıp öbürlerini uyguluyorsa yerine göre zalim ve fasık olur ama kafir olmaz. Bu Abdülkadir Udeh'in eserlerinde birinde geçen görüşü. Bu da İslam ve yürürlükteki kanunlarımız tercüme edilmiş piyasada müstahar atla yoktur mevcudu. Değerli bir risaledir. İslam ve yürürlükteki kanunlarımız kanunları yerden yere vuruyor. Orada böyle söylüyor. Bir başka eseri var. İslam'da mal ve yönetim diye yine aynı ayetleri zikrettikten sonra diyor ki, Kur'an'da birçok yerde zalimler kafir, zalim kelimesi kafir manasına gelmektedir. Yani burada zalim ayrı bir sıfat söyleniliyorsa aldatmasın siz. O da Lokman suresi 13'ü veriyor. Estaizu billah. İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz ki Allah'a ortak koşma büyük bir şirktir. Bakara suresi 254'te vel kafirûne humuz zalimûn. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Ankebut 49. Ve mâ yechhedu bi âyâtinâ illâ zâlimûn. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar ederler. Ayeti inkar eden zalim deniliyorsa elbette ki kafir manasına. Ayrıca yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde fasık kelimesi kafir manasına gelmektedir. Bakara 99'da وَلَقَدْ اَنْسَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتِ مُبَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Biz sana apaçık ayetler gönderdik. Bu ayetleri ancak fasıklar inkar eder. Ayeti inkar eden fasık dediğine göre kafir olacağı manasına muhakkak. Ayrıca Tövbe 84'te اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler. Allah'ı ve Resulünü inkar eden fasık olarak ölüyor diyorsa orada fasıklık günahkar manasına olabilir mi? Belli ki kafir manasına. Nur suresi 55. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ondan sonra artış kim küfre düşerse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Araf 165 ve ahadnellezine zalemu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Zalimleri çok çetin bir azapla yakaladık fasıklıklarından dolayı diyor bu geçmiş ümmetlerin helak edilen inkarcıları hakkında. Madem ki Kur'an'da zalim ve fasık kelimeleri kafir manasına geliyor, o halde Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenin fıskı, Allah'ın nizamiyle hükmetmeyenin zulmü de burada kafir manasınadır. Her halükarda Allah'ın nizamiyle hükmetmeyen, fasık da desek kafire çıkar, zalim de desek kafire çıkar, kafir de desek kafire çıkar diyor. Akabinden diyor ki ancak bazı müfessirler buradaki zulmü haktan sapma, fıskı yoldan çıkma yani günahkar olma manasına kullanıldığını söylemişlerdir. Buna göre bu bazı müfessirlerin izahına göre diyor kim Allah'ın nizamını bırakır da ya bir kısmına karşılık yasalar çıkarır veya tümüne karşıt yasalar çıkarır da çıkardığı yasaların da sahih yani Allah'ın kitabı kadar doğru olduğuna inanırsa artık bu kimsenin kafirliğini kimse savunamaz. Bunun dışında Allah'ın nizamının bir kısmı veya diğerine karşı bir takım yasalar çıkarır da insanları bunlarla idare ederken Allah'ın nizamının hak ve üstünlüğüne inanır da başka bir sebepten dolayı bunlarla idare ederse, günümüzde ne deniliyor? Gücümüz yetmiyor, yapamıyoruz mesela. Veyahut da rüşvet almış hakim bir olayda öyle hüküm vermiş. İşte bunlar adaleti bıraktıklarından dolayı zalim ve Allah'ın nizamını bıraktıklarından dolayı da fasık olurlar. Şunu da diyor ki yadırgamayalım ki zalim kelimesi Kur'an'da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği de çoktur. Fasık da kafir manasına geldiği gibi günahkar manasına geldiği vardır. Bu görüş birden yabana atılacak görüş değildir. Hangi görüş? İnanıp inanmama. İnanırsa kümler, inanmasa ya zalimdir ya fasıktır. Şimdi onları veriyor ayetleri. Zalim, günahkar manasına. Bakara suresi 35 ve Araf 19'da aynı ayetler. Yüce Mevla buyuruyor ki Hazreti Adem'le Havva'ya وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Siz bu ağaca yaklaşmayın, aksi takdirde zalimlerden olursunuz. Yani buradaki zalimi kafir manasını alma ihtimali var mı? Yaklaştı Hazreti Adem ve cennetten de kovuldu ama peygamber değil mi? Belli ki buradaki zalim kafir manasına değil, zalim zulmeden, kendisine zulmeden veya insanlara zulmeden manası. Diğer yandan Maide suresi ayet Le şehadetuna hakku min şehadetihima ve ma tedeyna inna izen leminaz zalimin. Maide suresi 107. Deniliyor ki vasiyet esnasında şahitler eğer yalan söyleme ihtimalleri olursa onları bertaraf edin, başka şahitler getirin, vasiyet eden ölüm anında vasiyet edenin yanında bulunsun ve şöyle yemin etsinler ki vallahi bizim şahitliğimiz daha doğru olacaktır. Biz bize verilen şeyde asla haklarda tecavüzde bulunmayacağız. Yani konuyu olduğu gibi aktaracağız. Aksi takdirde biz zalimlerden oluruz. Yani şahitler orada biz eğer hak yersek, vasiyet edenin vasiyetinde saptırma yaparsak zalimlerden oluruz derken kafirlerden oluruz mu demek istediler? Elbette ki değil. Yani haksızlardan oluruz. Bu da ne manasına geldiğini zalimin gösteriyor. Ayrıca Enbiya suresinde Hazreti Yunus balığın karnında şöyle zikrettiği beyan ediliyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Senden başka ilah yoktur, seni tesbih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden ol. Buradaki zalim kafir manasına değil. Haksız yani kendisine zulmedenlerden. Meşhur bahçe sahipleri Kalem suresinde geçen 29'da geçen bahçe sahipleri fakirler gelip bağ bozumunda bağdan meyve istemesinler diye çok erken gidip bağlarını bozmaya giriştiklerinde bakıyorlar ki gece bir ateş gelmiş bağlarını yakmış bir şey de kalmamış. İşte orada şöyle diyorlar. La ilahe kalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Rabbimizi tesbih ederiz. Şüphesiz ki bizler zalimlerden olduk. İşte bu ve benzeri ayetler Kur'an'da geçen zalimlerin kafir manasına değil de haksız manasına geldiklerini gösteriyor. Bu Maide suresindeki zalimin de haksız manasına olabilir. Fasık kelimesinin günahkar manasına geldiği Kur'an'da yine Nur suresi 4'te malini okuyorum. İffetli alımlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 sopa vurun. Onların şahitliklerini bir daha kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani zine iftirasında bulunan kafir olmayacağına göre burada fasık günahkar manasına. Bakara 189'da haç için Yüce Mevla buyuruyor ki haçta cinsel arzuları tatmin etme. وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Haçta affedersiniz cinsel arzuları tatmin etme. Fasıklık ve tartışma yoktur. Şimdi hacı adamda hacda kafirlik yoktur sakın kafir olun elbette ki demek değil. Orada günah işlemeyin manasına. Bu tür şeyler yasak. Hacılar ayeti kerimede orada tartışma yoktur. Hatırlayın gittiğinizde kendinizi frenleyin. Frenleme çoktur. Oldukça zor. Yine Yüce Mevla Hucurat Suresi 7'de Allah size ve karrahileykumul kufra vel fusuka vel isyan. Allah size kafirliği ve fasıklığı çirkin gördü. Yakıştırmadı. Kafirliği söylemiş ilaveten fasıklığı söylemiş ayrı ayrı maddeler. Buradaki fasıklık kafirlik manasına değil. Bir ayet daha var. Bakara 282'de Yüce Mevla diyor ki sizler alışveriş yaptığınızda yazdırın iki de şahit tutun. Ayetin devamında yazana da zarar verilmemeli şahide de zarar verilmemelidir. Niye bu işi tespit ettin de beni zor duruma bıraktın. Niye şahitliği ediyorsun? Demeyin. Eğer bunu yaparsanız sizin alışverişinizi tevsik eden katibe veya şahitlere bir zarar verirseniz فَاِنَّهُ فِسُوقٌ بِكُمْ bu sizin için bir fasıklıktır. Diyor ayeti kerime ve devam ediyor. Yani buradaki fasık günahkar manası. Binaenaleyh Abdülkadir Udeh'in özetlediğine göre Sanki kendi öz görüşünü söylerken diyor ki Allah-u Teala'nın kanununu kaldıran gümlemiştir, kafirdir. Fakat diyor ki çünkü birçok ayetlerde zalim, fasık, kafir manasına gelmektedir. Maide suresindeki zalim ve fasık sizi fazla aldatmasın. İlim adamı olduğundan diyor ki bir kısım alimlerde buradaki zalim, fasık farklı şeyler demişlerdir. Allah'ın nizamıyla hükmetmeyen inanmıyorsa da onun hak olduğunu işte o sıra kafirdir. İnanırsa yerine göre zalim veya fasıktır demişlerdir. Bunların görüşleri de yabana atılacak görüş değildir. Çünkü Kur'an'da zalim kelimesi günahkar, fasık kelimesi günahkar manasına birçok yerde gelmektedir. Sadece kafir manasına geldiği ayetleri alıp kafirdir de diretmede yanlış yapabilirsiniz demek istiyor Abdülkadir Ude. Allah'ın bize göndermiş olduğu kanunlarla yani Kur'an-ı Kerim'le ve onun açıklaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmetmeyenler hususunda tek bir ayeti kerime olsaydı bu kadar ihtilaf olmaz. 3 ayet ve ayrı ayrı ifadeler var. Dolayısıyla konu da ihtilaf edilmeye müsait bir konu. Maide suresi 44'te Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Aynı surenin 45. ayetinde Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine aynı surenin 47. ayetinde Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler onlar fasıkların ta kendileridir. Burada 3 hüküm söylenmiş. Kafir, zalim, fasık. Dolayısıyla en dehşetlisini alalım, en hafifini alalım, her birini yerine göre alalım. Birileri kafir olur, öbürü zalim olur, öbürü fasık olur. Dolayısıyla ihtilafa konu müsait. Özetlemeye çalışmıştık konuyla ilgili 6 görüş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci görüş deniliyor ki bu ayeti kerimeler konu da zaten onlarla ilgili ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların dinlerini bırakıp başka şeyleri kendilerine din edindiklerinden yani insanları idare eden öte bir şey. Bizim Allah haşa 3 tanedir diyor mesela Hristiyanlar. Bir tane değil de İncil'de böyle bir şey olmayacak muhakkak. Dinlerini bırakıp başka şeyleri din edinen ehli kitabın kafirleri hakkındadır bu ayetlerin 3'ü de. Böyle olursa bugün bunları başka konu etmenin bir anlamı yok. Nasıl olsa Yahudiler Hristiyan. Kimlerden geliyordu? Bera bin Hasib denilen sahabeden bu görüş geliyordu. Sahih-i Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında geçen bir hadiste bu ayetlerin iniş sebebini belirterek bunlar resm edilme olayında onu değiştirip başka ceza getirip Tevrat'a yazan Yahudiler hakkında inmiştir diyordu Bera bin Hazim. Yine tabiilerden Ebu Salih Es-Semman aynı görüşte. Dahhak bin Müzahim aynı görüşte tabiilerden. Abdullah bin Abbas'ın azatlı kölesi İkrim'e aynı görüşte. Tabiinlerin en ileri gelenlerinden Katade bin Deame Es-Sedusi aynı görüşte. Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe yani sahabe oğlu Ubeydullah, Abdullah sahabe aynı görüşteler. Hangi görüşte? Bu ayetler ehli kitabı tavsif etmekte. İkinci bir görüş deniliyor idi ki bu ayeti kelimelerde geçen zalim, kafir, fasık kelimeleri en aşırı hattında değil daha alt limitlerde kullanılmıştır. Buradaki kafirlik kişiyi dinden çıkaran kafirlik değil daha alt derecede bir kafirlik. Zalimlik, fasıklık da öyle. Var mı öyle bir şekil? Kafirin birinci derecesi var, ikinci derecesi var. Öyle ifadeler var, duymamış olsak. Bununla bizim anladığımız anlamda insanları dinden çıkarıp kafir eden, yani kanını helal kılan, malını helal kılan, kendisini dilersek köle ederiz, dilersek öldürürüz gibi hükümler bize veren irtidat, mürtet anlamına kafir değil. Ya günahkar, dine küfrü karıştırır ama dinden çıkmıyor manasınadır demişler. Bu kimden geliyordu? Ata bin Ebi Rabah, Tavus bin Kaysan, Abdullah bin Abbas, Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin'den geldi. Bu Abdullah bin Abbas, malumunuz Kur'an-ı Kerim'in tercümanı diye adlandırılan bir sahabe radıyallahu anh. Resulullah'ın ona özel bir duası var. Allahümme fakkihhu fiddin. Ey Allah'ım, sen onu dinin inceliklerini bilen biri eyle. Zeki çocuk. Hazreti Ömer devamlı istişaresinde bulunduruyormuş. Diğer sahabiler kızıyorlarmış. Bizim de çocuklarımız var. Niye bu? Aslında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da belki buna layık ama kendi evlatını getirmeyip bunu getiriyormuş. Kimi? Hazreti Abdullah bin Abbas. Yani Kur'an'ın tercümanı deniliyor buna. Resulullah dememiş. Yani sonradan gelen alimler diyorlar ki Kur'an'ı en iyi bize aktaran, manalarını, inceliklerini aktaran sahabi diye onun görüşünün ağırlığı vardı. Fakat sadece bu görüş değil, başka yerlerde de göreceğiz. Anlaşılıyor ki Abdullah İbn Abbas'ın o şekilde bir izah ettiği var, başka şekilde de var. Bunlar ne dediler? Buradaki küfür dinden çıkarmayan bir küfürdür. Diğer zulüm, fısk, diyan. İkinci görüştür. Üç. Bunda, bu ayetlerden maksat Allah'ın kitabı yerine kendi kitap yazıyor ve diyor ki bunu Allah gönder. Böyle bir kitaptır. Allah gökten bunu indirdi. Bununla sizi sevk idare edeceğim. O bunu kastediyor. Bu görüş gördüğünüz gibi çok şans birileri İbn-i Zeyd'den geliyor. Dördüncü bir görüş. Bu ayetten ayetlerden birinci ayet Müslümanları, ikinci ayet Yahudileri, üçüncü ayet Hristiyanları ifade eder. Yani Müslüman olup da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenin hali Yahudi ve Hristiyan'dan daha kötü. O çünkü

Yahudilerden bahsedilirken geliyor onlar zalimlerin ta kendileridir. Üçüncü bölüm Hristiyanlardan izah edildikten sonra geldiğinden ayetin ön bölümüne bakarak bu görüşü söylüyor Amir Şabi. İnşallah görüşünü alacağız çağdaş selefi alimlerinden Şenkiti diye Ebu'a-ül Beyan adlı tefsiri var. Aynı görüşte Şenkiti'de. Yani diyor ki birinci ayet Müslümanlarla ilgilidir, ikinci ayet, üçüncü ayet ehli kitapla ilgilidir. Bu da dördüncü görüştür. Beşinci görüş. Aslında her ne kadar ayetler ehli kitap hakkında inmişse de bütün insanlar için Müslümanlar da dahil geçerlidir. Ağırlıklı görülen görüşler görüyorsunuz ki bu ikisi. Kimden geliyor? Meşhur Abdullah İbni Mahmud'dan geliyor, İbrahim'in Nehay'den geliyor, Hasan-ı Basri'den geliyor, ikisi de tabi'in, Süddi'den geliyor, Ebu Misle'den geliyor, sahabe olan Züzeyfetül Yaman'dan geliyor ki, Züzeyfetül Yaman'ın bu ayetler Yahudiler hakkındadır diyene, aman Yahudiler de sizin necici kardeşleriniz, her kötü şeyler onlara, her şey de size ait diyerek o soruyu soranın nasıl cevap verdiği hakimde geçiyordu. Yani Hüseyin Yaman diyor ki ne münasebet sadece Yahudiler için oldu. Sizin için de bu ayetler yani Müslümanlar için de geçerlidir diyordu. Son bir görüş. Buradaki kafir ifadesinden maksat Allah'ın nizamıyla hükmetmez ve onu inkar ederek hükmetmez. Böyle bir ayet diye bir şey yok. Olmaz. Ve ben Allah'ın nizamını kabul etmiyorum. İşte o kafirdir. Zalim ve fasıktan maksat ise Allah'ın nizamıyla hükmetmenin gerekliliğine iman ediyor fakat pratikte uygulamıyor. Onlar zalim veya fasık olurlar. Şimdi bu olursa yani ehli kitapsa bizi ilgilendirmiyor. Günümüzde bizi onunla ilgili. Evet veya kendisi özel bir kitap yazmış da onu Allah tarafından gönderilmiş diye yine bizi ilgilendirmiyor. Bundan maksat kafirlik değildir, o derecede bir şeydir diyenlerin görüşleri şu an bizi ilgilendirebilir. Bizi en çok ilgilendiren şu görüş. Her ne kadar bu ehli kitap hakkında inmişse de bütün insanlar için geçerlidir. Hemen hemen müfessirlerin sonu çupuna bağlıyorlar. Bu görüşleri zikreden Taberi dahil. Tabeli, Kurtubi, El-Usi, Ebu-Albayan sahibi Şemfiki, El-Hakim Üstedrek'inde bu görüşü tercih ediyorlar. Yani ehli kitap için değil, hem ehli kitap için hem Müslümanlar için geçerlidir. Bu görüşü esas aldığımızda, peki hem Müslümanlar hem ehli kitap için geçerli ise, Allah'ın nizamıyla hükmetmeyene bu ayetlerden hangisinin sıfatını verelim? Birinciyi mi, ikinciyi mi, üçüncüyü mü? İşte burada itiraf başlıyor. Bir görüş diyor ki, daha doğrusu kim Allah'ın nizamını hükmetmediği halde onu inkar eder veya Allah'ın nizam indirdiğiyle hükmetmemenin caiz olduğunu, haram olmadığını inanır. Yani inkar etmiyor, tamam Kur'an var ama Kur'an olsun ne olacak ki kanunlarla da insanı idare edebilirim Kur'an'a zıt olan kanunlarla. Bunun bir mahsuru olmaz ki. Böyle düşünürse yahu kendi yazdığı yasanın Allah'ın nizamına denk olduğu veya kendi yasasının Allah'ın nizamından daha üstün olduğunu çünkü o zamanın şartları bu kadar detaylı şeyleri değinecek kadar münasip değildi. Gitgide gelişti insanlar kanunları değiştire değiştire. Artık Kur'an'ın eski hükümleri geçersizdir, bizimki ondan üstündür derse tüm ümmete göre bu adam kafir. Yani inkar edese tabi kafir olacağı belli, Kur'an inkar ediyor. Helaldir derse, Allah'ın nizamını bırakıp diğer kanunlarla insanları idare etme helaldir, caizdir derse kafir oluyor, icma var. Allah'ın nizamındansa bizim koyduğumuz yasalar daha üstündür, kafir oluyor. Allah'ın nizamındansa tüm yasalar da aynı onun dengi ne fark eder? O da sadır. Ümmeti, İslam ümmetini de bu ayetlerin bağladığı görüşün esas alırsak

0: tahsilli bir tefakkum hadis.
1: Burada bırakıyorum. Gelecek derste biz bunu noktalayacağız inşallah. Buradaki görüşlerde tekrar özetleyeceğiz. Lillahi'l-Fatiha.
2: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: gelişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse, sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. E sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. E sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

İmanı gündem edinmek. Kelime-i tevhid imanın ilan bildirisidir. Risalet ise bu bildirinin dilidir. İman, fikri ve ilmi bir çaba ile birlikte bunu aşan ve kalpte gerçekleşen iradi ve ahlaki bir kararın ve kabulün hem adıdır ve hem de andıdır. Müslümanlığın kalbi imandır. İman yara alırsa, iman bozulursa Müslümanlık son bulur. Dolayısıyla Müslümanın vazifesi dikkate değer şeyler yazmak değil, yazdıklarıyla dikkatlerin iman üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. Müslümanların değişmeyen ve asla değiştirilemeyen günlük asli gündemleri imandır. İman bir dakika, bir saniye, hatta bir salise kadar bile ötelenmeyi, ertelenmeyi kabul etmeyen bir gündemdir. Müslüman olarak bütün mekanlarda ve bütün zamanlarda gönlümüzdeki imanı güne ve gündeme taşımak azat kabul etmez asli daimi görevlerimizin ilkidir. Rabbimiz uyarıyor. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle terk edileceklerini, bırakılacaklarını mı hesap ediyorlar? Ankebut suresi 2. ayet-i kerime. İmanın beraberinde getirdiği imtihanlar yumağını hesaba katmayanların bütün hesapları asılsız ve geçersizdir. Bu ayet-i kerime diyor ki, Müslüman olarak gününüz ve gündeminiz kendi imanınız olsun. Hayatınızın amiri kendi imanınız olsun. Sizin ilk imtihanınız kendi imanınızdan olacaktır. İmanının imtihanını veremeyen bir Müslüman hiçbir imtihanı veremez. Gündemlerinde iman olmayan Müslümanlar günde 5 sefer okunan ezanların makamlarından etkilendiler ama okunan ezanların içeriğinden habersiz yaşadılar. Allahu Ekber nidasını işitmelerine rağmen çağdaş Darun Nedve hükmündeki parlamentolarda Allah'ın şeriatine muhalif yasa ve anayasa belirleme yetkisinde kendilerinde bulanların da ekberliklerini onaylamakta herhangi bir beis görmediler. İmansız gündemlerin yüreğinde fitneler gizlidir. İmansız gündemlerle meşgul olanların her biri bir fitne filizidir. Yüzyılımızın başında Pakistanlı mütefekkir Muhammed İkbal, zihinlerimizi kategorize ederek Hilal ve Haçlı Savaşı'na kodlanmışlığımızdan dolayı yeni tehlikeleri gözden kaçırdığımıza dikkat çekerek der ki, "Fikrime yoldaş ettim, Salip ile Hilal'i. Korkum şudur ki benim, günlerin yüreğinde başka bir fitne gizli." Muhammed İkbal bu mısralarıyla İmansız gündemlerin yüreklerinde taşıdıkları fitne filizlerinden bizleri haberdar etmiştir. Müslüman olarak içimizde açmış papaların papatyalarına dikkat etmeliyiz. Papaların papatyalarından maksadımız Müslüman ismin taşıyıp aramızda dolaşan gizli kardinallerdir. Bir İslam toprağında imanın muhabbet fedaileri olması gerekenler papaların papatyaları olmuşlarsa, o ülke Müslümanlarının kaybettikleri gündem hiç şüphesiz imandır. İmanı olan bir alim, bir hoca, bir vaiz, bir şeyh, Allah gaybı bilmez, Allah kiminle evleneceğimizi bilmez der mi? Kadere iman etmek gerekmez der mi? Bizi gayrimüslimler de idare edebilirler der mi? Din ayrı, devlet ayrı der mi? Siyaset ayrı, iman ayrı der mi? Tahrif edilmiş Tevrat'a ve İncil'e iman etmiş ve Üzeyr Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur diyen Yahudi ve Hristiyanlara cennette yer arar mı? Memleketimizde sahih iman gündemden düşünce fetva makamına tefsir dersinin rahlesinin başına papaların papatyaları geçti. Acıdır ama gerçek budur. Asrımızda genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde aramıza dolaşan papaların papatyaları eliyle ümmetin imanı çalınıyor. İmanda harf hatası, hatta
bir hareke hatası yapmak, Müslüman kişi için Müslümanlığını bitirip atmaktır. İman meselesi bir harf, bir hareke kadar bile tavize gelmez. Müslümanların meselelerini, sorunlarını ele almadan önce mümin insanın imanını ele almamız gerekir. İman hassasiyetine sahip kılmadan topluma siyasetçi, davetçi, eğitimci diye saldığınız her Müslüman diplomalı da olsa, icazeneli de olsa potansiyel bir tehlikedir. Güzel Müslüman olmamızın, iyi insan olmamızın ölçüsü imanımızın gerekleriyle ne kadar uyumlu bir hayat sürdürdüğümüze bağlıdır. Günümüzde Müslümanların kendi aralarında uyumsuz fertler koleksiyonuna dönüşmeleri, imansız gündemlerin merkezlerini mesken edinmelerindendir. Müslümanlar olarak ementümüzü bir bütün halinde hayat haritamız, imanımızın esaslarını da yol levhalarımız kabul etmedikçe, kendi hayatımızı ve başkalarının hayatlarını kazaya uğratmaktan kurtulamayız. Allah yolunda Hazreti Ebu Bekir olmamız, Hazreti Ömer olmamız, Hazreti Bilal olmamız, Hazreti Ebu Zer olmamız, Meryem olmamız, Hacer olmamız, Asiye olmamız tamamen bir iman meselesidir. Bir ementü şuuruna erme meselesidir. Ementü şuuru, hayata, sanata, mala, insana, şehvete, umuda, siyasete, zulme ve her şeye Allah'ın nazarıyla bakmaktır. Peygamberin minhacıyla kurtuluş çaresini aramaktır. Bu bakış elde edilmedikçe, bu nebevi minhac yöntem edinilmedikçe hiç kimse kimseyi oyalamasın. Kimse gökten inecek bir Hazreti Ebu Bekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Ebu Zer, bir Hazreti Bilal, bir Hazreti Mus'ab, bir Asiye, bir Meryem beklemesin. Biz de Müslümanız demelerine rağmen ementü şuurunu kuşanmayanlar, imanlarını gündeme taşımayanlar, firavunların ehramlarına, saraylarına taş taşırlar. Mustafa Çelik, Yeni Akit Gazetesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ankebut suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Bu sure de harflerle başlıyor. Elif, lam, mim. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Bunların 29 tanesi harfle başlar. 29 surede tekrarlanan harf 14 tanedir. 14 harf sure başlarında gelmiş. Elif, lam, mim, ra, kaf, nun, ya, sin, ta, ha, kaf, ha, ya, ayn, sad gibi. Bir harfli olan sureler var, bir harfle başlayan sureler var, iki harfle başlayan, üç harfle başlayan, dört harfle başlayan ve beş harfle başlayan sure var. Çok şey söylemiş tefsircilerimiz ama hepsi doğrusunu Allah bilir demişler. Fakat hepsinin beraber söylediği bir şey var. O da şu: Rabbim insanlığa diyor ki, bu Kur'an benim kelamımdır. Eğer Muhammed'in sözüdür diyorsanız, buyurun, siz de insansınız, Muhammed de insan. Benzer bir surede siz yapın. Zaten Bakara suresinin başında var bu. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ayetinde. Hatta ved'u şuhedâekum min dunillahi in kuntum sâdiqîn fe in lem tef'alû ve len tef'alû. Bütün bilginlerinizi de çağırın. Bir sure yapın. Yani şu anda biz elif, lam, mim diye başlayarak diyoruz ki dünyaya, Amerika'sından Japonya'sına kadar, Afrika'sından Antarktika'sına kadar, inkarcıların tamamı, bir araya gelin. Bilgisayar teknolojisini kullanın. Arap dili ve edebiyatını bilgisayara yerleştirin. Bütün tabiat bilimcileri, gök bilimcileri bir araya getirin. Kur'an surelerinin benzeri bir sure siz de getirin. Hatta uzun da istemiyoruz. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şanieke huvel ebter. Bu kısalıkta bir sure söyleyin. Malzeme elinizde. Harfler elif, lam, mim elinizde. Kelimeler elinizde. Arap dili ve edebiyatıyla meşgul olanlar bilirler. O kelimeler ve o harflerden alın, bu Kur'an ayetlerinin benzerini getirin. Bu tıpkı şuna benzer. Tabiattaki elementlerden bunlar meydana geliyor. Buyurun, elementleri de keşfettiniz. Siz de bir şey yapın bakalım bir. Yok. Su hala Hazreti Adem Aleyhisselam'ın içtiği suyu istiyoruz biz. Kirlettik suyu da Hazreti Adem'in içtiği sudan su istiyoruz. Toprakları kirlettik de organik buğday istiyoruz. Hazreti Adem döneminin buğdayını istiyoruz. Evet. Yani tabiatta nasıl ki Rabbimin yarattığı o elementlerle biz yiyecek yeni bir madde üretemiyoruz. Yani bir buğday tanesini yapamıyoruz. Hala süt için koyuna ve sığıra ihtiyacımız var bizim. Halbuki öyle olacağına, çayırları fabrikaya döksek öbür taraftan süt olarak aksa. Yok, koyunun ağzından girecek, altından süt olarak çıkacak. Kanla gübrenin arasından geçecek, kanın rengini almayacak, gübrenin kokusunu da almayacak. Biz buzdolaplarında birbirine karıştırıyoruz teknolojimiz bu kadar ileri gitmesine rağmen. Rabbim diyor ki bir de: E hasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar canım biz de iman ettik deyivermek de kurtulacaklarını mı zannediyorlar? amennâ diyen adam, biz de Müslümanız diyen adam, biz de iman ettik diyen adam imtihana tabi tutulacak. İmtihana gireceksiniz. İman imtihanına gireceksiniz. İmanın hemen arkasından ameli salih geliyor. Bakalım ne olacak? Evet. Bu haramı yemeyeceksin. Buna el uzatmayacaksın. Bu garibin malını sömürmeyeceksin. Hortumu keseceksin. İman ettin mi diyorsun? Canım biz de Müslümanız canım, biz gavur muyuz? Hortumu kes. Olmaz diyor adam. İmtihan sorularımız bizim. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, yattıklarımız, arabalarımız, her şeyimiz bizim imtihan sorularımızdır. وَلَغَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Daha öncekileri de biz imtihan ettik. İmtihan, öğretmenin, öğrencisinin bilgi seviyesini ölçmek için başvurduğu bir yol. Allah için bu anlamda değil. Zaten Rabbim diyor, فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Allah doğru söyleyeni de, yalan söyleyeni de bilir. Bilir. Peki bildiği halde niye imtihan eder? İsterseniz öğretmen şöyle desin öğrencilere, arkadaşlar imtihana gerek yok, yormayayım ben sizi. Ben sizin şu şu şu şu arkadaşlarınız sınıfı geçecek, şunlar şunlar kalacak. Desin bakalım bir. Veya geçecek olanlara da şu şu şu arkadaşlarınıza 10 veriyorum, şunlara şunlara 8 veriyorum, şunlara şunlara 7 veriyorum, şunlara da 1 veriyorum. Bir desin bakalım. 9 veriyorum diyen dahi der ki imtihan et hocam, ben 10 istiyorum. 1 veren de der ki imtihan et de kaybetmiş olayım, yine bir alacaksam da. Allah Celle Celaluhu kimin ne yapacağını bilir ama imtihan eder. İmtihandayız. Herkesin imtihanı var ama imtihanlarımız tabii ki değişik değişiktir. Çobanın imtihanı ayrı, Cumhurbaşkanının imtihanı ayrı. Çünkü önüne gelen sorular ayrı. Her gün yatsı namazının arkasında La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah herkese gücü oranında teklifte bulunur diyor. Herkesin para gücü neyse o kadar teklif, beden gücü neyse o kadar teklifi var. Yani sorumluluk var. İlim gücü ne kadarsa sorumluluğu o kadar. Makam gücü neyse sorumluluk da o kadardır. Hani cumhurbaşkanları veya başbakanlar topyekün bir milletten sorumlu. Hazreti Ömer'in söylediği bir söz var ya, yalnız insanlar değil diyor Hazreti Ömer. Medine'de kendisi devlet başkanı. Türkiye'nin güneydoğu sınırları içerisinde akmakta olan Fırat Nehri'nin üzerinden geçerken bir koyunun köprüde ayağı kırılırsa, yarın ahirette Allah o koyunun ayağının kırılmasını benden sorar diyor. İşte devlet başkanında bu hassasiyet olmalıdır. Bu köprüyü niye sağlam yapmadım? Orada çürük tahtanın arasına koyunun ayağı girdi, kırıldı. Bu tahtayı ben sağlam yapsaydım, o koyunun ayağı kırılmayacak, acıyı da çekmeyecekti. Endişesini taşımaktır devlet başkanlığının durumu. Yoksa günümüzde zaman şey değişmiş değil. Koyunun ayağı 2 milyon insanın başını kopartıyor. Günümüz medeni insanların yüreğindeki kin ve intikam ateşi sönmüyor. Kindarlığın ateşi soğumuyor. Adamlar en büyük işkenceyi kendilerine yapıyorlar. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Kötülük yapanlar bizi mağlup edeceklerini mi zannediyorlar? Bizi geçeceklerini mi zannediyorlar? Böyle zannediyorlarsa bu kararları çok kötü bir karar diyor Rabbi. Yani biz böylece devam ederiz. Allah'ı da işimize karıştırmayız. Biz daha güçlüyüz diyenler bu kararlarında çok kötü bir karar almışlar demektir diyor Rabbimiz. Yani bize de onlara bir uyarı, bizlere de müjde var. Kafirler kötü işlerinde başarılı olamayacaklardır. Ama mümin de müminliğini yapmalıdır. İman ettim ben, Allah bana baksın. Olmaz öyle şey. Ekmeğimi o getirsin, madem iman ettim. Yemeğimi o getirsin, rızkımı o getirsin. Havayı nasıl veriyorsa, vatanı o korusun. Ülkeyi o korusun Allah. Peki sen, patron, Allah'ı da emrinde çalıştırıyor. Buna da iman denmez. Men kâne yercu liqâellâhi fe inne ecelallâhi le'ât ve huvessemî'ul alîm. Kim de Allah Celle Celaluhu'yla karşılaşmayı, buluşmayı ümit ediyorsa, bizleriz, müminleri kastediyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz ayetten alarak. Biz Allah'a aidiz, Allah'a dönüyoruz. Yani biz her an Allah'a dönüyoruz. Şu anda dönüşümüz ora. İnni veccehtü vecihiye lillezî fadaras semâvâti vel arz. Gökleri ve yeri yaradana yöneldik, gidiyoruz biz. Namazımızda ona yönelmişiz, yemeğimizde ona yöneliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ona yöneliriz. Eşimizi, çocuklarımızı severken bile biz ona yöneliriz. Tabiatı seyrederken fesübhanallah deriz, yine ona yöneliriz. Dağlarıyla taşlarıyla çağırayım Mevlam seni deriz, yine ona yöneliriz. Her şey bize onu hatırlatır. O Allah Celle Celaluhu hatırlatır. Allah Celle Celaluhu tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Dünyanın bir eceli. Bizim ecelimizi görüyoruz zaten. Boyuna tabutla insanları taşıyorlar. Bizimki de gelecek. Orada şüphemiz yok. Rabbim diyor ki kıyametin de, yani dünyanın da eceli gelecek. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Cihad, cihad edin, cihad. Mücahit olun, cihad edin. Bu kelimeler birilerinin etkisiyle son günlerde dillerden ve kalemlerden kaldırılır gibi oldu. Niye? Rabbimin Kur'an'ında, sevgili peygamberimizin hadislerinde geçen o sevimli cihat kelimesine Avrupalı, Amerikalı kendince bir anlam yüklemiş. Kur'an'ın verdiği anlam değil, hadisin verdiği anlam değil. Bakınız, İngilizceden bir kelimeyi Türkçe'ye geçirsek biz, yani televizyon diyoruz. Televizyon. Televizyona biz kendimiz yeni bir mana yükleme hak ve salahiyetine sahip değiliz. Onu bulan adamın yüklediği mana geçerlidir. Yani o aleti yapan, o alete o ismi veren kişinin yüklediği mana geçerlidir. İngilizce bir kelime İngiliz lügatlarından neyse manası odur. Efendim ben öyle anlamıyorum, ben böyle anlamak istiyorum. Anlamak istersen anlamak iste de, hiçbir İngiliz senin bu dediğini dinlemez. İnsanlar senin bu dediğini dinlemez. Burası beynel bilel bir anlayış. Yani Japonların bir kelimesine Japonlar hangi manayı yüklemişse o odur. Cihat kelimesine de Kur'an hangi manayı yüklemişse, Efendimiz hangi manayı yüklemişse o, odur. Ama Batı öyle değil. Cihat kelimesinin karşısına yine Batılı ressamların, karikatüristlerin çizmiş olduğu şeyi koyuyorlar. Korkunç bir manzara gösteriyorlar. İşte Müslümanların cihadı bu deyiveriyorlar. Bu sefer bizim Müslümanımız da ya bu kelimeyi ben ağzıma almasam adam öyle anlayacak filan. Bu kelimenin üzerinde özellikle duracağız. Ve Rabbimin tarif ettiği şekilde duracağız. Anlatıncaya kadar da anlatmaya devam edeceğiz. Rabbim diyor ki ve men cahide fe innema yucahidu li nefsi. Cihad edenin cihadı kişinin önce kendisine fayda verir diyor. Ya bir kere imana girmek için cehd ediyoruz. Cehd, gayret gösteriyoruz. Kelime-i şehadet getirdik, müminiz. Bu sefer o imanımızın gereğini yapmaya gayret gösteriyoruz, cehd ediyoruz. Ve o emirleri, o yasakları hayatımızda uyguladıktan sonra en yakınlarımızdan başlayarak eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız, akrabalarımız, mahallemiz, komşularımız, akrabalarımız, komşularımız, şehrim, kasabamız, şehrimiz, şehirlerimiz, topyekün ülkemiz, topyekün insanlık ailesinin de bu nimetten, İslam nimetinden yararlanması ve cehennem ateşinde yanmaması için koşturma olayıdır bu. Koşmayın. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. O adamın önüne koşuyorsunuz, bu yol cehenneme gider. Gitmeyin diye yalvarmanın adı cihat. Bunu yaparsa diyor kişi önce kendine fayda verir. İnnallâhe leganiyyün anil âlemîn. Şüphesiz o Allah Celle Celaluhu bütün alemlerden zengindir. Niye? Alemleri yaradan odur da ondan. Vellezine amenü ve amilussalihati lenükeffirenne anhum seyyiatihim ve lenecziyennehum ahsenellezî kânû ya'melûn. İman edip ameli salih işleyenlere kötülüklerini biz örteriz diyor Rabbim. İman etmiş, çok şükür. Ameli salihine de devam ediyor. Yani Rabbimin emrettiklerini peygamberimin yaptığı şekilde yapmaya çalışıyor. Yasakladıklarından da uzak duruyor. Rabbim diyor ki onların bazı kötülükleri de var. Onları da örteriz diyor. Kapatırız onu. Ve yaptıklarının en değerlisiyle mükafatlandırırız. Yaptıklarını en güzel şekilde karşılık veririz. Bu dünyada bizim yaptığımız iyilikler vardır. Hani birinin ayağından diken çıkarıvermişsiniz, bir iğnesinin vurulmasına yardım edivermişsiniz, bir dişinin ağrısını dindirivermişsiniz. Rabbim sizin bu dünyada bile birçok ağrılarınızı dindirir. Cennette ise cennetin ırmakları, cennetin nimetleri, cennetin nağmeleriyle sizi mükafatlandırır. Sizin buradaki yaptığınızla cennetteki mükafatınız kıyaslanamayacak derecede daha değerli ve de güzeldir. Bir de Rabbim bizim yaptıklarımızı, yani bizim şöyle şöyle bin türlü iyiliğimiz var diyelim. Bu iyiliklerimizden en iyisi hangisi ise onu alıp diğerlerini de onunla beraber değerlendiriverir. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu. Ve vassaynel insane bi valideyhi husnen ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tudehuma ileyye merciukum fe unebbiukum bima kuntum tamelun. Biz insana, anne babasına iyilik yapmayı emrettik. Burada tavsiye kelimesi emir manasına. Anne babana iyilik yapacaksın. Ve şükürli veli valideyk. Bana şükret, anne babana teşekkür et diyor Rabbim. Ve gada rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhû. Anne babana itaat et. Ve lâ tegullehumâ üf. Üf. Anne babana öf be deme. Ama hocam benim annem inanmıyor. İslam'a inanmıyor. Benim babam inkar ediyor. Zaten Rabbimin bu ayeti o. Anne baban müşrik diyor. O anne babaya iyilik yap diyor. Burada. Bu ayet o. Müslüman anne baba değil buradaki. Müşrik anne babaya da iyilik yap. Ya böyle güzel din olur mu? Başka yerde nerede bulacaksın böyle güzel bir dini? Anne babaya iyilik yap diyor. Bir Alman delikanlısı Müslüman oldu. Müslüman oldu deyince yani kelime-i şehadeti getiriverdi, bitirmedi. Beş vakit namazını tadil-i erkanına uygun olarak kılar. Getirsek İstanbul'un en güzel camiinde imamlık yapabilecek kıvamda. Ben bu kelamı, Allah'ın kelamını bir de öğrenmem lazım dedi. Gitti Medine-i Münevvere'de de 2 yıl kaldı, Arapça öğrendi. Şimdi Almanya'da İslami hizmetler yapmaya çalışan bir delikanlı. Hani bu ayetleri de okuduktan sonra diyor, ben annem ve babama daha çok sarıldım. Annem ve babam beni diğer kardeşlerimden fazla sever. Yine Hristiyan olarak devam ediyorlar, dönmediler ama şunu gördüler. Biz kardeş olarak epeyce varız der. Onların içerisinden yine en çok onları ziyaret eden, anne ile babayı ziyaret edenin ben olduğumu gördüler. Yani bu dinin Hristiyanlık dininden farklı ve daha insancıl olduğunu gördüler bunu diyor. Ama nasip olmadı, Müslüman olmadılar henüz demişti. Ancak diyor Rabbim, annen ve baban Allah'a ortak koşman konusunda seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Yani bak oğlum gel, İsa Allah'ın oğludur. Üçü Allah'a yeryüzünü idare ederler. Allah adına İsa karar verir. İsa adına da Papa karar verir. Kimse kimse hakkında karar vermez. Herkes hakkın. Peygamber Efendimiz de karar vermez bizim hakkımızda. Bizim rızkımız, bizim ecelimiz, bizim doğumumuz, bizim ölümümüz, bizim iyi halimiz, kötü halimiz hakkında peygamberimiz dahi karar vermez. Peygamberler Allah kelamını bize ulaştıran, onu en güzel şekliyle açıklayan, en örnek olacak şekilde yaşayan insanlar. Oğlum gel, İsa Allah'ın oğludur diye bastıracak olurlarsa فَلَا تُدَعْهُمَا, orada itaat etme diyor. Ama yine de iyiliğe devam yalnız. Yine iyiliğe devam. Dönüşünüz banadır diyor Rabbim. Yaptıklarınızı bir bir size bildireceğim. Ahirette. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman edip ameli salih işleyenleri biz salihler grubunun içine katarız diyor Rabbim. Salih, işin doğrusunu yapan, eğri yapanları da doğrultan manasındadır. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi fe izâ uziye fî sebîlillâhi ceale fitneten nâsi ki azâbillâhi ve le in câe nasrun min rabbike le yegûlünne innâ künnâ me'akum eveleysellâhu bi'âleme bimâ fî sudûril âlemîn. İnsanlardan bir grubu var ki Allah'a iman ettik derler. Ama arkasından insanlardan bir eziyet gördüklerinde insanların vermiş olduğu o eziyeti Allah'ın azabı gibi gören insanlar var. Derken Allah'tan bir yardım geldiğinde ya biz de sizinle beraberiz ya derler. Medine münafıklarının durumu bu. Nimet olduğu zaman ya biz de Müslümanız diyorlar. Külfet olduğu zaman ya biz yani karşı taraftanız deyiveren insanlar var. Ama diyor ki Rabbim, gönüllerdekini en iyi bilen o Allah Celle Celaluh'tür. Biz önce gönlümüze göre dış hayatımızı düzene koymaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz, sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz.

0: 6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır? Kimlik, insanın bedeninden, cesedinden daha ehemmiyetlidir. Beden, ceset her canlıda bulunur. Ama kimlik sahibi olmak biz insanlara astır. Ben, Hazreti Adem'in iki oğlundan, kendisini öldürmek isteyen kardeşi Kabil'e, "O Kabil, seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Öbürü Habil, "Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder," demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: "Andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur,"
0: diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza, diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden biriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ruh ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyüp Aleyhisselam sabrıyım. Ben peygamberler kervanının sonuncu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz gümansız kabul edenim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben, Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben, liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben, kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben, toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben, Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben, kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben, zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben, fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben, bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben, Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut, ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.
1: Hızır Musa'ya, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.

Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam, bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın, dedi.

0: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, "Eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın," dedi.
1: "Kâle hâzâ firâku beynî ve beynik. Seunebbi'uke bite'vîli mâ lem testetî' aleyhi sabrâ."
0: Hızır dedi ki, "İşte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim."
1: "Emmes sefinetu fe kânet limesâkîne ya'melûne fil behri fe erattu en e'îbehâ ve kâne verâehum melik. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا."
0: O deldiğim gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı.

0: وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.

0: كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ

0: fihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz, ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

0: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
0: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
1: Kezalike ve kad ahatna bima ladayhi khubara thumma etba'a sebebe